north, honey.

Tennessee.

0: Hadi. Apaçık Radyo Müzikleri.
1: Stop the first for my honey and I.
2: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
3: Sevgili günlük. Hazırlayan ve sunanlar İdem Gençtürk, İlksen Mavituna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda. Hafta içi her sabah 10'da Apaçık Radyo'da.
4: Ne taş therefore? Throw off all petty jealousies and hatreds. Let us fill our hearts with love and tolerance and join hands across this wide expanse of space and make the dream and the hope of democracy a reality.
2: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

0: From Pacifica, this is Democracy Now!
1: Apaçık Radyo.
2: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
3: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan.
4: Salı sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.
5: Apaçık Radyo.
3: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Deniz Aslan ve Sevim Aslan'a teşekkür ederiz.
6: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençkurt.

Günaydın. Bu sabah sabahlığa Widespread Panic'ten Galleon dinleyerek başladık. Bir canlı versiyondu. Şimdi Tweedle'a kulak vereceğiz ve Carter Candlestick dinleyeceğiz. Ardından bu parçaya bağlı olarak Spafford radyonuzda olacak. Soundcheck Jim dinleyeceğiz.

Sırada Little Fast Car ve Two Trains dinleyerek devam edeceğiz. Ardından Big Head, Toad ve The Monsters'tan Midnight Radio dinleyerek ilk bölümü kapatacağız. İkinci bölümde görüşmek üzere.

0: Sabahlık kısa bir aranın ardından devam edecek.
1: De la musique.
2: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
3: Gürültü ve duman.
4: Caz ve yeni müziğin bozguncu serüveni. Hazırlayan ve sunanlar Şevket Akıncı, Can Tutu, Robert Frekl ve Volkan Terzioğlu.
5: Salı geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.
2: Apaçık Radyo.
0: Sabahlık devam ediyor.

Sabahların ikinci bölümünden günaydın The Works'ten müzik dinleyerek başladık. Şimdi Grateful Shred radyonuzda olacak. After Midnight dinleyeceğiz. Ardından Keller Williams'a kulak vereceğiz. West LA Fade Away.

Thank you.

Ve sabahların sonuna geldik. Railroad Earth ile kapatıyoruz programı. Mighty River dinleyerek. Böyle görüşmek üzere.

0: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençtürk.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Deniz Aslan ve Sevim Aslan'a teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo. Ahengi Hengame.
3: Soul, funk ve caz. Hazırlayan ve sunanlar Esra Kaliber, Alper Kaliber ve Altuğ Kılınç. Perşembe akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.
2: Apaçık Radyo.

Merhabalar, bugün 8 Eylül Salı. Yıl 2026, ay 9, gün 251, Hızır 126. 1448 Hicri, Rebiülevvel 26. 1442 Rumi, Ağustos 26. Uluslararası Okuma Yazma Günü. Eylül ayı sağlığı. Evvelce geçirilmiş sıtmalar, soğuk alma veya mide bağırsak bozukluğu tekrar uyanır. Akciğer veremi de sonbaharın gelmesiyle hızlanır. Veremliler besinlerinin iyi düzenlenmiş olması, alkol, tütün ve aşırı yorucu faaliyetlerden kaçınılması şartıyla kışı rahat geçirirler. Büyük Saatli Marif Takvimi.

0: Herkese merhaba. Apaçık Radyo burası. apacikradyo.com.tr. Açık Gazete başladı. Ben Özdeş Özbay. Ömer Madra bu hafta tatilde. Haftaya bizlerle olacak. Bu sırada ben ve teknik masada bulunan Andrei Gritsku sizlere Açık Gazete'yi sunmaya devam ediyoruz. Hepinize günaydın.
1: Günaydın.
0: Evet, açılışta çaldığımız şarkı Patsy Cline'dan If I Could See the World Through the Eyes of a Child isimli şarkı. Eğer dünyayı bir çocuğun gözünden görebilseydim. İsimli şarkı bu. Patsy Cline 1932 yılında bugün doğuyor. Kendisi Amerika'nın ilk kadın country şarkıcısı olarak geçiyor. 5 Mart 1963'te ise bir uçak kazasında hayatını kaybetmiş. Asıl adı Virginia Patterson Hensley. 1960'ların başında Nashville Sound döneminde pop müziği alanında da başarı elde ediyor. Amerikalı country şarkıcısı. Kariyerinin zirvesindeyken 1963 yılında bir uçak kazasında sadece 30 yaşındayken hayatını kaybetmiş. 20. yüzyılın en etkili, başarılı, saygı duyulan ve beğeni toplayan kadın vokalistlerinden biri olarak da kabul ediliyor. Çok sayıda kişi üzerinde etkisi olmuş sesinin ve yaptığı müziğin. Hayatı ve kariyeri sayısız kitap, film, belgesel, makale ve hatta tiyatro oyunlarının da konusu olmuş. Bu şarkıda ise eğer dünyayı bir çocuğun gözünden görebilseydim isimli şarkıda ise şöyle gidiyor sözler. Eğer dünyayı görebilseydim bir çocuğun gözünden ne kadar harika bir dünya olurdu bu. Ne sıkıntı ne de çekişme olurdu. Sadece büyük mutlu bir hayat, her ağaçta da bir mavi kuş olurdu. Doğruyu görebilirdim, yanlışı değil. İyiyi görebilirdim, kötüyü değil. Bütün iyi şeyleri görebilirdim hiç sahip olmadığım şu hayatta. Eğer dünyayı görebilseydim bir çocuğun gözünden ne kadar harika bir dünya olurdu bu diye giden sözleri vardı bu şarkının. Evet, haberlere geçmeden önce tarihte bugüne bakıyoruz. Daha sonra iklim ve çevre haberleriyle bugünün Açık Gazetesi'nde başlayacağız. 1978 yılında bugün İran Şahı rejimin düşmesini talep eden göstericilere karşı katliam gerçekleştiriyor. Tarihe Kara Cuma olarak geçen katliamda Amerikan destekli Şah rejimini protesto eden 3000 İranlı öldürülmüş. Şah rejimi petrol gelirlerinin neredeyse tamamını orduyu ve istihbarat servisini güçlendirerek son derece baskıcı bir devlet aygıtı inşa etmekte kullanıyor. Ordu ve istihbarat Amerika tarafından eğitiliyormuş. İran'ın aydınları, sanatçıları, sol örgütleri, muhafazakar grupları ve öğrencileri de rejimi eleştiriyor ve protesto ediyorlar uzun zamandan beri. Olaylardan birkaç gün önce muhalif bir filmin gösterimi sırasında şüpheli bir şekilde çıkan yangında 420 kişi hayatını kaybetmiş ve ülkede eylemler başlamış. Bu katliam gibi tırnak içerisinde kazanın ardından. 5 Eylül'de Tahran'da 1 milyon gösterici sokaklardaymış. Halk Şah'a ölüm ve Amerika defol diye sloganlar atıyor. Şah'sa sıkı yönetim ilan etmiş. Buna rağmen 8 Eylül'de binlerce kişi Tahran'daki Jaleh Meydanı'na akın ediyor. Kısa süre sonra polis barışçıl gösteriye ateş açıyor ve tarihe Kara Cuma olarak geçen katliamda 3000 kadar gösterici vurularak hayatını kaybetmiş 1978 yılında bugün. Bu katliam muhalefetle rejim arasında herhangi bir diyalog olasılığını da yok ediyor ve ülkede hızla genel grev dalgası başlıyor. Kara Cuma'dan sonra rejimin yıkılışı da hızlanıyor ve zaten bir yıl kadar sonra da rejim yıkılacak. 1979 yılında bugünse Kara Panterleri desteklemekle suçlanıp sürekli olarak takip edilen Amerikalı aktris Jean Seberg intihar ediyor. Seberg, Jean-Luc Godard'ın Serseri Aşıklar filmindeki rolüyle parlayan bir aktris. Amerika'ya döndüğünde bazı Fransız filmlerinde oynuyor. Amerika'ya döndüğünde açıkça Kara Panterleri desteklediği için FBI Başkanı John Edgar Hoover'ın hedefinde. Seberg, Meksikalı yazar Carlos Fuentes ile olan birlikteliğinden hamile kaldığını bilen FBI, doğacak bebeğin babasının bir siyah olduğu söylentisini yaymış. Ve tabii ki Seberg üzerinde diğer baskılarını da sürdürmüş. Yaşadığı bu baskılar sebebiyle bunalım geçiren ve erken doğum yapan Seberg bir basın toplantısında bebeğin beyaz ve cansız bedenini gazetecilere göstererek dedikodulara da yanıt vermiş. Seberg baskılar karşısında birçok kez bunalıma girip intiharı deniyor ve sonuncu denemesinde de hayatına son veriyor 1979 yılında bugün. Evet, günün haberlerine özellikle iklim ve çevre alanında çok sayıda haberimiz var. Ancak bir gelişmeyle başlamak herhalde en doğrusu olacaktır. Antalya'da dün başlayan orman yangınları şu anda hala devam ediyor ve çok sayıda ev boşaltılmış, yollar trafiğe kapatılmış, şehirler arası yollar ve bazı mahalleler boşaltılmış durumda. Akşam saatlerinde öncelikle yer alıyordu bu haberler. Antalya'nın Aksu ilçesinde tek bir noktada başlayan orman yangını rüzgarın etkisiyle farklı noktalara sıçrıyor. Yerleşim yerlerine yaklaşan alevler nedeniyle çok sayıda ev tahliye edilirken bir ev tamamen yandı denmişti. Ancak bu neredeyse gece 12'ye doğru, yarıma doğru yani yer alan haberlerden bir tanesiydi. Daha sonra bu tahliyeler ve yangından etkilenen evlerin sayısı arttı. Yangın saat 18 sıralarında başlamış. Aksu ilçesine bağlı Karaöz mahallesinde başlamış. Rüzgarın etkisiyle de farklı noktalara sıçrayan alevler kısa sürede yayıldı deniyor. 3 mahallenin tahliye edildiği söylenmişti. Akşam saatlerinde sabah saat 07 itibariyle gelen güncelleme haberlerine baktığımızda ise yine 3 mahallenin tamamen tahliye edildiği haberi var. Döşemealtı ilçesine bağlı Kızıllı ve Ilıca mahallelerinde jandarma tedbir amacıyla evlerin tahliye edilmesi yönünde uyarı anonsu yapıyor deniyor. Gece saatlerinde Kepez ilçesine sıçradığı da yangında söylenmekte. Yanan ev sayısının da 3 olduğu şu ana kadar yer alıyor bu son haberlerde, ancak yangına müdahale devam ediyormuş, gece boyunca da sürmüş. Öte yandan Muğla'nın Menteşe bölgesinde de orman yangını vardı. Bu da Ula'ya sıçramış. Muğla'nın Menteşe ilçesinde orman yangını çıktı deniyordu. Dün sabah saatlerindeydi ve bu haberde alevler Ula ilçesine sıçradı. Denizli yolunda ise ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor diye bir haber yer alıyordu. Bunun da ağırlıklı olarak kontrol altına alındığı sonraki saatlerde gelen haberler arasındaydı. Orman yangınlarından bahsetmişken bir de bir ormanlık alanı savunan bir mücadele haberi var. Birkaç günden beri var aslında. Dün de bahsetmiştik. ODTÜ öğrencileri ODTÜ ormanlarını savunuyorlar. Dün bu konuda bir basın açıklaması düzenlediler. ODTÜ öğrencileri üniversitede 3 Eylül'de başlayan asfalt döküm çalışmalarını protesto etmek amacıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin önünde dün bir açıklamada bulundu. Mansur elini ODTÜ ormanından çek ve ranta değil üniversitelere bütçe pankartı açmış öğrenciler. Ne sermaye ne rektör, ODTÜ bizimdir sloganı atıyorlar. Öğrencilerden bir de basın açıklamasını okuyan Musa Deniz Nemez şöyle bir açıklama okuyor. İklim krizinin etkilerinin her geçen gün daha ağır hissedildiği, Ankara'da toplu taşıma ve raylı sistem eksikliğinin trafik sorununu büyüttüğü, altyapının en küçük yağışlarda dahi yetersiz kaldığı bir dönemde yeni otomobil yollarını kamu yararı olarak sunmak kabul edilemez. Ankara'nın ihtiyacı daha fazla asfalt ve yeni trafik koridorları değil, kamusal, bütüncül ve toplu taşımaya esas alan bir ulaşım politikasıdır. Kamu kaynaklarının rant için değil, bu doğrultuda kullanılması gerekir. Rant yolu olarak anılan bu güzergahın kamu yararına hizmet etmediğini de söylemişler bu öğrenciler bu basın açıklamasında. İncek ve çevresinde gelişen yüksek gelir grubuna yönelik konut alanları ile yeni Yargıtay binası, Bilkent Şehir Hastanesi ve Niğde Otoyolu arasında yeni bir ulaşım koridoru oluşturarak bölgedeki trafik baskısını ve konut rantını büyüteceği açıktır diyor ODTÜ öğrencileri bu basın açıklamasında. Daha sonra da Mansur Yavaş'a seslenmişler. Eski sözlerini hatırlatıyorlar. Durak bile yapsak kentlilere soracağız. ODTÜ yolunu yapmayın derlerse yapmayacağız yönündeki sözlerini bir kez daha hatırlatıyoruz diyorlar Mansur Yavaş'a. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni bu projeden vazgeçmeye, kamu kaynaklarını imar rantını büyüten ulaşım yatırımları yerine Ankara halkının gerçek ihtiyaçlarına yönlendirmeye, bütüncül ve toplu taşımaya esas alan ulaşım politikaları geliştirmeye ve ODTÜ ormanını korumaya çağırıyoruz. Tüm kamuoyunu ise Ankara'nın en değerli ekosistemlerinden biri olan ODTÜ ormanına sahip çıkmaya, bu yola karşı ses çıkarmaya ve mücadeleyi büyütmeye davet ediyoruz. demişler. Ayrıca öğrenciler daha sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın danışmanı ile görüşme gerçekleştireceklerini de duyurdular. Fakat benim görebildiğim kadarıyla sonrasında bir açıklama yapılmadı bu görüşmeye dair. ODTÜ ormanları bağlı bulunduğu Çankaya ilçesinin onda birini oluşturan çok geniş bir arazi ve koruma alanı olarak da zaten ilan edilmiş durumdaydı. Melih Gökçek'ten beri bu alanın alınması söz konusu ve yıllardan beri öğrenciler de mücadeleyi sürdürüyorlar. En son belediyenin önünde bu basın açıklamasını gerçekleştirmişler. Biz de takip etmeye devam edeceğiz. Şimdi buradan iklim krizinin bir diğer etkisi Nepal'deki sel felaketine geçiyoruz. Hemen her gün daha fazla can kaybı haberi var. En son 1355'e yükselmiş hayatını kaybedenlerin sayısı. Ayrıca Tibet'te de tabii Nepal olarak daha çok biliyoruz ancak Tibet'te de yaşamını yitirenler var. 43'e yükselmiş Çin'e bağlı Tibet'te ölenlerin sayısı da. Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesi ve çevresinde 26 Ağustos'ta meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 1355'e yükseldiği bildiriliyor. İlke TV'nin haberinde Nepal polisi 4886 kişinin de hala kayıp olduğunu ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıklıyor. 10 günü geçmiş durumda hala aranan yaklaşık 5000 kadar kişi var. 26 Ağustos'ta buzullar bildiğiniz üzere Himalayaların zirvesindeki buzullar çökmüştü. Bu da hem sele hem de toprak kaymasına neden olmuştu. Çok sayıda köyün üzeri çamurla tamamen kaplanmış durumda. 12'ydi yanlış hatırlamıyorsam hidroelektrik santral yani baraj ve hidroelektrik santral ve bunların altında da tüneller olduğu buralarda çalışan binlerce işçinin tünellere kaçtığı söyleniyordu ancak bu tünellerin sadece bir kısmına şu ana kadar ulaşılabilmiş durumda ve dün en son yine de buradan canlı olarak kurtarılan işçiler vardı az sayıda da olsa diğerleri için de devam ediyor bu çalışmalar. En az 7500 ev tamamen yıkılmış yaklaşık 20 bin evin yeniden inşa edilmesi gerekiyor diye de açıklamalar var. Nepal hükümetinden bir açıklama var. Guardian gazetesine konuşmuş. Nepal'in Dışişleri Bakanı Shishir Kanal konuşmuş. Dün hatırlayacaksınızdır Speak Up Nepal isimli internet sitesinde çeşitli sivil toplum kuruluşlarının Nepal halkı adına bir imza metni açtıklarını, özellikle Dünya Bankası'na seslendiklerini söylemiştik. Bu metni de okumuştuk. Burada Nepal sebep olmadığı bir krizin yani iklim krizine bağlı bir felaketi yaşamakta. Dünya Bankası ise yeni kredi bu yaşanan felaketin yaralarını sarmak için yeni krediler öneriyor Nepal'e diyorlar. Halbuki zarar fonunun iklim değişikliğiyle mücadelede zarar fonundan faydalanılması gerektiğini, dolayısıyla bunun hibe olarak verilmesi gerektiğini söyleyen bir mektup yayınlamışlardı. Şimdi aynı şeyi Nepal'in Dışişleri Bakanı da söylemiş Guardian gazetesine. Nepal son zamanlarda yaşanan yıkıcı sel felaketi nedeniyle 20 milyon dolarlık iklim tazminatı talep ediyor diye veriyor Guardian gazetesi bunu. Üst düzey bakan yani Dışişleri Bakanı 6 binden fazla kişinin ölümüne veya kaybolmasına yol açan bu felaket karşısında dünyanın en çok kirlilik yaratan ülkelerine karbon emisyonları anlamında kirlilik yaratan ülkelerine uyanma çağrısında bulunarak ortak sorumluluğu üstlenmeleri gerektiğini söylüyor. İklim adaleti çağrısında açık sözlü bir çağrıda bulundu diye vermiş Guardian gazetesi Nepal Dışişleri Bakanı'nın sözlerini. Dünyanın en büyük ekonomilerinin bu felaket niteliğindeki selin ardından Nepal'in toparlanmasına ve yeniden inşasına yardımcı olmak için harekete geçmesi gerektiğini söylüyor bakan. Nepal küresel sera gazı emisyonlarının %0,1'inden azına katkı bulunan bir ülke. Komşuları Hindistan ve Çin ise dünyanın en büyük emisyon kaynaklı, en büyük emisyon salıcısı ülkeleri konumunda. Hindistan, Çin, Nepal ve Butan'ı kapsayan Himalaya dağları küresel ortalamadan yaklaşık %50 daha hızlı bir oranda da ısınıyor. Bunun da bir sonucu olarak Himalayalardaki buzullar eriyor ya da gevşiyorlar. Bunun da toprak kaymalarına sebep olabileceği bilim insanları tarafından zaten söyleniyordu. 2023 yılında Birleşmiş Milletler küresel ısınma nedeniyle Nepal'in dağlarındaki buzların 30 yılı biraz aşan bir sürede neredeyse üçte birini kaybettiğini açıklamıştı ve çeşitli uyarılarda bulunmuşlardı. Bakan Guardian gazetesine bu bir tsunami gibi Himalayalardan gelen bir tsunami gibi demiş. Tsunami'ye benzetmiş yaşanan felaketi. Muhtemelen 20 binden fazla evin yanı sıra ana otoyollarının da yeniden inşa edilmesi gerekeceğini söylüyor. Nehir boyunca riskli bölgelerde kurulmuş ve bazıları tamamen sular altında kalmış köylerin daha yüksek ve güvenli bir bölgeye taşınması gerekeceğinden bahsetmiş. Başlangıçta yardım için devreye girmesi gereken ülkeler olarak da Hindistan ve Çin'i işaret ediyor. Zaten Çin'e bağlı Tibet'te de ölümler var. Nepal gibi savunmasız ve küçük ekonomilere yardım etmek için daha sağlam bir mekanizma kurması konusunda küresel topluma bir uyarı işlevi görmesi gerektiğini de söylemiş bu yaşananların. Birleşmiş Milletler Kayıp ve Hasar Fonu'nun hali hazırda önemli bir finansman açığıyla karşı karşıya olduğu da Guardian'ın haberinde önemli duyuruluyor. Fona yaklaşık 119 ülkeden toplam 2,8 milyar dolarlık talep gelmiş şu ana kadar. Ancak bugüne kadar uluslararası toplum tarafından sadece 400 milyon dolar toplanabilmiş. Yani talep 2,8 milyar dolar 119 ülkeden ama 400 milyon dolar toplanıp zengin ülkelerden bu ihtiyaç sahibi ülkelere verilebilmiş. Donald Trump ise Paris Anlaşması'nın çekilmesinin ardından sadece 17 milyon dolarlık bir bağış yapmış dünyanın en büyük ekonomisi. Bu kayıp ve zarar fonuna Birleşmiş Milletler'in. Nepal Dışişleri Bakanı Şişir Kanal son olarak Guardian gazetesine şunları söylüyor. Sel felaketi yaşanmadan önce ne biz ne de Çinli bilim insanları bu çöküşün çok yakında gerçekleşeceğinden haberdardık. Olay gerçekleşene kadar hiçbirimizin bu tehditten haberi olduğunu sanmıyorum diye de çarpıcı bir açıklamada bulunmuş. Bu arada Çin'den ilginç bir haber var. Tibet'te de yaşandığını ve 43 kişinin öldüğünü söylemiştik. Ancak tabii Çin bu yaşananları aynı zamanda bir güvenlik sorunu olarak da görmekte. Şöyle geçiyor Guardian'ın bir başka haberinde sel felaketi Çinli yetkililerin Kamu Güvenliği Bakanlığı tarafından yürütülen ve yetkililerin tırnak içerisinde yanlış bilgi olarak değerlendirdiği her şeyi Temiz İnternet 2026 programı çerçevesinde kullandığını yani bunları engellemeye başladığını söylüyorlar. Yetkililerin resmi anlatılarını destekleyen bazı sosyal medya paylaşımları da olmuş. Bağımsız haberleri bastırdığı, felaketin nedenlerini irdeleme çabalarını engellediği ve hükümetin onayladığı şeyleri anlatan onaylamadığı şeyleri anlatan farklı iddiaları paylaşanları cezalandırdığı bir sistem geliştirilmiş. Guardian bunun peşine düşmüş. Söylenti diye bahsediyormuş Çin yönetimi. Gerçek dışı bilgilerin bu şekilde yaygınlaştırılmasını engellemeye çalıştığı söyleniyor. Guardian'ın gördüğü ekran görüntülerinde Çinli uygulama WeChat'in sel felaketiyle ilgili paylaşımları kısıtladığı görülüyormuş. Mesela bir örnekte bir kullanıcı WeChat tarafından sel felaketiyle ilgili bir paylaşımın siyasi açıdan hassas içerik içerdiği gerekçesiyle ihbar edildiği ve ardından silindiği konusunda bilgilendirilmiş. Bir başka paylaşım ise hiç yayınlanamamış dahi engel konmuş. Bu paylaşımın politika ihlali nedeniyle kullanılamadığı ve yasaklanmış içerik barındırdığı belirtiliyor. Vakaların çoğunda resmi açıklamanın, Çin'in resmi açıklamasının dışında şeylerin yer alıyor olması gerekçe gösterilmiş. Selde binden fazla kişinin öldüğü yönündeki iddialar gündeme geldiğinde örneğin bu bahsettiğimiz yasaklar gündeme gelmiş. Çünkü Çinli yetkililer ölü sayısının resmi olarak 43 olduğunu söylüyorlarmış. Bu tabii Tibet'teki aslında sayı ama diğer tarafta Nepal'de ne olduğuna değinmiyorlarmış. Dolayısıyla diğer iddialarla 1.000'den fazla kişi öldü iddiasıyla resmi açıklama olan 43 çeliştiğinde sosyal medyada bu çelişki gideriliyor Çin'in yeni geliştirdiği güvenlik tedbirleriyle. Bu tarz paylaşımlar yapılamıyormuş. Yapılanlar da siliniyormuş. Buna dair çarpıcı bir yazı kaleme alınmıştı. Bir başka haber hafta sonu aslında gelmişti. Dün okuma fırsatı bulamadık. Oliver Millman'ın son derece ilginç bir haberi. İklim değişikliği ve aşırı sıcaklar da artık birer bahis konusu. Bu konuyu aslında daha önce değinmiştik. Özellikle orman yangınları veya çeşitli felaketlerin ne zaman çıkacağı, yangınların kaç gün süreceği de artık bahis sitelerinde bahis olarak oynanabiliyor. Para yatırıyorsunuz, tutturabilirseniz kazanıyorsunuz. Bunun tabii ciddi riskleri olduğundan bahsediliyor. Yani orman yangınlarını bahiste kazanmak için çıkarmak gibi riskler barındırdığı söyleniliyordu. Fakat daha önce buna değindiğimizde şu ana kadar bu amaca yönelik bir kundaklama girişimi yaşanmış değil ama bu tarz risklerin olduğu söyleniyordu. Şimdi bu bahislerde el artırılmış, daha geniş ölçekte oynanabiliyormuş. Bu tarz bahisler kripto para ve siyasete yatırılan paralarla doymuş olan çevrimiçi tahmin piyasaları artık umut vaat eden yeni bir büyüme alanına yönelmiş durumda diyor Oliver Millman Guardian'daki yazısında. Gezegenin gelecekteki yaşanabilirliğine yönelik bahisler var denmiş. Gelişen iklim krizi ve kısa vadeli hava durumu tahminlerine ilişkin oyunlaştırılmış tahminlerin yükselişi önde gelen bir çevrimiçi finans borsası olan Kalshi şirketi tarafından yeni bir borsaya çevrilmiş. Hava durumunun Kalshi'de en hızlı büyüyen ve en önemli kategorilerden biri, en çok paranın yani yatırıldığı alanlardan biri olduğu belirtiliyor. İnsanlar tarafından ve botlar tarafından da hava durumu ve iklim olaylarına ilişkin yapılan ve paraya dönüştürülen tahminler %500 artış göstermiş geçtiğimiz yıl ve 1,1 milyar dolarlık bir pazara ulaşmış. İnanılmaz bir yatırım dönüyor. İklim krizinin ciddiyeti göz önüne alındığında politika yapıcıların ve genel halkın gelecekteki iklim etkileri hakkında iyi kalibre edilmiş tahmin verilerine sahip olması hayati öneme taşıyor demiş Kalshi şirketinin bu borsanın bir sözcüsü. Şirketin piyasalarının tahminlerinin ne kadar olduğuna dair yapılan araştırmaya da atıfta bulunmuş. Kalshi veya ana rakibi Poly Market'i ki biz bunu Poly Market üzerindeki buradaki bahisleri özel olarak haberleştirmiştik. Venezuela Devlet Başkanı'nın kaçırılması, İsrail ile İran arasındaki savaşta füzenin nereye düşüp düşmediği, kaç gün süreceği gibi konularda da bahislerin açıldığı bir siteydi. Kendi adıma Kalshi'yi yeni duydum. Sıcaklıklar üzerine dahi burada bahis oynanabiliyormuş. Belirli bir günde belirli yerlerde havanın ne kadar sıcak olacağı gibi hava tahminlerine bahis oynuyorlarmış. Ayrıca Amerika'da iklim kaynaklı kaç felaket yaşanacağı, dünyanın felaket niteliğindeki küresel ısınmayı önleyip önleyemeyeceği ve Hawaii'deki mercan ölümlerinin resiflerin yani ne kadar şiddetli olacağına kadar uzanan uzun vadeli bahisler de oynanabiliyormuş son derece. İlginç. Polimarkette şu ana kadar orman yangınları oynanamıyor dense de olumsuz teşvikler içereceği gerekçesiyle bunlar pardon Polimarkette oynanabiliyormuş orman yangınları fakat Kalshi olumsuz teşvikler yaratabileceği gerekçesiyle bunları açmadıklarını duyurmuş. Sorumlu davrandıklarını söylüyor bu şirket kendi borsasında. Evet, elimizde iklim haberlerine dair birkaç önemli haber daha kaldı. Özellikle son derece ilginç bir Yazı var. Buna biraz değinmek istiyorum. 3 belediye başkanı, Paris, Milan ve Phoenix belediye başkanları ortak bir yazı kalemi aldılar. Kendi şehirlerinin aşırı sıcak dalgalarıyla ve küresel ısınmayla nasıl mücadele ettiğine dair somut gelişmeleri anlatıyorlar. Buna biraz yer verip ardından dünya ve Türkiye haberlerine geçeceğiz. Ama şimdi biraz ara verelim, sonra devam ediyoruz.
1: Açık
0: Açık
1: Gazete.
0: Gazete. Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece FNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

Evet, Apaçık Radyo'dasınız. Açık Gazete devam ediyor. Grateful Dead grubundan Sitting on Top of the World şarkısını, Dünyanın Tepesinde Oturuyorum şarkısını dinlediniz. Grateful Dead grubunun kurucu üyelerinden Ronald Charles McKernan'ın bugün doğum günü. 8 Eylül 1945 yılında dünyaya gelmiş. Pigpen adıyla tanınıyor Amerikalı müzisyen ve bu grubun, yani Grateful Dead'in ilk solisti, ancak grup daha sonraki yıllarda psychedelic rock müziğine yöneldikçe grup üzerindeki etkisi de azalmış. 1971 yılına gelindiğinde alkolizm ve karaciğer hasarı nedeniyle de müzik hayatına son vermek durumunda kalmış 27 yaşında. Çok genç bir yaşta da hayatını bu sağlık problemlerinden dolayı kaybetmiş. Onun doğum günü Ronald Charles McKernan'ın 1945 yılında bugün dünyaya gelmişti. Evet, şimdi haberlerimize devam ediyoruz. Sabah açılış yaparken, yani ilk yarım saatin açılışını yaparken, Antalya'daki orman yangınının büyüdüğünü söylemiştik. Şimdi aradayken haberlere baktığımda Adana'da da bir orman yangını çıkmış. Adana'nın Kozan ilçesi Doğan Alanı mahallesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenlerle başlayan yangın söndürülmek için yangını söndürme çalışmaları başlatılmış. Bölgeye itfaiye ve söndürme helikopterleri gönderildiği söyleniyor. Bu henüz yeni saat 08 sıralarında gelen bir haber. Çok fazla bilgi yok. Ancak ilerleyen saatlerde daha fazla bilgi olursa paylaşmaya çalışacağız. Evet, ilk yarım saatin sonunda önemli, daha doğrusu ilginç bir yazıdan bahsedeceğimi söylemiştim. Kendi adıma daha önce hiç bu şekilde kaleme alınan bir yazı görmediğimi söylemeliyim. 3 belediye başkanı ortak bir yazı kaleme alıyorlar Guardian gazetesi için ve yönettikleri şehirlerin aşırı sıcaklarla mücadele etmek için ne yaptığını anlatmışlar. Birbirlerinden nasıl öğrendiklerini anlatıyorlar. Oldukça ilginç bir yazı. Kim bu belediye başkanları? Amerika Birleşik Devletleri'nden Phoenix Belediyesi'nin başkanı ve Avrupa'dan da Paris ve Milan şehirlerinin belediye başkanları bunu ortak bir şekilde kaleme almışlar. Yazı şu cümlelerle başlıyor. Bu yaz belediye başkanları ironik bir şekilde Londra İklim Eylem Haftası'nı tehlikeye atan sıcak hava dalgası sırasında Londra'da bir araya gelmişti. Britanya ve Avrupa genelinde sıcaklıklar rekor kırarken ve bazı iklim toplantıları, yani bu iklim eylem haftasının bazı toplantıları hatırlayacaksınızdır, iptal edilmek durumunda kalmıştı aşırı sıcaklardan dolayı. Ona gönderme yapıyorlar. Bazı iklim toplantıları iptal edilmek durumunda kalırken, kendimizi sığınak ararken ve şehirlerimizin aşırı sıcağa nasıl hazırlandığını karşılaştırırken bulduk, diyor bu 3 belediye başkanı. Belediye başkanları olarak hepimiz aynı soruyla karşı karşıyayız. Aşırı sıcaklık artık istisnai bir olay değil. Yaz aylarının giderek daha tanıdık bir parçası haline geldiğinde milyonlarca insanı nasıl koruyacağız? Phoenix için bu soru, Amerika'nın Phoenix şehri için, 10 yıllardır şehir yönetimini şekillendirmiş durumda, diyerek Phoenix'in iyi bir örnek olduğunu anlatıyor 3 belediye başkanı. Paris ve Milan içinse bu soru artık kentsel liderliğin belirleyici zorluklarından biri haline gelmekte denmiş. Avrupa'nın en eski ve en prestijli iki şehrinin fikir almak için Arizona çölündeki bir şehre bakması bazılarına tuhaf gelebilir. Ancak artan sıcaklıklar artık küresel bir sorun ve her şehrin kendi başına neyin işe yaradığını bulması için zamanımız yok, diyorlar ve

0: Bu Phoenix'teki örneği birlikte değerlendirmişler. Şöyle söylüyorlar. Phoenix özellikle en savunmasız kesimler için aşırı sıcaktan aşırı sıcaklarda acil rahatlama sağlamaya ve şehri daha güvenli ve konforlu hale getirmek üzere serinletme çözümleri uygulayarak orta uzun vadede dayanıklılık geliştirmeye odaklanan bir yaklaşımı yansıtan dünyanın ilk sıcaklıklara acil yanıt ve ısı azaltımına adanmış şehir ofislerinden birini kurdu diyor. Yani Phoenix yönetimi özel olarak bir ofis kurmuş bu aşırı sıcaklarla mücadele etmek için şehri de hatta yeniden tasarlıyorlar. Sıcaklıklara acil yanıt ve ısı azaltımı hedefleriyle bir ofis varmış Phoenix Belediyesi'nin. Şehrin gölgeleme planları yaya trafiğinin yoğun olduğu alanlardaki yeni imar projelerinde %75 gölge alanı kapsamını ve de okulları, toplu taşıma kullananları ve en savunmasız kesimleri destekleyen programlar hazırlıyor deniyor. Gölge alan yani kentsel ısı adalarıyla mücadele etmek için bunu öngörüyormuş şehir. Kentsel ısı adası etkisini daha da azaltmak için Phoenix 300 kilometreden fazla mahalle caddeleri de dahil olmak üzere binalara ve yollara serin yüzey kaplaması uygulamaktaymış. Serin yüzey kaplamalarından bahsediliyor. Toplamda 300 kilometre kadar yol bu şekilde düzenlemiş. Ayrıca ağaçlandırma çalışmaları da gölgelik alanlar yapılıyormuş. Şehir sıcak hava koşullarına karşı alınan önlemler konusunda bölgesine öncülük ediyor diyor 3 belediye başkanı. Bu önlemler arasında insanları barınma, tıbbi hizmetler ve hatta iş bulma gibi alanlarda kapsamlı destek sunan 24 saat açık bir serinleme merkezi de var denmiş. Ev sahipleri belediyenin çıkardığı bir takım kanunlarla ev sahipleri yasalar gereği güvenli bir iç ortam sıcaklığını yani 28 dereceyi sağlamakla yükümlüymüş. Gerekirse klima, gerekirse başka bir yöntem. Ve belediye ile sözleşmesi olan şirketlerse çalışanların sağlığını ve konforunu korumak için sıcak hava güvenlik planları uygulamak zorundaymış. Bu önlemler hayat kurtarıyor diyor belediye başkanları. Phoenix'te kaydedilen en sıcak yaz olan 2024 yazında şehrin koordineli sıcak hava müdahale önlemleri sıcaklık kaynaklı acil 911 çağrılarının yani ambulans aramalarının bir önceki yıla göre %20 azaldığını söylüyorlar. İşe yaradı bunlar deniyor. Paris ve Milan ise farklı uzmanlık alanlarının yanı sıra kendine özgü zorlukları da barındırıyor diye devam ediyorlar. Mesela Paris'ten başlamış belediye başkanları değerlendirme. Artık her bir Parisli yani Parisyen serinde bir mekanı 7 dakikalık yürüme mesafesinde ulaşabiliyor. Şehirde artık parklar, bahçeler ve diğer kamu tesisleri dahil olmak üzere sıcak hava dalgası sırasında insanların serinleyebileceği 1400'den fazla alan bulunuyor. Şehir ayrıca yüksek sıcaklıklar arası sırasında parkların, yüzme havuzlarının ve hamamların herhalde böyle çevirmek mümkündür. Public bath denmiş. Hamamların kamusal yıkanma alanları ya da çalışma saatlerini uzatıyor. Şehir önleyici tedbirlerin yanı sıra toplulukları içinde iklim krizi ve sıcak hava dalgasına uyum stratejileri konusunda farkındalık yaratmak için 27 bin kişilik bir iklim gönüllüleri ağı da oluşturmuş durumda demişler. Şehir ayrıca birkaç 10 yıl önce Parisliler için hayal bile edilemeyen gelecek planları hazırlamış. Yani 50 derecedeki Paris adlı bir tatbikatta kent sıcaklığının 50 dereceye çıkması ihtimalinde neler yapılabileceğine dair bir tatbikat yapmışlar. Belediyenin ve ortaklarının tepki yeteneğini test etmek ve gelecekteki sıcak hava acil durumlarına yönelik planlama ve koordinasyonu iyileştirmek amacıyla Ekim 2023'te böyle bir tatbikat, 50 derecedeki Paris tatbikatı düzenlenmiş. Oldukça ilginç. Hiçbir şehir başka bir şehrin modelini olduğu gibi benimseyemez diyor 3 belediye başkanı. Coğrafya, tarih ve siyaset her yerde farklıdır. Ancak her belediye başkanı dünya çapındaki şehirlerden en iyi fikirleri toplamayarak şehir sakinlerine karşı bir sorumluluk taşır demişler. Yani birbirimizden öğrenmek zorundayız diyorlar ve C40 şehirler ağı aracılığıyla bunu yapmayı başarıyoruz ki 40 şehir olarak başlayan Climate Arap'tan geliyor C kelimesi de. Dünyanın en büyük yaklaşık 100 şehrine kadar genişlemiş durumda diyorlar. Daha önce duyurmuştuk bu C40 şehirler ağını. Şehirlerin iklim eylemlerinin geleceğine öncülük eden küresel bir belediye başkanları ağı. Bu C40 şehirler ağı şu ana en son 96 şehre ulaşmış durumda ağ ve 920 milyon da vatandaşı varmış, yani şehir sakini varmış bu 96 şehirde yaşayan oldukça büyük bir küresel ağ. Bu küresel ağdan bahsediyorlar. Sakinlerimiz ve işletmelerimiz için iklim çözümlerini paylaşıyoruz. Burada diyorlar, birbirimizden öğreniyoruz diyorlar. Şehirler her zaman birbirinden ders almıştır. Nesiller boyu başarılı ulaşım sistemlerini, konut politikalarını ve halk sağlığı önlemlerini birbirimizden öğrenerek uyarladık. Sıcaklara uyum konusunda da durum farklı olmamalı diyorlar. Eğer bir şehir açık havada çalışanları korumak, kamusal alanları serinletmek veya riskleri vatandaşlara anlatmak için daha iyi bir yol bulursa, diğer şehirler bunu yeniden keşfetmek için yıllarını harcamamalı, iyi fikirler yayılmalı demişler bu yazıda. Barcelona ve Paris'in serin alanlar girişimlerinden ilham alan Milan kenti ise ağaç dikerek sert yüzeyleri geçirgen yeşil alanlarla değiştirerek ve gölgeli alanlar oluşturarak serin alanları entegre etmek amacıyla açık meydanlar ve okul sokakları programlarını genişletmiş. Belediye ayrıca Milan Yardım Ediyor programı aracılığıyla yaşlılar ve savunmasız durumdaki sakinler için bir yardım hattı ve destek hizmeti de sunuyormuş. Hava ve iklim planı 2050 yılına kadar yerel sıcaklık artışını 2 derece ile sınırlamak için bağlayıcı bir hedef planı gibi bir takım girişimleri de olduğu söyleniyor. Öte yandan ısıtma ve soğutma Avrupa'daki toplam enerji tüketiminin neredeyse yarısını oluşturuyor diyorlar ve bu ısıtmanın yaklaşık %70'i hala fosil yakıtlardan sağlanıyor diyor belediye başkanları. Şehirler temiz ısıtmaya, adil bir geçiş sürecine öncülük etme gücüne sahip, yenilenebilir enerjiye ve daha temiz ısıtma sistemlerine yatırım yaparak emisyonları azaltabilir, hava kalitesini iyileştirebilir ve yerel istihdam yaratabilirler. Böylece bu faydaların en çok ihtiyacı olanlara ulaşmasını sağlayabilirler denmiş. Ancak tabii bütçeler genellikle merkezi hükümetlerden geliyor. Onlarsa pek yeteri kadar ilgi göstermiyor yerellerin bu konudaki mücadelelerine diye de biraz yakınmışlar. Bu yaz Avrupa'ya çöl iklimlerinde yaşananların Avrupa'da normal bu yaz daha çöl ikliminde yaşananların bu yaz Avrupa'da yaşanmış olması sık sık bunu hissettiklerini 5 sıcak dalgası yaşamıştı Avrupa ve iklim krizi çağında hepimizin norm haline gelmesini bekleyebileceğimiz durumu kısaca gösterdi diyorlar. Yani yeni normal olmakta bu aşırı sıcaklar ve sıcak dalgaları ve orman yangınları Avrupa'daki demişler. Aşırı sıcaklıklar bireysel bir yük değildir. Hepimizin yani birlikte üstesinden gelmesi gereken varoluşsal bir sorundur. Bu sorumluluk yalnız yaşayan bir emekli, savunmasız bir çocuk ya da bir inşaat işçisinin omuzlarına yüklenemez. Sıcaklıklar cesur siyasi adımlar gerektiren siyasi bir krizdir demişler. Hazırlanmalı ve mücadele etmeliyiz. İklim krizi normal kavramının tanımını hızla yeniden şekillendiriyor. Birbirimizden öğrenme yeteneğimiz ise bundan daha da hızlı gelişmeli diyorlar. İmzalayan belediye başkanları Paris'in Sosyalist Partili belediye başkanı Emmanuel Gregoire, İtalya'dan Milan'ın Yeşiller Partisi'nden belediye başkanı Giuseppe Sala ve Phoenix'in Demokrat Partili belediye başkanı Kate Gallego bu metni imzalamışlar. Mümkün olduğunca ayrıntılı olarak yer vermeye çalıştık biz de Açık Gazete'de. Evet, buradan dünya haberlerine geçiyoruz. İsrail dün Lübnan'ı bir kez daha vurdu. İsrail'de Ekim ayında seçimler olacak. Kasım ayında ise Amerika Birleşik Devletleri'nde seçimler olacak. İki ülkedeki iktidarlarda dolayısıyla son derece popülist ve aşırı sağcı uygulamalara devam ediyorlar. İsrail özellikle Lübnan'ı vurarak bir tür güvenlik algısını yükseltmeye toplum içerisinde devam ediyor. Donald Trump'tan ise bambaşka hamleler var. Biraz sonra ona da geleceğiz. Ancak dün Lübnan resmi haber ajansı açıklamada bulundu. İsrail savaş uçakları pazartesi sabahı erken saatlerde Kfar Reman kasabasında bir konutu hedef almış. Saldırıda ikisi çocuk, 9 kişi hayatını kaybediyor. 5 kişi yaralanıyor. Aynı kasabada sivil bir araca düzenlenen ayrı bir insansız hava aracı saldırısında ise yine İsrail tarafından yapılan araçtaki iki sağlık çalışanı öldürülmüş. İsrail ile Lübnan arasında Haziran ayında Amerika arabuluculuğunda varılan çerçeve anlaşmaya rağmen bölgede İsrail saldırıları devam ediyor. Anlaşma kapsamında oluşturulan pilot bölgelerde Lübnan ordusunun Hizbullah'ı silahsızlandırması, buna karşılık olarak İsrail güçlerinin de Lübnan topraklarından çekilmesi öngörülüyordu. Ancak İsrail'in Güney Lübnan'daki onlarca köyde varlığını sürdürmesi ve yeni çekilmeleri reddetmesi nedeniyle diplomatik süreçte ilerleme sağlanamadı denmekte gazete Oksijen'de. 2 Mart'ta başlayan İsrail işgali ve saldırılarında şu ana kadar öldürülenlerin sayısı 4.360 kişi olmuş. Ayrıca ambulans ekiplerine de saldırıyorlar. Şu ana kadar 179 ambulansa saldırmış İsrail ve bu saldırılarda 135 sağlık çalışanı da öldürülmüş durumda. Bu sadece Lübnan, Gazze'de de buna sık sık zaten yer veriyorlar. Hatta gıda dağıtımı yapan çalışanları dahi vurmuştu İsrail yönetimi. Buradan Rusya ile Almanya arasındaki gerilime kısaca geçecek olursak, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Almanlar yine savaş istiyor diye bir açıklamada bulundu dün. Almanya'nın Leipzig-Halle havalimanında insansız hava aracı bulunmasını gerekçe göstererek geçen hafta Rusya'ya yönelik kararlar aldığını anımsatan Rusya'nın Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bu kararların arasında Rusya'nın Bonn Başkonsolosluğu ve Berlin'deki Rus evinin kapatılmasının yer aldığına dikkat çekiyor. Alman hükümetinin aldığı kararlar bunlar. Buna tepki göstermiş. Onlar diyor, yani Almanlar, bir İHA buldular ve bunun Rusya'ya ait olduğunu bildirdiler. Kimse işin aslını araştırmadı. Bu aslında gerçek bir savaşın başlangıcıdır. Almanların 2. Dünya Savaşı öncesinde de diplomatik temsilciliklerini kapattığını hatırlıyorum. Bu kesinlikle kabul edilemez. Onlar yine savaş istiyor diye sert bir açıklamada bulunmuş bu yaşananlara dair. Buradan Donald Trump'ın uygulamalarına geçecek olursak, Donald Trump yine haritalarla oynuyor. Sosyal medya üzerinden de bunları paylaşıyor. Dün Truth Social platformu üzerinden Amerika'nın güneybatı eyaletlerinden New Mexico'nun haritasını paylaştı. Fakat haritada bir değişiklik vardı. Bu New Mexico eyaletindeki Meksika kelimesinin üstü çizilmiş. Onun yerine Amerika yazılmıştı. Amerika'nın zaten kendi eyaleti. Yani yeni Amerika, yeni Meksika eyaletini yeni Amerika eyaleti yapmış. Bunu da gururla paylaşmış Donald Trump. Kasım yaklaştıkça, yani ara seçimler yaklaştıkça bu tarz popülist eylemlerini artırıyor. Özellikle İran savaşındaki kötü durum sebebiyle denmekte. Ancak anketlerde de oldukça kötü durumda, %33'e kadar düştüğü görülüyormuş Donald Trump'ın. Dolayısıyla çeşitli popülist yöntemlere başvurduğu söyleniyordu ki akşam saatlerinde yeni bir haber daha geldi. Trump bir paylaşım daha yapıyor. Daha doğrusu gece saatlerinde 01, hatta 02'ymiş bu haber. Trump bu sefer de yine haritayla oynamış. Kanada, Meksika ve Grönland'ın tamamını Amerikan toprağı olarak göstermiş. Üzerinde Amerikan bayrağı var. Bütün Kuzey Amerika'yı tek bir ülke yapmış yani. Bunu yapmış. Buna tek tepki şu ana kadar Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'dan gelmiş. Meksika'nın özgür, bağımsız ve egemen bir ülke olduğunu belirtip hiçbir yabancı ülkenin himayesi altında olmayacaklarını da açıklamış. Ama Donald Trump bu şekilde popülist açıklamalar yapmaya devam ediyor. Buradan son 10 dakikamızda Türkiye haberlerine geçebiliriz. Dün Osman Kavala, daha doğrusu geçtiğimiz günlerde Osman Kavala'nın İsveç'ten Gilel Stor, bunu doğru telaffuz edemiyor olabilirim, ödülü aldığı haberleri vardı. Yaklaşık 9 yıldır hapiste tutulan insan hakları aktivisti Osman Kavala, İsveç'te 2026 Gilel Stor ödülüne layık görüldü deniyor Deutsche Welle'nin haberinde. İsveç'te Yahudi Kültürü adlı derneğin 2018'den bu yana her sene verdiği Gilel Stor ödülüne bu yıl Osman Kavala layık görülmüş. Ödül töreni dün gerçekleşmiş Stockholm Konser Salonu'nda. Törende ödülü Kavala'nın eşi Ayşe Buğra alacak diye de yer alıyordu. Ancak bu ödül gecesine dair dün akşam bir haber görmedik. Bu sadece ödülün verileceği şeklinde bir haberdi. Bugün takip ederiz, yarın belki daha fazla verme imkanı buluruz. Buradan İBB davasına geçelim. Dün 76. günü başladı İstanbul Büyükşehir Belediyesi davası duruşmaları. Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu sanık kürsüsüne doğru yürürken babası Ekrem İmamoğlu ile sarılmışlar birbirlerine duruşma sırasında. İmamoğlu siyasetle hiçbir alakası olmamasına rağmen bu davaya dahil edildiğini söylüyor ve soyadım İmamoğlu olmasaydı burada olmayacaktım ifadelerini kullanmış. Soyadımdan dolayı buradayım diyor. Babam zulüm altındayken kaçacağımı düşünmediniz herhalde diye de seslenmiş. Bu hafta tutuksuz sanıkların savunmaları alınacak ve sorguları yapılacak deniyor T24 haberinde. Suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama suçlamasıyla yargılanan Selim İmamoğlu duruşma salonuna girmeden önce gazetecilere yaptığı açıklamada savunmamızı alnımızın akıyla yapacağız demiş. Etkin pişmanlıktan faydalanan eski Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas da savunmasını yapmak üzere Silivri'ye gelenler arasında deniyordu. Ekrem İmamoğlu'nun avukatından uzun yargılama saatlerine yönelik de bir tepki geldi. Düzelmediği sürece bu uzun yargılama saatleri saat 18'den sonraki duruşmalara katılmayacağız demiş. Çünkü sabah getiriliyorlar duruşmalara insanlar. Akşam çok geç saatlerine kadar devam ediyormuş. Zaten bu konuda da Türk Tabipleri Birliği önemli bir açıklamada bulundu. Yine dün İBB davasında 14-15 saati bulan kesintisiz duruşmaların sağlık üzerindeki etkilerine dair bilimsel bir rapor duyurdu Türk Tabipleri Birliği. Sanık ve avukatların gece 01:30'a kadar süren oturumlara katılmaya zorlanmasını inceleyen TTB, yani Türk Tabipleri Birliği, mahkemenin uyguladığı yargılama koşullarının Dünya Sağlık Örgütü standartlarına göre işkence ve diğer zalimane muamele kapsamında değerlendirmesi gerektiğini kaydetmişler. Değerlendirmede 53'ü tutuklu olan sanıkların ağır hapis cezası tehdidi altında yargılandığı, avukatların ise duruşmalara katılabilmek için her gün en az 100 kilometre yol kat etmek zorunda bırakıldığı ifade ediliyor. Duruşma koşullarının fiziksel, ruhsal ve bilişsel yorgunluğun birikmesine neden olduğuna dikkat çekilen bilimsel değerlendirmede uygulamanın taşikardi, hipotansiyon ve hipoglisemi gibi somut hastalıklara yol açabileceği belirtiliyor. Ayrıca Ceza Mahkemesi Kanunu'nun 148'e 1. maddesindeki şüpheliği yorma yasağına atıf yapılarak şu ifadeler kullanılmış. Fiziksel, ruhsal ve bilişsel sağlık birbirinden ayrı değerlendirilemez. Uzun süreli uyanıklık, yetersiz uyku ve dinlenme, beslenme, fiziksel yorgunluk, yoğun zihinsel yük ve psikososyal stres, kişinin ruhsal iyilik halini ve dikkat, bellek, bilgi işleme, muhakeme ve karar verme gibi bilişsel işlevlerini etkileyebilir. Taşikardi, hipotansiyon, hipoglisemi gibi belirtilere de neden olur denmiş bu raporda. Uzun duruşma sürelerinin yalnızca sanıkların kendilerini ifade etme ve avukatların savunma yapma kapasitelerini yok etmediğini, aynı zamanda mahkeme heyetinin de sağlıklı karar alma yetisini zayıflattığı kaydedilmiş. Oldukça önemli bir vurgu Türk Tabipleri Birliği'nden bu konuda böyle bir açıklama var. Evet, bugün Üsküdar Belediyesi'nde seçimler var. Daha önceki oylama 8 Eylül'e ertelenmişti. Bilindiği üzere belediye başkanı Sinem Dedetaş tutuklanmıştı ve ardından da bazı belediye meclis üyeleri AK Parti'ye katılmışlardı. Bunun etkileri devam ediyor. CHP Üsküdar İlçe Başkanı Zerrin Civan da ve Yeni Parti Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü meclis üyeleriyle birlikte Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçimi öncesinde ortak bir basın açıklaması düzenlediler. Bu Yeni Parti'nin kurulmasından sonraki ilk ortak tavır diyebiliriz. Üsküdar'da belediyeyi 30 yıl sonra kazandıklarını hatırlatan Belediye Başkan Vekili Sibel Tan Çetinkaya yaşanan sürece tepki göstererek seçim yaptık, tekrar aldık, tekrar itiraz ettiler. Arkadaşlarımı başkanımızı hukuksuzca aldılar. Arkadaşlarımızı hukuksuzca içeri alıyorlar. Bu cümleleri kurmak istemiyorum artık. Biz artık kötülükle savaşıyoruz diyor. Üsküdar'ı üçüncü kez tekrar alıp bir ders daha vermeyi planlıyoruz. Meclis üyesi arkadaşlarımızla birlikte denmiş. Yeni Parti ilçe başkanı Tütüncü, CHP ile Yeni Parti arasında Üsküdar'da herhangi bir kavga bulunmadığını söylüyor. Birlikte hareket edecekleri anlamına geliyor. Yani bu şekilde bir duyuru yapmışlar. Üsküdar Belediye Meclisi'ndeki 27 üyeden 4'ünün AKP sıralarına geçtiğini, transfer edildiğini ve 2 üyenin tutuklandığını hatırlatıyorlar. Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasıyla başlayan sürecin siyasi olarak ilerlediğini de savunmuşlar. Ayrıca dün bir de eylem vardı. Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Üsküdar Belediye Meclisi'nde bugün yapılacak başkan vekilliği seçimi öncesinde AKP'ye geçen 4 meclis üyesinin aileleri ve yakınlarıyla temas kurmamaları için İstanbul dışına götürüldüğünü öne sürdü. Bu eylem sırasında, protesto sırasında. Özgür Çelik, şu anda nerede olduklarını bilmiyoruz. İstanbul dışında bir noktaya onları, sırf akrabaları onlarla temas kurmasın, sırf aileleri onlarla temas kurmasın diye götürmüşler diyor. Belediye binası önündeki açıklamasında Üsküdar'ın iradesi yok sayılamaz demiş. Birinci çağrım diyor Özgür Çelik. Bugün İstanbul sınırlarının dışarısına çıkartılmış, transfer olmuş 4 meclis üyemize. Şu anda nerede olduklarını biliyoruz. İstanbul'un dışında bir noktaya onları, akrabaları onlarla temas kurmasın diye götürmüşler. Başlarını da devletimizin memurunu, polislerini dikmişler diyor. Onlar yarın sabah buraya gelecekler. Nasıl bir yargı baskısı altında olduğumuzu biliyoruz. Sizlere neyin teklif edildiğini biliyoruz. Hangi şartlarda ve hangi koşullarda bu transferi gerçekleştirdiğinizi biliyoruz. Yarın buraya geleceksiniz. Oylarınızı kullanırken bir kez daha elinizi vicdanınıza koyun ve vicdanınıza göre karar verin. Hiçbir şey için geç kalınmış değil. Gelin Üsküdar halkının iradesine sahip çıkın demişler. Ayrıca Sinem Dedetaş da bir mektup gönderiyor cezaevinden, bir açıklama yapmış. Milletin iradesine, demokratik haklara ve hukukun üstünlüğüne inanan seçilmişler olarak ilkelerimizden vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz diye bir açıklamada bulunmuş. Evet, ikinci yarım saatin bu şekilde sonuna gelmiş olduk. Şimdi Ahmet İnsel ile birlikte dünyadaki gelişmeleri değerlendireceğiz. Ama öncesinde kısa bir ara.
1: Açık Gazete.
2: Apaçık Radyo.
3: Reklamlar.
4: Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

0: Reklamlar bitti.
1: Apaçık Radyo.
2: Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu.
3: Merhabalar Ahmet Bey, günaydın.
4: Günaydın Özdeş.
3: Bu hafta Ömer Madra yok. Kendisi
4: evet,
3: tatilde. Haftaya bizlerle olacak. Bugün ne konuşuyoruz?
4: Bir kere bu Almanya'daki şeyi konuşalım. Yani
3: AfD,
4: bölge parlamentosu
3: evet.
4: Seçiminde, Sachsen-Anhalt bölge parlamentosu seçiminde beklenen bir sonuç gerçi. Ama beklenenin de üzerinde hatta.
3: Evet.
4: Bildiğiniz gibi küçük bir eyalet olan, eski Doğu Almanya'nın bir parçası olan küçük bir eyalet olan Sachsen-Anhalt'ta Almanya için Alternatif adlı aşırı sağ, radikal aşırı sağ parti oyların %40'ının %30 ile %40 arasında oy alması bekleniyordu. Ondan daha yüksek bir sayıyla %44 oy alarak ilk defa, belki ilk defa Almanya'da bir eyaletin yönetimini kazanmak, yönetimini ele geçirme imkanı doğdu. Şu anda kesinleşmiş bir durum yok. Çünkü oyların %44'ünü almakla beraber mecliste, eyalet meclisinde çoğunluk için gerekli 42 milletvekiline sahip değil. 39 milletvekili çıkarmış. Oyların %43,7'sini alarak, ama karşısında yıllardır bu eyaleti yöneten Hristiyan Demokrat Parti'nin çok büyük bir seçim kaybıyla karşısında oluşacak olan koalisyonun hemen hemen bütün muhalefeti birleştirmesi lazım. Bir çoğunluğa ulaşması için, ucu ucuna bir çoğunluğa ulaşması için. Yani durum şu. Sachsen-Anhalt eyaleti.
3: Saksonya-Anhalt diye geçiyor.
4: Evet, Saksonya-Anhalt eyaleti. Küçük bir eyalet. Almanya nüfusunun %2'sini aşağı yukarı tekabül ediyor. 2,2 milyon nüfusu var. Fakat Doğu Almanya'daki, eski Doğu Almanya'daki yükselişin en fazla gözüktüğü eyaletlerden bir tanesi, belki şimdi en önemlisi oldu. Ve tabii ki AfD'nin karşısında, Saksonya'da AfD'nin karşısında Hristiyan Demokratlar oyların ancak %17,3'ünü alabildiler. Sosyal Demokratlar her zaman bu eyalette zayıftılar, yıllardan beri oyların %9,3'ünü aldılar. Yeşiller 1-2 puan arttırabildi oylarını. %9'a çok yaklaştılar. 8,9. Linke, sol parti %8,5 almış. Ve Sahra Wagenknecht ittifakı %5 barajını geçip geçmeyeceği şüpheliydi. O da ucu ucuna %5 barajını geçerek %5,2 oy alarak %5 barajını geçmiş. Şimdi bu geri kalan AfD'nin karşısında geri kalan 5 partinin toplam milletvekili sayısı ancak mecliste bir çoğunluk sağlıyor. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde belli olacak. AfD ile herhangi bir seçim ittifakı yapan bir parti çıkacak mı? Sahra Wagenknecht'in partisi örneğin böyle bir ittifaka girer mi? AfD hiç kimseyle ittifak yapmayacak diyerek seçim kampanyasını yürütmüştü. Fakat seçimlerden hemen sonra, seçim sonuçları açıklandığında çok büyük bir seçim kutlaması yapılırken Saksonya-Anhalt bölgesindeki AfD'nin lideri Ulrike Siegmund elbette ittifaklara açığız mesajı yolladı. Ve
3: Bu şey çok özür dilerim. Bu arada bu Ulrich Siegmund soy ismi üzerinden çok ilginç bildiğimiz Nazi sloganları da atılıyormuş Almanya'da. Buna dikkat çekmişler bazı şeylerde. İsmi okunurken sunucu işte Sieg diye bağırıyor. Bu şeydir ya hani Nazilerde
4: evet.
3: bu şekilde bağırıyor. Bir kalabalıklarda Mund diye ismi ama sadece soy ismini söylüyoruz. Yanlış anlaşılmayın diye de sonra da gerekçe buluyorlarmış bu tarz şeyleri.
4: Evet. 35 yaşında Ulrich Siegmund ve 18 yaşında siyasete girmiş ve Hristiyan Demokrat Parti'de bir müddet kaldıktan sonra AfD'nin kurulmasıyla AfD'ye geçmiş bir Saksonyalı. Dolayısıyla 35 yaşında olduğuna göre Berlin Duvarı'nın yıkılmasını izleyen yıllarda, yani Doğu Almanya'nın sona erdiği yıllarda, yıl belki de doğmuş bir eski Doğu Alman bölgesinde uzun yıllar koku satıcılığı, bu parfüm değil de odalardaki kokuyu gidermek için yapılan kokular var ya,
3: Evet.
4: parfümler. Tam onların adını nedir bilmiyorum, nasıl
3: O
4: söyleniyor.
3: oda parfümü falan deniyor.
4: Oda parfümü diyelim. Evet, oda parfümü satıcısı ve Almanya'daki AfD partilerinin, çeşitli yerlerdeki AfD partilerinin içinde en radikallerinden ama aynı zamanda en medyatik olanı belki de. Yani hemen hemen siyasetle ilgili, siyasi programıyla ilgili seçim sırasında hemen hemen hiçbir şey söylemeden ama inanılmaz biçimde herkesi gözüp dolaşıp elini sıkıp sürekli gülerek bir yakınlık kampanyası dediğimiz bir doğrudan ilişki kampanyası yürüttü ve beklenenin üzerinde bir oy aldı. Tabii bu şöyle bir şeyi unutmamayı gerektiriyor. AfD'nin Almanya için alternatifin programı son derece radikal bir program ve Saksonya'daki örgüt bu programın en radikal versiyonunu savunan bir örgüt. Örneğin AfD'nin programında özel bir ekip kurmak var. Bu özel ekip Amerika'daki ICE gibi, yani kaçak yabancıları sokaktan toplayıp sınır dışı eden kolluk gücü gibi bir ekip kurmayı ve bunların dolayısıyla yabancı, kaçak yabancıların sınır dışı edilmesini son derece hızlandırmayı öngörüyor.
3: Ve sınır dışı görev gücü diye geçiyormuş bahsettiğiniz ekip.
4: Evet, tam sınır dışı görev gücü tabirini kullanacaklar mı, o konuda kesin daha karar almış değiller ama tanımlamak için öyle kullanıyorlar şimdilik, bir özel ekip. Diğer taraftan Alman sosyal yaşamından yabancıları dışlamak resmen programda böyle geçiyor.
3: Evet, Alman kültürüne yabancı diye geçiyor galiba insanlar.
4: Evet, Alman sosyal yaşamından yabancıları dışlamak ve küçük ve orta boy işletmelerde kalifiye yabancı göçmen işçi istihdamını caydırarak bunun yerine yapay zeka kullanımını teşvik etmeyi planlıyorlar. Kalifiye yabancı göçmen işçiden bahsediyorum.
3: Bu çok ilginçmiş. Bu bahsettiğinizi duymamıştım bu yapay zeka meselesini. Fakat dün teşekkür ettikleri arasında Elon Musk da vardı AfD'nin seçim zaferi konuşmasında.
4: Evet, Elon Musk tabii ki var. Çünkü zaten Elon Musk ve bütün Amerika Birleşik Devletleri Trump yönetimi AfD'yi destekliyor. Burada paradoksal bir şey daha var. Bir taraftan Amerika Birleşik Devletleri yönetimi destekliyor Elon Musk'un yanında. Donald Trump'ın temsilcileri AfD'yi ziyaret etmişlerdi biliyorsunuz yakın tarihlerde. Diğer taraftan Rusya da destekliyor.
3: Evet.
4: Ve bu aslında çok ilginç bir şey çünkü Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya'nın ortak mücadelesi olmasaydı 1945'te herhalde Naziler devrilmezlerdi. Dolayısıyla Almanya'nın Nazilerden kurtulmasını sağlayan iki asli güç Amerika Birleşik Devleti tarihi olarak iki asli gücün yönetimi şimdi tabii Rusya Sovyetler Birliği değil ama sonuçta onun tarihine de sahip çıkan bir yönetim. İki asli güç bugün Almanya'nın gelecekteki Nazileşmesine yol açabilecek olan hareketi destekliyorlar. Nereden nereye gelindiğini anlamak açısından son derece önemli zannediyorum bu.
3: Evet, kesinlikle.
4: Diğer taraftan eğitim açısından da bakıldığında programlarında Kültürel Yurtsever Devrim adını taşıdıkları bir programları var. Kültürel Yurtsever Devrim. Okullarda göçmen çocukların ayrı sınıflarda okutulmasını öneriyorlar. Ayrımcılık politikası açık biçimde. Bu biliyorsunuz en önemli entegrasyon yabancıların, göçmenlerin ikinci kuşakta entegrasyonunun en önemli aracı okullaşmadır. Ve okullarda herkesin harmanlanarak yabancıların, göçmen çocuklarının, Alman çocuklarıyla, Almanya'da doğmuş çocuklarla harmanlanarak o kültüre dahil edilmelidir. Kendi kültürlerinden öğeler taşıyarak ama öbür kültürü de edinerek. Buna son verilmesini, okullarda göçmen çocukların ayrı sınıflarda okutulmasını ve öjenist de bir politikası var. Nazilerin de öjenist bir politikası vardı hatırlayacaksınız. Sadece göçmenlerin değil, engelli çocukların da normal okullarda okutulmasına son verilmesini, bunların özel okullar, özel sınıflarda toplanmasını, engelli çocukların, Alman gö yani bu göçmen çocuklar değil, Almanların engelli çocuklarında.
3: Evet.
4: Okullarda göçmen çocukların ayrı sınıflarda okutulmasının amacı nedir derseniz, programda açıkça yazıyor. Almanya'daki varlıklarının geçici olduğunu anlamaları için. Ve okullarda her türlü kutlama ve gösteride herkesin Alman Milli Marşı'nı söylemesi, Alman bayrağının önünde Alman Milli Marşı'nı söylemesini de program öngörüyor. Diğer taraftan kültür kültür yurtsever kültürel devrimin bir başka boyutu da tabii ki kamu radyo ve televizyon yayıncılığını, kamu desteğinin finansmanını kesmek ve bazı kültürel kurumları da desteklemeye son vermek. Diğer boyutu da nüfus dengesini yeniden korumak için çocuk doğurmayı teşvik etmek, geleneksel aile değerlerine dönüşü teşvik etmek, çocuk doğurmayı teşvik etmek için ciddi mali destekler öngörülüyor. Ve tabii ki LGBT artı kurumlarla mücadelede bu programın bir parçası. Bu yüksek oy ve yüksek
3: Şey,
4: katılım verdiği şunu
3: Euro'dan
4: da belirtmek.
3: ayrılmak falan da var galiba, değil mi programlarında?
4: Efendim?
3: Euro bölgesinden ayrılmak gibi planları falan da var diye.
4: Ekonomik programına geleceğim şimdi, evet.
3: Ha, tamam.
4: Diğer taraftan bu seçimleri bu seçimler çok yüksek bir katılım oranıyla gerçekleşti. Bir de onu da belirtmek lazım. Yani insanlar siyasete küstüler ve sandığa gitmediler de aşırı sağ kazandı değil, tam tersine. %77,8'lik bir katılım oranı çok yüksek bir katılım oranı geleneksel eyalet seçimlerine kıyasladığımızda. Burada çok ciddi bir elitlere karşı tepki de gündemde. Sadece göçmenlere karşı tepki değil, elitlere karşı ve özellikle Brüksel elitlerine karşı çok ciddi bir tepki gündemde. Ve partinin AfD'nin yöneticilerinden adını şimdi hatırlayamadım, kusura bakmayın. Wendel olması lazım. Evet. Okuduğu programda çok açık biçimde hem Euro'dan çıkmak hem de Almanya'nın sınırlarını kapatmak, yani Schengen'e falan da son vermek, Almanya'nın sınırları tamamen kapatmayı öngörüyorlar. Ve tabii ki bu AfD'nin bu programı, ekonomik programı aynı zamanda İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşan Doğu Almanya'nın 1990 sonrasında Batı Almanya ile bütünleşmesinin bütün başarısızlıklarının nedenlerini içeriyor aynı zamanda.
3: Evet.
4: Yani o elitlere karşı tepki, özellikle Brüksel elitlerine karşı tepki, ama diğer taraftan Batı Almanya elitlerine karşı da çok ciddi bir tepki var. Ve
3: Şey galiba değil mi? Eyalet yani ekonomik olarak da öyle çok önde duran bir eyalet değil anladığım
4: küçücük bir
3: kadarıyla.
4: eyalet zaten, sanayileş, özellikle bu 1990 sonrasındaki neoliberal dalga ve tabii ki planlı ekonomiden piyasa ekonomisine geçerken yaşanan o çok büyük yıkım, hiçbir şekilde telafi, çok az telafi edilen büyük yıkım Saksonya eyaletini neredeyse çökertti. Bu eyalette inanılmaz bir yaşlanma söz konusu. Eğer biraz evvel çocuk doğurmayı teşvik edilmesi programından bahsediyordum AfD'nin Almanya genelinde, Saksonya'da bu çok daha önemli. Çünkü Saksonya'da 1994'te, yani Almanya'nın birleşmesini izleyen 3 yıl sonra, 1994'te çocuk doğum oranı, kadın başına çocuk doğum sayısı, ortalama çocuk doğum sayısı 1'in altına düşmüş. 0,7. Dünyada buna daha düşük oran yok. Hatta bir gazeteci, bir tek başka bir ülkede var bu kadar düşük çocuk doğum oranı, o da Vatikan'da diyor. Biliyorsunuz Vatikan'da kadın evlilik olmadığı için çocuk doğum
3: Evet.
4: oranı neredeyse sıfıra yakındır herhalde. Tabii bu Saksonya eyaletini inanılmaz hızla yaşlanan gençlerin eyaleti terk ettiği, eski dönemin sanayi kuruluşlarının kapandığı ve herhangi bir sosyal politika, tabii ki işsizlik sigortası falan gibi şeyler getirilmiş, ama önceden var olan sosyal hayatın ve sosyal güvencelerin ortadan kalktığı çok ciddi bir düşme, kaybetme, yitirme hissiyatının ve Batı Almanya tarafından küçük görülme. Bu bütün eski Doğu Almanya bölgesinin en büyük sorunlarından biridir. Batı Almanya küstahlığının, kendi tabirleriyle konuşuyorum, Batı Almanya üstenciliğinin ne karşı olan o dışlama ve küçük görmeye karşı oluşan tepkiyi kanalize eden bir parti haline dönüştü Almanya için Alternatif Partisi. Zaten esas eski Doğu Almanya bölgelerinde çok yüksek
3: Evet.
4: oy oranına sahip. Batı Almanya'ya geldikçe giderek artıyor oyu, ama böyle %40'lar falan değil. AfD'nin şu anda Alman parlamentosunda, Almanya parlamentosunda, Bundestag'da 150 milletvekili var. Önümüzdeki dönemde Almanya'da AfD'nin önümüzdeki dönemde seçimlerde bu Hristiyan Demokrat Parti'nin çöküşü devam ederse birinci parti mecliste, Alman parti Bundestag'da birinci parti olma ihtimalinin de yükseldiğini belirtmek gerekiyor.
3: Bu şeyi var galiba sloganlarından bir tanesi MAGA'yı andırıyor yani Trump'ın
4: Evet.
3: Amerika'yı yeniden büyük yapalım sloganı gibi güzel eski güvenli Almanya'mı geri istiyorum sloganıyla Sigmund işte
4: Elbette.
3: baş, o
4: Tamamen o.
3: yürüt
4: Bir eski güzel Almanya'yı geri istiyorum.
3: ama hangi
4: Bu
3: Almanya şimdi siz anlattınız ya yani aslında Doğu Almanya bunlar
4: tabii
3: eskiden ve
4: tabii tabii
3: Batı'yla
4: tabii.
3: birlikte çöküyor aslında. Pek öyle geçmişte eski ve güvenli bir Almanya da yok onların asla atıfta bulunabileceği.
4: Güvenli dediği
3: Belki de
4: sosyal
3: Nazi
4: açıdan
3: yemeği.
4: güvenli. Sosyal açıdan güvenli, işte emekliliğinden korkmuyor, işsiz kalmaktan korkmadığı bir sosyal açıdan güvenli. Yoksa siyasi açıdan, muhalefet açısından güvenli değil elbette, ama
3: Belki acaba Nazi dönemine mi bir tür gönderme? Güzel eski güvenli Almanya falan derken.
4: o kadar değil anladığım kadarıyla.
3: Evet.
4: Çünkü o eski Nazi döneminin Nazi
3: Çünkü ha,
4: dönemini
3: şuradan
4: hatırlayan çok fazla kişi olduğunu zannetmiyorum. Ama şöyle,
3: haber Haberde şundan da bahsettiği için işte soy ismi üzerinden işte Sigmund diye slogan atmaları üzerinden böyle bir şey yorum.
4: Evet olabilir ama o biraz daha uzakta kalan bir şey.
3: Hı.
4: Esas mesela bazıları şunu diyorlar işte AfD'nin 1900 önümüzdeki seçimlerde yani bu 2027-28 seçimlerinde iktidara geleceğini iddia ederken Zygmunt yok öyle değil 2033'te biz iktidara geleceğiz demiş. Hemen oradan şunu çıkartıyorlar. Efendim 2033 nedir? Hitler'in iktidara gelişinin 100. yılı. O zaman Hitler'in iktidara gelişine bir nazire mi yapıyor diyorlar ama artık bunlar tabii biraz
3: Evet.
4: insanların kafasında sürekli o Nazi işareti olduğu için imgesi belki biraz da yakıştırdığımız şeyler. Onu artık bilemiyorum ama eski güzel Almanya dediği kendisi açısından eski Doğu Almanya'nın ama bu sadece Nazilerle ilgili değil biliyorsunuz. Birçok eski Sovyetler Birliği döneminden kalma ülkelerde bu eski dedikleri dönemini anımsayan, özleyen, onun olumlu hatıralarını taşıyan ciddi bir kitle var. Sadece Doğu Almanya'da değil bu. Yani illa Nazi Bulgaristan'da da var. Polonya'da, Çek Cumhuriyeti'nde, Slovak Cumhuriyeti'nde de var. Dolayısıyla Rusya'da daha da fazla var. Dolayısıyla
3: Ama bu
4: sadece
3: herhalde sizin bahsettiğiniz güçlü devlet, sosyal
4: güçlü
3: devlet ana.
4: devletten
3: Çünkü
4: ziyade biz
3: hani
4: esas
3: komünizme
4: Almanya'yı biz
3: olmasa
4: istiyoruz.
3: gerek. Çünkü komünist partiler var ve hiç öyle çok
4: Yani
3: kuvvetli değiller.
4: sadece güçlü devlet değil. Esas biz karışmamış, yabancısı olmayan, kendimizin bir beraber olduğu Almanya'yı istiyoruz ifadesi burada en önemlisi, ön plana çıkan. Yani bu biraz evvel bahsettiğim kavram o bakımdan son derece önemli. Kültürel yurtsever devrim sloganları. Evet, bu önümüzdeki günlerde Saksonya'daki hükümeti kimin kuracağı, hangi partinin kuracağı, hangi koalisyonu veya kuracağı belli olacak ama her durumda artık Almanya'da bir AfD'nin kalıcı bir parti olma kapasitesinin yüksek olduğu ortaya çıkmış durumda. Buradan başka bir ülkeye geçelim. Gene eski Yugoslavya'nın dağılmasının sonuçları, bu Almanya'nın birleşmesi, Berlin Duvarı'nın çöküşünü izleyen olaylardan bir tanesi de bildiğiniz gibi 1990 başlarında Yugoslavya'nın dağılmasıydı. Ve Yugoslavya dağılırken de çok büyük bir iç savaş yaşandı. Bosna Hersek, Sırbistan, Hırvatistan arasında. Ve bu iç savaşın önemli, son derece kanlı dönemlerinin başındaki generallerden bir tanesi de Bosna Hersekli Sırp General Ratko Mladić'ti. Ratko Mladić, Bosnalı Sırp Devlet Cumhuriyeti'nin 3 cumhuriyet kurulmuştu biliyorsunuz. Üçlü bir yönetim gündeme başlamıştı Bosna Hersek'te. Sırp, Hırvat ve Müslüman Boşnak üçlü cumhurbaşkanlığı yönetiminde. Bosna Hersek'in Sırp bölgesinde, Sırpların çoğunluk olduğu bölgede bir Sırp Cumhuriyeti kuruldu ve bu Sırp Cumhuriyeti'nin başında Radovan Karadžić vardı. Radovan Karadžić 2008 yılında Cumhurbaşkanı Radovan Karadžić 2008 yılında yakalandı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından yanılmıyorsam 40 yıl hapse mahkum edildi ve halen İngiltere'deki bir hapishanede bu 40 yıl hapisten sonra pardon ömür boyu hapse verilen cezaya
3: Çevriliyor.
4: itiraz etti. Ama itirazdan sonra cezası ağır ömür boyu hapse çevrildi ve şu anda İngiltere'de bir hapishanede hapis cezasını çekmeye devam ediyor Radovan Karadžić. Diğer taraftan Sırbistan Cumhurbaşkanı Slobodan Milošević de Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde insanlığa karşı suç işlemekten yargılanırken daha ceza almadan vefat etti. Üçüncü şahıs da Ratko Mladić'ti. Ratko Mladić Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti, Bosna Sırp Cumhuriyeti'nin, Bosna'daki Sırp Cumhuriyeti'nin komutanıydı ve 3 yıl süren Saraybosna
3: kuşatmasının.
4: kuşatmasını ve Srebrenica soykırımının ana sorumlusu olarak hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı.
3: Ve Bosna kasabı diye de biliniyor zaten.
4: Bu Balkan kasabı tabiri hem Ratko Mladic için hem Radovan Karadžić için kullanılır. Maalesef o savaş sırasında çok Balkan kasabı ortaya çıktı. Kendisi ömür boyu hapse mahkum edildi ve ömür boyu hapse uzun yıllar, 11 yıl saklandıktan sonra Karadžić gibi yakalandı ve 2019 yılında kesinleşti cezası, ömür boyu hapis cezası. Cumartesi günü kendisi 27 Ağustos'ta Lahey'de hapishanede ölmüştü. Bu Ratko Mladić. Cenazesi cumartesi günü Perşembe günü pardon Sırbistan'a getirildi ve cumartesi günü Belgrad'da ordu evinde anma töreni yapıldı. Arkasından bir Sırp kahraman olarak tanıtılan Ratko Mladić arkasından pazar günü bu pazar ve pazartesi günü yapılan törenlerle büyük bir Sırp kahramanı olarak tanıtılan törenlerle Belgrad'a yakın bir mezarlıkta 1994'te intihar eden kızı Anna'nın yanına gömüldü. Çok büyük bir kitleyle Sırp eski Sırp askerlerinin Sırp milislerinin eşlik ettiği büyük bir kahraman olarak gömüldü. Ve aynı zamanda Bosna Hersek Federasyonu'nun Sırp Cumhuriyeti Başkanı ve İçişleri Bakanı bu törenlerde hazır bulundu. Sırbistan adına da Adalet Bakanı Sırbistan'ı temsil etti. Ve kendisiyle ilgili yapılan konuşmalarda şunlar dikkatimi çekti. Bir tanesi savaşta Sırpların Müslümanlar ve Hırvatlar öldü. Biz sadece Sırp maktullerin unutulmamasını istiyoruz. Sırp halkının korunmasını çok büyük katkısı olan Mladic'in kahramanlığının tanınmasını istiyoruz diyen konuşmalar yapıldı. Çünkü ve aynı zamanda şu anda seçim kampanyasında olan Cumhurbaşkanı Vučić başbakan olarak devam etmek istiyor bundan sonra siyasi hayatına. O da aynı zamanda suçların bu suç olarak tanımlanan Karadžić'in suçunun aslında büyük bir kahramanlık olduğunu ve Avrupa Birliği'nin kendilerine ders veremeyeceğini ve Sırbistan'ı küçük görmekten onu tahrik etmekten ve görmeye son verilmesi gerektiğini belirttiler. Dolayısıyla genişlemeden sorumlu Avrupa Birliği Komiseri Marta Kos 9-10 Eylül'de Belgrad ziyaretini bu nedenle iptal etti. Önümüzdeki günlerde erken seçim var ve bu Ratko Mladic'in cenazesi bir seçim kampanyasına dönüşmüş durumda. Vučić ne yapmamızı istiyorsunuz? Onu köpek mezarına mı gömelim? Gömülmesine kimsenin izlemesine izin mi vermeyelim? Sırp halkı yalandan, sahtekarlıktan, toprakların ele geçirilmesinden, sadece Sırpların hedef olduğu yaptırımlardan artık bıkmıştır. Kim canidir, kim değildir, Marta Kos'un bize empoze edecek bir doğrusu yoktur. Sırp halkını aşağılamaya son verin diyen ağır bir konuşma yaptı Avrupa Birliği'ne. Biz
3: Evet
4: Avrupa
3: Ahmet Bey, bu arada
4: Birliği'ne
3: süremizi
4: istiyoruz.
3: aşmak üzereyiz. Onu da
4: Evet,
3: hatırladım.
4: biz Avrupa Birliği'ne girmek istiyoruz ama onlar bizi almayacaklar, onu da biliyoruz diyerek bu kampanyayı, seçim kampanyasını bir tür Sırbistan'ın onur kampanyası, onur mücadelesine dönüştürmüş durumda. Bu da tabii aynı zamanda aşırı sağ partilerin sadece Almanya'da değil, Fransa'da da önümüzdeki günlerde konuşacağız, seçimlerde görüleceği gibi çoğu yerde yükseldiğinin ve eski aşırı sağ geleneklerin yeniden canlandığının çok ciddi işaretlerinden bir tanesi.
3: Peki. Çok teşekkürler Ahmet
4: Peki,
3: Bey.
4: iyi günler.
3: Haftaya görüşmek üzere.
2: Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Apaçık Radyo. Reklamlar.
0: Wings'le okula dönüş döneminde ayrıcalıkların zirvesindesin. Giyim, elektronik, kırtasiye ve seçili pazar yerlerinde 7.500 TL ve üzeri ikinci harcamadan itibaren 15.000 QR ile ödemelere ek 5.000, toplamda 100.000'e varan 1.000 puan kazan. Sen de 30 Eylül'e kadar cüzdandan kampanyaya katıl. Detaylar wingscard.com.tr'de. Harcamadan itibaren 15.000 QR ile ödemelere ek 5.000, toplamda 100.000'e varan 1.000 puan kazan. Sen de 30 Eylül'e kadar cüzdandan kampanyaya katıl. Detaylar wingscard.com.tr'de.

0: Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri.
1: Son birkaç yılda birçok yakın arkadaşımı Almanya'ya kaybettim ve benim için gerçekten çok üzücü bir şey. Oturup ağlamışlığım var, ciddi ciddi. Sonra hepsine aynı soruyu soruyorum. Hiç dönmeyecek misin? Olumsuz konuşuyorlar. Ben de artık dikkat ediyorum. Baktım yeni biriyle tanıştım. Çok iyi anlaşıyoruz. Aynı şakalara gülüyoruz. Benzer filmleri izliyoruz. Kesin soruyorum. Yurt dışı planın var mı? Eğer işte bir noktada gideceğim. Bizim sektör orada falan derse. İyi kardeşim. Andreas'la şakalaş.
2: Merhabalar Güven Bey, günaydın.
3: Günaydın Özdeş, merhaba.
2: Bugün Ömer Bey yok ama yine bir konuğumuz var. Siz tanıtır mısınız?
3: Tabii, konuğumuz Gözde Kara, günaydın. Bir Dünya Kıvılcım Derneği'nin başkanı. Daha önce de konuğumuz olmuştu. Beyin göçü konusunda konuşmuştuk. Beyin göçü konusunda biliyorsunuz son haftalarda işte bu konuya çok eğiliyorum. Çok da ilgi görüyor aslında çünkü... pek çok genç insan acaba yurt dışında bir ülkeye gidip orada bir hayat mı kursam falan diye düşünüyor. Dolayısıyla bu konuda yani artık bu beyin göçü meselesini bitirdik herhalde diye düşünüyordum ama bir program daha yapalım diye karar verdim. Üstelik Gözde Kara Günaydın'ın başkanı olduğu Bir Dünya Kıvılcım Derneği'nin başka faaliyetleri de var. Biraz onlardan da bahsedeceğiz. Şimdi ben şuradan başlamak istiyorum. Öncelikle programa girerken kısa bir ses kaydıyla girdik. Bu işte şu anda hapiste olan ve işte halkın sahip olduğu bazı değerleri aşağıladığı suçlamasıyla tutuklanmış olan Deniz Göktaş'ın beyin göçü konusunda söyledikleriydi. Şimdi geçenlerde bir YouTube'da bir video seyrettim. Bu videoda işte genellikle böyle üniversiteye başlamak üzere olan ya da üniversitede öğrenci olan 19-20'li yaşlarında filan bir takım insanlar tartışıyorlar. İki tane de bir kadın bir erkek, daha böyle hani 20'li yaşların sonlarına doğru belki diyebileceğim. Kolaylaştırıcı var, moderatör var. Burada işte yurt dışına gitsek mi gitmesek mi, işte memleketten basıp gitmek diye ben söyleyeyim amiyane tabirle. Aslında onlar daha başka bir terim kullanıyorlar ama şimdi Rütük'te dinleyen amcalar kızar, bizi ceza verir falan diye onu söylemeyeceğim. İsteyen YouTube'dan bulabilir bu şeyi, tartışmayı. Şimdi benim o tartışmada şu dikkatimi çekti. Yani ben mesela o yaşlardayken, üniversite çağlarındayken yurt dışına gitsem mi diye düşünmemin tek bir motivasyonu vardı sanki. İşte bir şey öğrenmek istiyorum, bir konuyu merak ediyorum. Yapay zeka nedir diye mesela merak ediyorum. Bunu Türkiye'de kimseden öğrenemeyeceğime kanaat getirmişim. Peki dünyada bu işi yapan birinin yanına gitsem de oradan öğrensem falan diye düşünüyordum. Benim genel olarak motivasyonum buydu. Bunu bir ahlaki yargı içerecek şekilde söylemiyorum ama mesela bu bahsettiğim YouTube'da izlediğim tartışmada gençler aralarında hep işte nerede daha rahat ederim, nasıl yeni bir yaşam kurarım filan, öyle şeyleri merak ediyorlar. Dolayısıyla ben biraz onların arasında dinozor kaldım gibi de kendimi hissettim. Şimdi şu da gözüküyor, yani bir sürü insan mesela işte üniversite çağındaki öğrencilere sorduğunuz zaman yurt dışına gidip orada yaşamak ister misiniz filan diye pek çoğu evet isterim diyor. Yani işte sonra dönmeyi düşünenler var, dönmek istemeyenler var, bunlar bir tarafa ama sonuçta böyle bir ilgi de var. Bu ilgi ışığında Bir Dünya Kıvılcım Derneği'nin acaba bulguları var mı? Gözde Hanım, ilk size bunu sorarak başlayayım isterseniz.
4: Teşekkürler Güven Bey. Yani tabii siz hani biraz geçmişe gittiniz, çıkma motivasyonunuzdan bahsettiniz. Ben de 2014 yılında çıktım. Yani 13-12 sene olmuş. Ben de kendi alanımda daha iyi bir iş yapabileceğimi düşündüğüm için Türkiye'ye

0: Türkiye'den Almanya'ya geçtim. O dönem teknoloji yönetimi çalışıyordum. Dolayısıyla hani aynı şeylerdeyiz, heyecanlardaymışız. Yani daha iyisini nerede öğrenirim ve yaparım gibi. Ama tabii gittikçe bu 2010'lardan sonra bunun tarzı biraz değişti. Biz de tarzın değişimini aslında anket sonuçlarımızdan da görüyoruz. Yani Türkiye'den çıkan hem gençler için söylüyorum bunu yani üniversite mezunları için hem de belli bir yaş grubu üstü için de söylemek mümkün. Çıkma sebeplerinde daha ziyade belli bir özgürlük ortamını bulamamaları, güvenli hissetmemeleri, ekonomik koşullar da var tabii. Alım gücünün sürekli düşüyor olması gibi sebepler de aslında şu an çok ciddi bir yere gelmiş durumda ki siz de hani takdir edersiniz aslında liseler özelinde eğer özel liseye gitmeniz gerekiyorsa Türkiye'de miktarlar çok pahalı. Artık liselere düştü yurt dışına gitme yaşı. Ama üniversitelerden de keza bakarsanız Avrupa'da okumak bugün çok daha Türkiye'de başka bir şehirde belki de büyük bir şehirde okumakla aynı maliyette ya da daha az maliyetli bile olabilir.
1: Evet.
0: Belli tüketim kalemleri çünkü Avrupa'da çok daha uygun, ucuz erişilebilir. Bu gibi sebepler tabii öğrencilerin aklını çeliyordur diye düşünüyorum. Yani sadece kariyerimde, alanımda ilerlemekten ziyade bu tarz itici faktörler var. Bir de şey tabii artık globale çıkmak, küresel bir insan olmak, global insan olmak böyle tanımlar, kavramlar da var biliyorsunuz. Bunun şeyi arttı. Bu sadece Türkiye'de yaşanmıyor bence. Biz burada farklı milletlerden kişilerle de çok sık bir araya geliyoruz şirketlerimizde. Herkes bir dünya vatandaşı olmayı hani daha cazip, daha çekici görüyor diyeyim. Dolayısıyla neden bir Türk genci de böyle hissetmesin? Yani yurt dışına gitmenin aslında ona farklı açılardan da kapı açacağını, vizyon katacağını, çevre kazandıracağını düşünüyor ki bence bu çok güzel bir düşünce.
1: Tabii
0: Hani dünyaya
1: deneyim,
0: erişmek,
1: yani
0: deneyim.
1: bambaşka bir yerde bir deneyim. Ben de kendi
0: Kesinlikle.
1: adıma yüksek lisansı işte 2008-2009'da İsveç'e gitmiştim. Esas şeyim orada kalır mıyım, kalmaz mıyım bilmiyordum. Ama yani bir süre bambaşka bir ülkede sosyal refah seviyesinin yüksek olduğu bir yerde yaşayıp başka bir şey deneyimlemek istemiştim kendi adıma.
0: Kesinlikle evet biz de bilmeden çıkan gruptanız ama gün getirdi işte 12 yıldır yurt dışındayız çeşitli sebeplerle. Ama bugün çıkanlar hani yine ankete dönersem ankette biraz daha şey yani geri dönüşle ilgili çok olumlu konuşmuyorlar. Yani dönüşe dair zaten bir planları yok net dönmek istemiyorum diyen işte 3118 kişinin neredeyse %20'si kesinlikle dönmem diyor. Daha farklı bir tarz var artık yurt dışına bakışta diyebiliriz ama biz her zaman her şekilde dernek olarak da bunun olumlu taraflarına bakmaya çalışıyoruz. Hani belki bununla ilgili Güven Bey sorularınız olursa o kısma da girmeye çalışırım.
1: Tamam, çok teşekkürler. Şimdi ben aslında Gözde Karagünaydın'ı tanıtmayı ihmal ettim. Geçen sefer tanıtmıştık gerçi. İstanbul Teknik Üniversitesi uçak mühendisinden mezun. 10 seneyi aşkındır Almanya'da, Münih'te çalışıyor. Teşekkürlerimi de bu arada ihmal etmeyeyim. Daha önce konuğumuz olan Profesör Özge Öner'in yazısını bana gönderen arkadaşım Hakan Tansel'e teşekkür etmiştim. Arkasından da Özge Öner'le temasa geçmemi sağladığı için Berke Sen'e teşekkür etmiştim. Bunlar baki. Fakat Gözde Karagünaydın'ı bulup onunla temasa geçmemi de Özge Öner sağladı. Dolayısıyla Özge Hoca'ya da buradan yeniden teşekkür ediyorum. Şimdi ben şöyle bir benzetmede bulunuyorum ama Gözde Hanım siz ne dersiniz bilmiyorum. Bunu da aslında merak etmiyor değilim. Yani bir spor metaforuyla açıklayacak olursak yurt dışında çalışıyor olmak, yurt dışında yaşıyor olmak insanın kendi ülkesinde değil de başka bir ülkede işte yaşıyor, işlerini yapmaya çalışıyor olması sanki böyle bir spor takımının sürekli deplasmanda gidiyor olması gibi. Yani deplasmana gittiniz diye işte kazandığınız maçı elinizden almıyorlar filan. Tamam, kurallar aynı. Biliyorsunuz, bildiğiniz kurallarla oynuyorsunuz. Hatta bu konuda da içiniz rahat. Hatta bu konuda belki kendi ülkenizde olabileceğinden daha da içiniz rahat. Ama öte yandan deplasmandasınız. Yani işte ana diliniz olmayan bir dilde konuşuyorsunuz. Her ne kadar o dilde son derece rahat kendinizi hissetseniz de bunun bilişsel bir yük oluşturduğu açık. Özellikle yorgun olduğunuz zamanlar belki daha zor oluyordur filan. Ben en azından böyle hissediyorum. Dolayısıyla yani ya yurt dışında yaşamak çok zor, sakın gitmeyin filan demiyorum kimseye ama Böyle zorluklarını da herhalde işte bir yere not etmek gerekir kanısındayım. Sizin deneyiminizde bunlar nasıl oldu Gözden?
0: Size katılıyorum çünkü bence ortak bir duygu şeyimiz var, yaklaşımımız var ülkeye dair ya da geçmişe, kültüre dair. Ama benim burada tanıdığım çok fazla benim gibi Türkiye'de okuyup çıkan kişilere baktığımda da onların o deplasman hissini yaşadığını sanmıyorum. Burada bence gruplar var. İşte aidiyet hissi çok yüksek olanlar kendi kültürüne, toplumuna ne kadar eleştirse de tarihine böyle bağlı olanların kesinlikle o deplasman hissini yaşadığı kanaatindeyim Güven Bey. Yani kendi dilinizde espri yapamamak, belli derinlikte konulara girememek, orada ana dil gerçekten çok kıymetli, çok önemli. Bunu da genelde belli konuları tartışmak, konuşmak istediğinizde o ana dile ihtiyaç duyuyorsunuz. Daha duygu derin, daha tarihsel, daha belki politik bazen. Yani ülkenizle ilgili, o kültürle ilgili bir şeyleri daha derinlemesine konuşmak istediğinizde ana dile ihtiyaç oluyor. Ya da duygusal durumlarda söylediğiniz gibi. Ama ben bazı kişilerde de gözlemliyorum ki yani çok fazla kişiye dokunma imkanımız oldu dernek sayesinde. Çok çok kolay bir şekilde geldikleri ülkenin dilini, kültürünü, çevresini işte bazen buna tabii çok ciddi bir aracı oluyor. Çalıştıkları kuruluşlar önemli o minvalde. Ama Türkiye'yi deplasman gibi gören, bunun da iletişimini kuran bir kitle de var. Yani ben o yüzden genelleme yapmak istemem. Ama bizim en azından bize dokunan, bizimle iletişime geçen işte bu 3118 kişide de gördük. Demek ki dertleniyorlar ve bu konuyu Türkiye'den gitmeyi hala önemsiyorlar ki ankete katılıyor, bir dolu yorum yapıyor. Yani bu kişiler bence de deplasmanda, doğru söylüyorsunuz. Bir diğer taraftan yani sonradan buraya gelip işte milletvekili olanlar var, kurum kuruluşlarda çok ciddi konumlara gelenler var. Yani onlar açısından bir ülkeye ait olmak hani bilmiyorum nasıl parametreleri var herkesin ama onlar açısından çok daha bence sıkıntılı değil. Önemli çevrelere giriyorlar. Önemli bir güç, yetki, etki alanları var. Şimdi o göçmenlere baktığımızda eminim daha farklıdır ama sürekli Türkiye ile dertlenen, haberleri takip eden, kıyaslama yapan, işte bizim gibi bir de böyle derneklerde faal olan çalışanlar için evet biz deplasmandayız. Örneğinizi doğru buluyorum diyebilirim.
1: Evet. Peki şimdi buradan o zaman hareketli biraz da bu Bir Dünya Kıvılcım Derneği başka neler yapıyor, ne gibi faaliyetleri var? Siz niye kurulmuştu, nasıl kurulmuştu filan bunu bir parça anlatmıştınız ama bunun ötesinde söylemek istediğiniz ne varsa onu da dinleyelim sizden.
0: Tabii. Bizim aktivitelerimiz aslında 2017 civarı başladı. O zaman daha dernek değildik. Uzmanlık odağındaki kişileri bir araya getirdiğimiz, yani kendi network'ümüzü güçlü tutmaya çalıştığımız Almanya özelinde bir çalışma grubuyduk. Ama 2023 aralığına doğru artık dernekleşme hissiyatı hissettik. Bu hem işte sponsorluklar vesaireler daha kurumsal iş yapabilmek için hem de adımızın artık oturması için. O döneme kadar da biz kıvılcımlar konusunda yani Cumhuriyet döneminde ilk gönderilen o gençler konusunda çok ciddi tarih çalışmaları yapıyorduk. Yani böyle 4-5 yıllık bir geçmişi vardı. Oradan yola çıkarak adımızı Bir Dünya Kıvılcım koyduk. Bugün yurt dışına gitmiş olan bütün herkese biz kıvılcım diyoruz. Çünkü hepsinin çok ciddi bir potansiyeli olduğunu düşünüyoruz ülke için. Neler yapıyoruz? Yaklaşık işte 2-2,5 yıllık bir dernek olmuş olacağız bu yazın ortasında. Üç komitemiz var temelde Güven Bey. Birisi tarih çalışmaları kısmı. Adı Cumhuriyet'in Aydınlanma Öncüleri. Biz bundan o 100 yıl önce atılmış olan adımların takipçisi olmaya devam ediyoruz. Binden fazla öğrenci gönderilmiş. Aklınıza gelebilecek her alanda gönderilmiş. Yani hep böyle mühendislik, tıp, sanat gibi düşünülür ama bağcılık konusunda gönderilmiş. Belli türde pirinçlerin nasıl yetiştirildiğini öğrensinler diye gönderilmiş
1: Evet.
0: vesaire. Müthiş bir yatırım yapılmış. Dolayısıyla biz o alana sahip çıkmaya çalışan bir derneğiz. İşte kitap çalışmalarıyla, söyleşilerle vesaire hem yurt dışında hem Türkiye'de çeşitli aktiviteler gerçekleştiriyoruz. Bu bir kısmı. Diğer bir alanımız kendimiz de her ne kadar sosyal iş yapsak da sosyal sorumluluk diye bir bacak açtık. Bunun da sebebi şu. Siz de hani hak verirsiniz ki Avrupa'daki dernekler, Türk dernekleri ile ilgili çok ciddi sıkıntılar oldu geçtiğimiz yıllarda. Dolayısıyla güven çok az. Öyle olunca biz orada ciddi bir açık boşluk gördük. Buradaki boşluğu da şöyle tanımlayayım. Aslında elbette çok büyük burs programları var. Türkiye'den birçok akademik kurum kuruluş ya da STK bunu destekliyor. Fakat Avrupa'nın vergi imkanlarından yararlanmak isterseniz böyle bir kapsayıcı sivil toplum kuruluşuyla karşılaşmıyorsunuz. İşte şeyde İngiltere tarafında Mozaik var, Amerika tarafında Filantropi var. Ama kıta Avrupa'sında böyle bir dernek yok. Dolayısıyla biz Türkiye'de öğrenci okutmak isteyen, öğrenci yetiştirmek isteyen bizim gibi binlerce kişiye bir aracı olmak için böyle bir burs kanalı oluşturduk. Burada da Türk Eğitim Vakfı ile çalışıyoruz. Bu çeşitlenecek. Başka sivil toplum kuruluşları da girecek işin içine önümüzdeki senelerde ama şu an TEV'le birlikteyiz. Geçen sene 2 öğrenci okuttuk. Bu sene çok daha sayının artmasını bekliyoruz. Böyle bir burs fonumuz yaşıyor diyeyim. Üçüncü ayak da bizi en çok yoran. Ha, buyurun bu arada. Pardon.
1: Yok, bence çok faydalı bir iş yapıyorsunuz ve yani hem Türkiye'de olan bir boşluğu dolduruyorsunuz bu sayede, hem de aslında bütün Avrupa'da, yurt dışında, işte birinci dünya ülkelerinde, Amerika Birleşik Devletleri'nde, dünyada olan bir boşluğu da bu şekilde doldurmuş oluyorsunuz. Üçüncü ayağınız nedir?
0: O da aslında bu beyin göçü dediğimiz olumsuz algılanan bilgi birikimi göçünün bir şekilde güce dönüştürülmesiyle ilgili yaptığımız aktiviteler. Nedir bunlar? Her yıl 2 tane sezon yapıyoruz. Yani 9 ya da 10 başlıktan oluşan böyle haftalara yayılan etkinlik serileri gibi düşünebilirsiniz. Ve her sezonda 30-35 kadar uzman ağırlıyoruz dünyanın her yerinden. İşte havacılık uzay alanında yaptık, yeşil endüstri alanında yaptık, yaşam bilimleri alanında geçen sene yaptık, bu sene ikincisini yapacağız Ekim'de. Uluslararası ilişkiler ve dış politika alanında yaptık derken 150'den fazla uzmanı yurt dışında tam bu kıvılcım diye tabir ettiğimiz kişileri aslında bu konular özelinde kendi tecrübeleri, bilgi birikimleri ve Türkiye'de nerelerde ne tip katkıları olabilir gibi sorularımızla panellerde konuşturuyoruz. Buradan çok güzel bağlantılar yarattık. Hem bu insanların kendileri arasında, çünkü ne yazık ki güven ve yurt dışındaki insanlar da birbirini tanımıyor. Bu çok hani
1: Evet.
0: normal belki, hani görünür değil bu kitle. Hem de Türkiye'de ilgilenen kişi, kurum, kuruluşlar, öğrenciler bizim bu panellerimize, online etkinliklerimize gelip bu uzmanlarla tanışıyorlar, tanıştılar. Bu her sene 2 kere yaptığımız bir etkinlik. Bir de Kıvılcım Zirvemiz var. Orada bir tık daha ilk sene itibariyle, yani biz ilkini 2024'te yapmıştık. O zaman İBB ve İPA paydaşlığında yaptık. İstanbul Planlama Ajansı paydaşlığında. Odağımızı İstanbul belirlemiştik. Yani bir şehrin dönüşümünde, bir şehrin sorunlarına yanıt bulunmasında yurt dışındaki, işte bizim aracılığımızla yine uzmanlar nasıl fayda sağlardı, çıkış noktamız. Çok değerli bir etkinlikti. İstanbul'dan, belediyeden çok önemli müdürlerle, yöneticilerle, ekiplerle bir araya gelindi. Yine online'da hepsi. Ve sonra çok güzel projeler başladı. İşte 2025'te keza yine hem İstanbul Planlama Ajansı ile hem İTÜ Arı Teknokent'le çalışmaya devam ettik. Yine oranın, yani İstanbul İstanbul diyorum çünkü İstanbul Türkiye'nin lokomotifi gibi ve belki geçen bölümde anlatmıştık, yurt dışına giden insanların %60'ı İstanbul'dan geçerek gidiyor. Yani
1: Evet.
0: İstanbul çok ciddi bir kaldıraç o noktada ve köprü. O yüzden biz İstanbul'da ilgilenmeyi önemli buluyoruz. Geçen sene de bu minvalde çok fazla Kıvılcım Zirvesi'nde panelde uzmanları konuşturduk, ele aldık. Örneğin konulardan birisi afet risk yönetimi. İstanbul'un, Türkiye'nin çok büyük bir gerçeği ve dünyada bu alanlarda çalışan bizim çok kıymetli uzmanlarımız var. Bir diğeri sürdürülebilir şehirler, mobil şehirler. Yine bizim gibi böyle İstanbul gibi, Ankara gibi devasa şehirler için çok önemli çözümlerin konuşulduğu panellerde bunlar. İşte kültür elçileri diye çok boyutlu bir panelimiz vardı. Burada da Türkiye'nin bu kültür mirasını nasıl yurt dışına taşırız üzerine çok fazla konsept konuştuk. Bu arada bu her konuşmamızın üzerine de minik minik projeler başlıyor. O anlamda biz bu zirveyi çok değerli buluyoruz. Bu sene de Kasım'da 3. zirvemizi gerçekleştireceğiz. Hani sizin yolunuzla da duyurmuş olayım. Orada da yepyeni uzmanlar, yepyeni konuşmacıları dünyanın her yerinden ağırlıyor olacağız. Bu şekilde farklı etkinlikler, farklı işte destek mekanizmaları ve aynı zamanda tarihimize de sahip çıktığımız büyük büyük etkinlikler yapıyoruz. Biri de sizinle ilk kez ele aldığımız bu beyin göçü araştırmasıydı. Onu bu komitelerin içine koymuyorum çünkü bu gerçekten bizim boyumuzu da bir tık aştı. Çok çok önemli bir yere gitti bu beyin göçü anketi ve devamı da gelecek. Biz Konda ile çalışmaya devam edeceğiz. Yeni paydaşlar arıyoruz aramıza. Nabız yoklamaya devam etmek istiyoruz bu yurt dışına giden kitleyle ilgili.
1: Anladım. Çok da iyi ediyorsunuz. Teşekkürler. Peki şimdi bu konuda daha fazla bilgi edinmek isteyenler sizin web sitenize herhalde gitmeli, değil mi?
0: Kesinlikle bütün bilgiler web sitemizde var. Ulaşamadıkları, soruları olduğu her durumda hem LinkedIn'den biz erişime açığız hem de yine web sitesindeki iletişim bölümünden bize her zaman yazabilir ilgililer.
1: Anladım. Peki, sağ olun. Şimdi o zaman kalan zamanımızda ben hem minik bir anekdot aktarmak istiyorum. İşte buradaki diaspora ile Boston bölgesindeki Türk diasporası ile alakalı. Hem de ondan önce şu vatandaşlık meselesini biraz konuşalım istiyorum. Şimdi bazı ülkeler mesela çift vatandaşlığa izin vermiyor. Türkiye veriyor oysa. Dolayısıyla işte yani Türk vatandaşlığınızı yitirmeden başka bir ülkenin de vatandaşı olabiliyorsunuz. İşte mesela Alman vatandaşı olursunuz ya da Amerikan vatandaşı olursunuz ya da Kanada vatandaşı olursunuz filan. Şimdi öte yandan mesela Avrupa'da bu herhalde daha farklıdır ama Amerika çok genç de bir ülke olduğu için ve yani uzun boylu bir tarihi de olmadığı için şeyi çok seviyor. İşte yani siz böyle bir şekilde bir Amerikan vatandaşı olun, onlar da size desinler ki işte bak Türk asıllı bir Amerikalı şunu becerdi, bunu başardı filan. Şimdi ben ilkokulda da, ortaokulda da, lisede de, üniversitede de hep devlet okullarında okudum. Dolayısıyla hiç yani cebimden bir para vermeden bir sürü iyi öğretmenin elinden geçtim. İşte bu okulların binalarıydı, şuydu buydu. Şimdi böyle olduğu için biraz da aslında kendimi borçlu hissediyorum. Ve işte Amerikan vatandaşı olmak fikri de bu açıdan pek hoşuma gitmiyor ama bunu artık savunamaz hale de geldim. Çünkü pek de anlatamıyorum niye böyle olduğunu filan. Siz bu konuda ne dersiniz? Bu vatandaşlık konusunu insanlar nasıl düşünmeli?
0: Almanya'da da yani 1,5 seneye kadar bu hak yoktu. Belki biliyorsunuzdur.
1: Evet.
0: Alman vatandaşına geçecekseniz Türk'ü bırakmak zorundaydınız. Ben de açıkçası bu nedenle epey uzattım başvurumu. İstemiyordum Türk vatandaşlığını bırakmak çeşitli sebeplerle. Neyse kanun geçti ve aldım. Şu an bende de iki vatandaşlık var. Şimdi şöyle tercihe bırakmaları durumunda yani birini geride bırakmanın durumu benim ne duygusal olarak ne yetişmişlik olarak çok bana uyan bir tarz değil. Fakat arkadaşlarımdan biliyorum yani yıllar önce Alman vatandaşlığına geçmişler örneğin. Şimdi seyahat özgürlüğü için ya da çeşitli şekilde Alman vatandaşlığını daha değerli gördükleri için hem dünyada hem belki Türkiye'yle yaşanabilecek şeylerde o vatandaşlığa geçmenin hani avantajlı olduğunu düşünen ben çok fazla kişiyle tanıştım. Bu arada
1: Evet.
0: seyahat özgürlüğü tabii ki çok ciddi bir özgürlük. Eğer ki bir de uluslararası bir şirkette çalışıyor ve seyahat ediyorsanız sürekli vizeyle uğraşmak gerçekten çok yorucu ve Türkiye'de de biliyorsunuz bu vize süreçleri iyice dertlendi. Dolayısıyla
1: Sahiden
0: bu bir
1: öyle.
0: handikaptı. O yüzden
1: Evet.
0: hani anlayabiliyorum bu işle alakalı ve seyahat özgürlüğü ihtiyaçsa gerçekten o vatandaşlığa geçmek evet. Ama bir diğerini bırakmak gerçekten insanın hani geçmişiyle böyle vedalaşması gibi de geliyor. Halbuki değil elbette. Ama ben de öyle bir his bıraktığı için ben bırakamamıştım ve beklemiştim. Fakat insanlar çok pragmatik yaklaşıyorlar. Yani ne olacak ki ileride tekrar geçeriz, tekrar alırız. Bir de sanırım bazı kişilerin oy kaygısı yok. Benim vardı mesela ben ülkem için seçimlere katılmanın önemli olduğunu düşünen birisiyim. Aynı şekilde Alman'a geçmemin sebebi de bir yandan oydu. Ben burada yaşıyorum 10 yıldır. Ve elbette buradaki gördüğüm, beğenmediğim ya da değişiklik istediğim siyasi alandaki aktivitelere de bir etkin olsun istiyorum. Dolayısıyla Alman vatandaşlığının hani o anlamda da faydası var almış olmanın. Bu yine şey konusuna döneceğim. Yani ne kadar ait hissettiğinizle bence çok çok alakalı. Bizim ankete de katılanların %25'inin vatandaşlığı var. Yani yaşadıkları ülkeden almışlar. Hani bunu almalarının çeşitli sebepleri olabilir. Biz bu detaya inmedik. Hani neden bunu tercih ettiklerini sormadık açıkçası. Ama uzun vadeli anketlerimizde aslında sorulabilir. Onların hani motivasyon kaynaklarını öğrenmek ve yaşadıkları sıkıntıları, zorlukları öğrenmek açısından mantıklı olabilir. Mesela Amerika dediniz, Amerika bizde çok şey. Az sayıda Amerikan vatandaşlığı var anketimize katılanların. Ama işte Almanya'da bu oran artıyor. Çünkü almak çok daha kolay şu an. Ya da
1: Evet.
0: Hollanda'da örneğin. Sanırım ülkeden ülkeye sizin de dediğiniz gibi çok değişiyor. Ama alabilen alıyor gibi benim bir izlenimim, algım var. Çok da kolay değil sonuçta. Belli şartları sağlamanız lazım. Özellikle yeni göçenlerde bu oran çok düşük ama böyle 10-15 yıldır yurt dışında olanlarda ikinci vatandaşlığa geçme ya da Türk vatandaşlığını bırakıp diğer vatandaşlığa geçme durumunu evet görüyoruz. Bir de
1: Evet ve
0: sanırım Güven Bey şeyi de söyleyeceğim. Bir psikolojik baskı da var. Çok özür dilerim kestim sizi.
1: rica ederim.
0: Burada yaşıyor yani yurt dışında yaşıyorsun ama neden Türksün yani Türk vatandaşısın? Psikolojik baskısının da ben olduğunu düşünüyorum. Yaşadığın ülkedeki çevre de bunu yaratıyor.
1: Doğru.
0: Yani entegrasyonu sanki gerçekleştirmeye çalışmıyormuşsunuz gibi hani algılanıyor yaşadığınız ülkede. Hani onu da anlayabiliyorum. Kişiler üzerinde böyle bir baskı da olabilir.
1: Doğru. Yani insan yaşadığı ülkenin vatandaşı olmayınca o ülkede oy da kullanamıyor. Dolayısıyla siyasi bir müdahale hakkı da olmuyor filan falan. Bütün bunların hepsi doğru. Yani bunları da yine dediğim gibi bir ahlaki yargı içermeyen bir şekilde aslında soruyorum ben de. Peki son olarak da minik bir anekdot aktaracaktım. Onunla programı tamamlayayım isterseniz. Şimdi ben Boston bölgesinde oturuyorum, Amerika Birleşik Devletleri'nde. Burada işte pek çok üniversite var filan, böyle okumuş yazmış nispeten Amerika Birleşik Devletleri'nin medeni yerlerinden bir tanesi sayılır. Burada bir arkadaşım var benden çok daha uzun zamandır, belki benim iki katım süredir filan bu civarda oturuyor. Bir yemeğe davet etmişti, ona gittim, birkaç sene oluyor. Şimdi yemekte çok kalburüstü insanlar var. İşte kimisi Harvard'da hoca, kimisi MIT'de hoca, kimisi Boston Üniversitesi'nde hoca, işte kimisi araştırmacı olarak gelmiş, herkes yüksek eğitimli filan, iyi eğitimli insanlar, herkes Türkiye'den gelmiş, çalıyor filan. Şimdi tabii böyle biraz nostaljik de bir ortam sonuçta öyle olduğu zaman. Bu arada bu grubun içinde bir de Türkiye'den gelmiş bir karı koca hekim vardı. İkisi de profesör ve Amerika'ya gelmeye çalışıyorlar epey zamandır. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde mesela avukatlık yapmak istiyorsanız pratik olarak ya da hekimlik yapmak istiyorsanız bazı sınavları yeniden almanız gerekiyor ve bu sınavlardan geçmeniz gerekiyor. Bu tabii zor bir iş. Yani gençliğinizde belki işte oturup bütün gece çalışıyorsunuz, ertesi gün sınava girip geçiyorsunuz falan ama daha ileri yaşlarda bunu yapmak daha zor oluyor. Neyse, bu Türkiye'den gelen çifte işte uğraşıyor, bir türlü beceremiyorlar filan, işte kaç senedir bu işin peşindelermiş. Neyse, şey de yemeğin sonuna doğru Türkiye'den gelen çiftin erkekiydi galiba. Güven Bey dedi, kusura bakmasın size bir şey sormak istiyorum. Buyurun falan dedim. Biz dedi eşimle yıllardır Amerika'ya taşınalım diye uğraşıyoruz. Eğer dedi ama günün birinde bunu becerebilirsek Amerika'da yeni bir yaşam kurarsak şimdi yani bu sizin gibi mi olacağız dedi. Şimdi ben adamın ne sormak istediğini anladım aslında. Yani ne demek sizin gibi mi olacağız demek filan, tabii ki demedim. Öyle dememek gerekiyor. Dedim ki yani en iyi ihtimalle böyle olacaksınız. Herhalde işte böyle bir diaspora yemeği gibi bir şey organize ederseniz işte yani en kalburüstü bu civarın Türkleri geliyor, onlarla bir arada oluyorsunuz filan, ki her zaman da böyle olmayabilir filan dedim. Sahiden öyle de oluyor. Yani Amerika'nın işte orta batısında, göbeğinde filan en olmadık insanlarla da bir arada olabiliyorsunuz. Adam da buna cevap olarak içimi bir hüzün dalgası kapladı Güven Bey dedi. Bu şimdi tabii yani çok anlaşılır bir şey bir yandan. Yurt dışında yaşamanın da böyle bir tarafı da oluyor. İnsanı bazen işte içini bir hüzün dalgası, insanın içini bir hüzün dalgası kaplayabiliyor. Bunu da unutmamak lazım diyerek ben sözlerimi bitireyim.
0: Evet,
2: Evet, zaten sonuna da geldik programımızın maalesef.
1: Evet.
0: evet, ilginç anekdotlar var gerçekten. Yaşarken öğreniyor insan ama Türkiye'de de olsak içimizde hüzün dalgası kaplayabilirdi. Burada da bence bunun sonu yok. Olumlu taraflarına bakmak hepimiz için sanırım daha şey keyifli
2: Evet.
0: olsa gerek deyip ben de noktalandırayım. Teşekkür ediyorum.
2: Peki, çok teşekkür
1: Tamam.
2: ederiz.
1: Ben de böylece programı bitiriyorum. Bugün konuğumuz Gözde Karagünaydın. Bir Dünya Kıvılcım Derneği Başkanı'ydı. Derneğin faaliyetlerinden ve işte beyin göçünden, yurt dışında yaşamanın koşullarından filan bahsettik. Çok teşekkür ediyoruz yeniden Gözde Hanım.
0: Teşekkürler.
2: Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere, hoşça kalın.
3: Açık Bilinç.

0: Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri.
1: Evet, bugünkü Açık Gazete'nin sonuna geldik. Bizden sonra Sevgili Günlük var. Kaçırmayın diyelim. Ben Özdeş Özbay. Teknik masada bulunan Andrei Gritsku ile birlikte gerçekleştirdik bugünkü yayını. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın.
2: Günaydın.

0: Apaçık Radyo. Reklamlar.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamlar bitti.
8: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
0: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
9: Sevgili Günlük'ten herkese günaydın. Günaydın İlksen.
10: Günaydın Nazlı. Merhaba herkese.
9: Evet, saat 10.05 Açık Gazete'nin ardından biz Sevgili Günlük'te buradayız. Biraz geciktik ama buradayız.
10: Biz gecikmedik. Açık Gazete sarktı. O yüzden hızla müziğe geçelim.
9: Evet, Mount Joy dinleyerek başlayacağız. She Wants to Go Dancing.

0: Montreux dinleyerek başladık. She wants to go dancing. Konuşamadım.
1: She wants to go dancing Montreux'dan. Evet, açılış parçası oldu. Sevgili günlükte 8 Eylül notlarıyla şimdi sizlere eşlik edeceğiz. Saat 10.30'da yani bizden sonra Pınar Erkan bekliyor sizleri. Ahşaptan betona, Mecidiyeden jetona başlayacak birazdan. Boğaziçi'nde Kandilli'yi konuşacağız. Ayrıca meşhur Alman General Moltke'nin İstanbul gözlemlerini de Türkiye mektuplarından aktaracak Pınar Hoca.
0: Evet, ve saat 11'de de Adar'la devam edeceğiz. Adada Levon Bağış ve Deniz Pak bu bölümde akademisyen, tarihçi ve yazar Feryal Tansu ile 19. yüzyıl Ege Adaları konuşmaya başlıyormuş. Serinin ilk bölümü olacak Samos Adası'nı konuşacaklar. Meraklısı için sık karşılaşılmayan derin bir sohbet oldu diye de not düşmüşler. Bugün saat 11'de Adada dinleyebiliriz.
1: Sonra Polikrom başlayacak. Tam öğlen saati Nazlı Zaman'ın seçkisi. Blue Mitchell, Billie Holiday, Lester Young gibi isimlerin yer aldığı klasik bir caz kuşağı dinleyecekmişiz Nazlı.
0: Evet, klasik bir caz kuşağı dinleyeceğiz. Bugün saat 12'de ve saat 13'te Fransız Öpücüğü ile devam edeceğiz.
1: Klasik müzik bestecilerin eserlerinden popüler müziğe uyarlanan parçaları seçmiş bugün Devrim Özkan. Cem Birkin, Serge Gainsbourg tarafından Brahms'ın 3. senfonisinden uyarlanmış Baby Alone in Babylon'da. Hollywood'un ışıltılı dünyasına kaybolan genç bir kadın hikayesini anlatırken Johnny Hallyday, Beethoven'ın 7. senfonisi üzerine kurduğu post-apokaliptik şiirde dünyanın bir zamanlar nehirlerinin aktığı, kuşların cıvıldadığı, çocukların oynadığı bir yer olduğuna inanamayan bir gencin rolüne bürünecek. Richard Anthony ise Rodrigo'nun ünlü Aranjuez konçertosundan uyarlanan Aranjuez Mon Amour parçasında hem Aranjuez Kraliyet Sarayı'nın bahçelerinin ihtişamından hem de İspanya İç Savaşı'nın dehşetinden bahsedecekmiş. Devrim'in seçkisinde klasik müzik bestecilerin eserlerinden popüler müziğe uyarlanan parçalara kulak vereceğimiz Fransız Öpücüğü saat 1'de başlıyor.
0: Evet, ve saat 14'te de Dünya Mirası Adalar'la devam ediyoruz. Kargaların tanıklığında İstanbul, Adalar, Geçmiş Zaman Kargaları sergisi eski İstanbul ve adaların gündelik yaşamını kargaların tanıklığı üzerinden bizlere yeniden hayal etmenin kapılarını aralıyor. Karikatürist, illüstratör, yazar ve yönetmen Kemal Gökhan Gürses'in foto illüstrasyonlarından oluşan bu sergi 3 Eylül 2026 31 Ocak 2027 tarihleri arasında Büyükada'nın Taş Mektebi'nde ve Büyükada Vapur İskelesi'nde bizleri bekliyormuş. Geçmiş Zaman Kargaları sergisi sadece neden kargalar, eski İstanbul nasıldı sorularını sormuyor, daha önemli bir sorunun peşine düşüyor demişler. Biz bu şehirde, İstanbul'da neleri kaybettik?
1: 2.30'da yeni başlayacak. Tınlarıyla fark yaratan genç neslin müzik serüvenine bakmayı sürdürüyoruz. Kulak vermeyin. Hande Akkan'la birlikte. Bu hafta 2013 Uluslararası Paolo Cello yarışması birincisi Leonard Bernstein ve Credit Suisse Young Artist ödüllerinin sahibi Kian Soltani var seçkide. Onunla 2015 Uluslararası Çaykovski yarışmasının finalisti Opus Klasik ödüllü İspanyol cellist Pablo Fernandez'in birlikte kaydettikleri yeni EP'lerin Paganini varyasyonlarını dinleyeceğiz. 17 dakikalık kaydın açılışında Kian Soltani'nin Paganini'nin ünlü 24. kaprisi üzerine yazdığı Variations on a Theme by Paganini for Two Cellos yer alacak. Program Alfredo Piatti'nin Serenade, Shostakovich'in Levon Atomyan tarafından iki cello ve piyano için düzenlediği prelüdü ve Fransız barok besteci Jean-Baptiste Parier'in Allegro Prestissimo'suyla devam edecek. Evet, cellonun virtüöz, lirik, karanlık ve oyuncu karakterlerini bir araya getiren kısa ve yoğun bir kayıt. 2.30 itibariyle radyonuzda.
0: Evet, ve saat 15.30'da Dünyayı Çevirenler'le devam ediyoruz. Didem Bayındır 2 bölüm sürecek bir seriyle bugün başlıyor programa. Gurur ve Önyargı'nın çevirmenlerinden Berak Göçer ile Jane Austen'ı konuşuyorlarmış. Edebiyat, kadın, özgürlük ve Wolf ve nicesini dinlemek isteyenleri bugün bekleriz demiş Jane Austen. İngiliz edebiyatının en büyük kalemlerinden biri. Küçücük bir taşra dünyasından yola çıkıp insan doğasına dair evrensel bir şey yakaladı. Romanları 18. yüzyılın ahlak dersi veren anlatılarıyla 19. yüzyılın gerçekçiliği arasında bir köprü gibi duruyor. İroniyi elden bırakmadan karakterlerin iç dünyasına sokuluyor ve en sıradan ayrıntılardan büyük meseleler çıkarıyor. Gurur ve Önyargı'da aşkla sınıf arasındaki gerilimi Elizabeth Bennet ve Mr. Darcy üzerinden anlatıyor. Emma da insanın kendini ve başkalarını yanlış okumasını da mizahla işliyor. Mansfield Park'ta ise ahlak, sınıf ve vicdan meselelerini daha grift, karmaşık bir zemine taşıyor. Büyük tarihsel olaylara hiç dokunmadan balo salonları ve oturma odaları üzerinden iktidarı, parayı, cinsiyet rollerini sakin ama vurucu bir dille tartışıyor. Austen'ın edebiyat tarihindeki yeri Lewis'in büyük gelenek fikrinde somutlaşıyor ve George Eliot, Henry James, Corner'da uzanıyor bu soy.
1: Evet, Austen sadece aşk romanları yazan bir klasik değil. O büyük gelenek içinde insanı hem gülünç, hem trajik, hem bencil, hem değişebilir bir varlık olarak ortaya koyan yazarlardan biri demiş Didem Bayındır. Berak Göçer'le işte Austen çevirmenlerinden Berak Göçer'le sohbetleri başlıyor. İki hafta sürecek, ilk bölüm bugün yayınlanıyor. Evet. Saat 16.00'da Onarım Çağı var. Oraya bakalım. Suda Simmeriç, Tuna Emren ve Özdeş Özbay'ın bu yayın dönemi hazırlayıp sunduklarım kuşağımız bu, biliyorsunuz. Bu bölümde uzun yıllar Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nda DİSİK'te Uluslararası İlişkiler Müdürü olarak görev yapmış Kıvanç Eli Açık konuğumuz olacak. Orta Doğu'da İşçiler ve Sendikal Hareket kitabının da yazarıydı kendisi. Türkiye'de sendikaların iklim krizine ve adil geçişe yaklaşımını onunla değerlendiriyoruz. COP sürecinde gerçekleştirilecek olan halkların iklim zirvesiyle enerji demokrasi zirvesi etrafında gelişen tartışmalarda yayında bu şekilde kendine yer bulacak. Sendikaların bu süreçte oynayabilecekleri rollere de odaklanma imkanını yine Kıvanç Eli Açık'ta bulacağız Onarım Çağı'nda.
0: Evet, Onarım Çağı'ndan bahsetmişken ve COP demişken bu arayı hatırlatabiliriz. Bugün hikayenin sonu COP 31 bültenimizin yayınlanma günü. Henüz abone olmadıysanız orada da hikayenin sonu COP 31 başlığıyla bizim bültenimize erişebilirsiniz.
1: Substack üzerindeyiz.
0: Substack üzerindeyiz, evet. Ve devam edelim yayınımızda ne var ne yok anlatmaya. Saat 16.30'da Diğer Kam'la devam ediyoruz. Diğer Kam'da bu bölümde Tanyel Süzer ile birkaç gün sonra başlayacağı Sınırda Çocuk Var adını verdiği yaşam hakkı yürüyüşü üzerine konuşuyorlar. Çocuk gelişim uzmanı ve uygulamalı davranış analisti Tanyel Süzer 12 Eylül 2026'da Van Kapıköy sınır kapısından başlayarak kilise kadar yaklaşık 1000 kilometre yürüyecek. Tanyel Süzer uzun yıllardır otizm çocuklar ve yetişkinlerle çalışan ebeveynlere ve öğretmenlere çocukların cinsel gelişimi, istismardan koruma ve güvenlik becerileri üzerine eğitimler veren bir uzman. Van, Hoşap, Hakkari, Şırnak, Mardin, Şanlıurfa ve Gaziantep üzerinden kilise yürüyerek çocukların karşı karşıya kaldığı farklı hak ihlallerini gündeme taşımayı amaçlıyor Tanyel Süzer. Çocukların maruz kaldığı bunca hak ihlali karşısında yalnızca konuşmak, yazmak ve üzülmenin yetmediğini, eyleme geçmek gerektiğini düşünerek o da harekete geçmiş ve bugün Diğer Kam'da Damla Özdeğer ve Rauf Kösemen'le bir sohbet ediyorlar bu konuda.
1: Evet, yaşam hakkı yürüyüşü bugün konumuz. Beşte Dünyanın Cazı başlayacak. Sanat Deli Orman mikrofon başında. Geçen hafta sonu Müze Gazetesi'nde gerçekleşen bir konserden hareketli özel bir bölüm var. 3. İstanbul Gitar Günleri geçen hafta gerçekleşti. Açık Dergi'de de izlemeye çalıştık. Bu kapsamda Sanat Deli Orman'ında canlı izlediği gitarist Cem Çatık'ın Müziklerim Dünyanın Cazı'nda yer alıyor. Bugün saat 5'te 6 arası 6 olduğunda Gezegenin Geleceğini yayında bulacaksınız. Uygar Özesmi ve Büşra Yer'in hazırlayıp sunduğu gezegenden iklim ve ekoloji haberlerini derlemesini duyacağız. Ve sonra da Açık Dergi.
0: Evet, saat 18.10'da da Açık Dergi ile
1: devam edelim. Evet, tam müzik arası zamanı ama.
0: Devam edelim.
1: Zamanımız
0: saat
1: yok.
0: Saat 10.18 yetişemeyiz. Açık Dergi ve saat 19'da da antroposen sohbetlerle devam ediyoruz. Utku Perktaş bu bölümde Porselendeki Kuş, Müzede Kuş, Statü, Koleksiyon ve Doğa başlığıyla yapmış programı. Rothschild ailesinin kuş desenli porselenlerinden hareketle kuşun dekoratif sanat, doğa tarihi koleksiyonları, bilim, sınıf ve statüyle kurduğu ilişkiler ele alınıyor bu bölümde. Bir sofradaki kuş figürünün kültürel bir simgeye, müzedeki kuş örneğinin ise bilimsel bir nesneye dönüşmesi üzerinden koleksiyonculuk ile aristokrasi, estetik ve doğa tarihi arasındaki tarihsel bağlar tartışılıyormuş. Konuğu ise Londra Soas'tan Ela Demiral olacak bugün saat 19'da Antroposen Sohbetler'de.
1: Felsefe açıklarından da saat 7.30'da başlıyor. Yapay zeka çağında insanlığın geleceğine dair felsefecilerin üzerinde durup tartıştığı farklı senaryoları gündeme getirecek Yılmaz Murat Bilecen ve Ahmet Rıfat Ödül. Ortaya koymaya çalıştığımız soru, insanın kendine büyük bir coşkuyla atfettiği özgür seçimler yapabiliyor olmasının gerçekte anlamının ne olduğunu demişler. Bugün geldiğimiz noktada seçim yapmaktan yorulduk mu? Seçme özgürlüğümüzü yavaş yavaş yapay zekaya mı devrediyoruz? Öyleyse biz ne olacağız? Tam felsefe soruları Açık Dergi'nin kapanışında felsefe açıklarından kuşağında yer alacak.
0: Evet ve Açık Dergi kuşağının ardından 20'de Açık Şemsiye ile devam edeceğiz. Bu üçüncü bölüm olacak. Kristen Hirsch'ün solo albümlerinden seçmeler dinlemeye devam ediyoruz.
1: Saat 9'da Murat Ermert'in hazırlayıp sunduğu Gitaresk var. Blues rock tınlı parçalarda oluşan bir seçki bekliyor sizleri bu yıl yayınlanan albümleriyle. Samantha Fish, Rick Owners, Alberta Castilla ve Robin Trevor'a kulak verirken geçtiğimiz dönemde yayınlanan diğer albümlerden de Bex Marshall ve Ellie Venable'ın kayıtlarından da parçalar duyacağız. Amerikalı ve İngiliz sanatçıların müzikal hünerlerini ve söz yazarlıklarını ortaya koyan birbirinden keyifli 12 parçalık set Gitaresk'te saat 9'da çalmaya başlayacak radyoda.
0: Evet ve saat 11'de gürültü ve dumanla devam edeceğiz. Bu programda Miles Davis'in Electric Miles olarak anılan 1969 ve 79-75 dönemine odaklanıyorlar. Özellikle Dark Magus, Agartha, Pangea ve benzeri albümler üzerinden Miles'ın müziğinde kolektif doğaçlamanın ve ses dokusunun giderek daha büyüleyici hale geldiği, müziğin daha karanlık, yoğun ve soyut bir estetik yöne evrildiği dönemi birlikte dinleyip değerlendirmeye devam ediyoruz. Evet. Gürültü ve dumanda.
1: Birkaç haftadır Electric Miles dinliyoruz Şevket Akıncı ve Volkan Terzioğlu ile. Deniz Bankalsa Kespiç programında saat 1'de bekliyor sizleri gece yarısından sonra. Olup duran şeyler başlığıyla gerçekleşecek onun bu bölümü. Dünyanın gürültüsüyle gündelik hayatın küçük seslerinin birbirine karıştığı alanlarda dolaşıyorum demiş Deniz. Work Money That'ten Momokoji ile Şabaka'dan I'm an Instrument'a uzanan müzikleri de yol boyunca süpermarket kasaları, akşam kuşları, bisiklet sileri ve filmlerden kırpılmış sesler karışıyor. Kespiç usulüne uygun şekilde Deniz Bankal'ın yeni koleje seti bugün kapanışımızı yapacak.
0: Evet, Apaçık Radyo'nun bir YouTube kanalı olduğunu hatırlatalım hemen bu noktada. YouTube kanalımızda geçen hafta Yoko Ono sergisini ziyaret etmiştik, evet. Sabancı Müzesi'nde ve orada Ahu Antmen'le İksem Mavitun'a bir söyleşi yaptılar.
1: Evet, çok da güzeldi. Buluşmamız sergi de müthiş. Sabancı Müzesi'nde yazbaşı gibi açıldı, yoğun ilgi gördü. Sezonu şimdi yaşıyor. Perşembe günleri, yani hafta içi de yoğun ilgi görüyor hafta sonunda. Biz de sakin bir günde Ahu Hoca ile buluşma imkanı bulduk. Söyleşi sevildi gibi.
0: Öyle görünüyor.
1: Evet, ama izlememiş olanlarınız kesin var. Ondan da adım kadar eminim. O yüzden Apaçık Radyo'nun YouTube kanalına lütfen göz atınız.
0: Evet, kanala geldiğinizde kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi, hatta yorum bırakmayı da unutmayın diyelim. Az önce hatırlattık ama evet, Substack'te
1: yorumlar orayı canlandırıyor.
0: Evet, yorumlar oraya hareketlilik getiriyor.
1: Evet, o çok da kıymetli.
0: Evet, az önce hatırlattık ama Substack'te açık bülten var.
1: Bülten günü.
0: Evet. Açık bültende Salı günleri hikayenin sonu COP 31 başlığıyla bir bülten buluyorsunuz. Ayrıca cumartesi günleri de açık bülteni, yani hafta boyu radyomuzda ne olduğunu özetleyen okuma önerilerinin de yer aldığı başka bir bülteni buluyorsunuz. Eğer bu iki bülten posta kutunuza gelsin isterseniz Substack'ten açık bültene abone olmayı unutmayın.
1: Evet, böyle herhalde. Evet. Notlar, hatırlatmalar, sosyal medya denen alanda da oldukça aktiviz, çeşitli kanallarda bizi takip edebilirsiniz. Sevgili günlükteki gibi güncellemeleri ve notları sık sık oralarda da paylaşıyoruz.
0: Evet, son bir şarkımız var. Hans Williams'dan Georgia Walks dinleyeceğiz. Teknik Masa'da Andre'ye çok teşekkür ederiz. Bizi dinlediğiniz için size çok teşekkür ederiz. Yarın aynı saatte buluşmak üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.

0: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
1: Who do you know? I don't know. Who do you know? I don't know. Who do you know? I don't know. What do you know? I don't know. What do you know? I don't know. What do you know? I don't know. How do you know? I don't know. How do you know? I don't know. How do you know? I don't know. Where are you going? Home.
2: Apaçık Radyo.
3: Reklamlar.
4: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
5: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
9: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
10: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
6: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
7: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklamlar bitti.
11: Hello CQ, hello CQ. This is 2M Atok Rittle testing. This is 2M Atok Rittle testing. Hello CQ, hello CQ. This is 2M Atok Rittle test. Calling to you now. Calling, not testing, calling.
12: Apaçık Radyo.
13: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Şükran Yılmaz ve Recep Yılmaz'a teşekkür ederiz.
14: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
13: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan.
15: Efendim merhabalar, bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz Apaçık Radyo'da, Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a. Tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk. Bugün ne konuşacağız programda? Biraz Kandilli'deki Kıbrıslılar Yalısı üzerinde duralım. Boğaziçi'ndeki semtlerden zaman zaman konuştuk. Bazı yalılar üzerinde de durduk. Sanki Kıbrıslılar Yalısı'nı da çok eski programlardan birinde biraz konuştuk gibi hatırlıyorum ama biraz daha farklı belki ele alabiliriz bugün. Boğaziçi'ndeki yalılarda tarih boyunca birçok kişi kalıyor, ziyaret ediyorlar. Kıbrıslılar Yalısı da öyle. İstanbul'a gelmişti Fransa İmparatoru 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie, biliyorsunuz, ve Beylerbeyi Sarayı'nda misafir edilmişti. Ona Kıbrıslılar Yalısı'nda görkemli bir davet verilmiş. Erol Mütercimler söylüyor. General Von der Goltz Paşa, Pierre Loti, Ali Kemal, Irak Kralı 2. Faysal, Mısırlı Prens Mustafa, Abdülhak Hamit filozof Rıza Tevfik, Fazıl Ahmet Aykaç, Ahmet Samim, Refik Halit sıralıyor bunları böyle. Yakup Kadri, Yahya Kemal birçok meşhur isim Kıbrıslı yalısında misafir olarak ağırlanmış. Hatta Yahya Kemal'in bazı şiirlerini burada yazdığı da söylenir. Cumhurbaşkanı Celal Bayar da bu yalıda konuk olmuş. Şimdi Küçük Su Köprüsü ile Anadolu Hisarı'ndan çıktığınız zaman Kandilli sınırlarına giriyorsunuz. Münevver Ayaşlı da böyle anlatıyor. Ve ilk olarak sahilde Kıbrısların yalısı olan o meşhur yalı var. Tam bir İstanbullu olan Kont Ostrogok'un Kandilli sınırlarına giriyorsunuz. Münevver Ayaşlı da böyle anlatıyor. Ve ilk olarak sahilde Kıbrısların yalısı olan o meşhur yalı var. Tam bir İstanbullu olan Kont Ostrogok'un meşhur yalısı bu sıradadır.

kolları arasına verir. Şeyh Efendi Hazretleri küçüğü okur, üfler. Bunun izleri hala yaşamaktadır zaten. Kont Ostrorok bu hikayeyi anlatır. Mevlevi Şeyhi tarafından takdis edildiğini söyler. Yani bu adamlar Katolik, Ostrorok ailesi de Katolik olmasına karşın Katolik kilisesinden önce bir Mevlevi şeyhine, Şeyh Ataullah Efendi'nin kollarına vermişler çocuklarını. Bu yalı bugün meşhur bir iş adamımıza ait. Yanındaki yalı da onun yine ölen oğlu tarafından satın alınmışlar, hani bu kadar söyleyeyim. O kandilli yalılarının en sonunda Neslişah Sultan'ın küçük yalısı. Yalının bahçesine sultanın kendi bakarmış ve çok kısa bir zamanda o bahçe çok güzel bir bahçeye dönüşmüş. Cemile Sultan ve Mahmut Celaleddin Paşa burada yine bir sahil sarayı sahibiydiler. Şimdi boş bir arsa var. Bir de koruluk var. O koruluk bir Rum'a aitmiş vakti zamanında ve bahçede çok sayıda kandil yaktığı için semtin isminin Kandilli Bahçe olduğunu, ismin buradan geldiğini söylerler. Başka rivayetler de var. İç tarafta Kandilli Mahallesi var. Deniz kenarında Kandilli iskelesi. Buralarda İngilizler kalmayı seviyorlardı. Dolayısıyla onlara ait yalılar olduğunu biliriz. Tepede son derece güzel manzarası olan bir köşk. İstanbul'un meşhur doktorlarından Doktor Taptas'a aitmiş burası. Sahilde Asaf Muammer Bey'in yalısı. İşte onun haricindekiler hep yanıyorlar. Ve İngilizlere ait olanlar işte bunlar arasında. İstanbul'da, Bebek'te, Kandilli'de, Moda'da yerleşmişti İngilizler. Seviyorlar buraları. Cadde üstünde yine Rumlara ve İngilizlere ait başka köşkler de vardır. Eski devirlerde de Kandilli'nin en meşhur binası Cemile Sultan Sarayı. Sultan Abdülmecit'in kızlarından biridir Cemile Sultan. Gene onunla da ilgili geçmişte programlar yaptık. İstanbul alındıktan sonra bir süre boş kalıyor Kandilli. Öyle çok tercih edilen bir yer değil. 4. Murat zamanında daha ziyade kalabalıklaşmaya, ilgi görmeye, popüler olmaya başlamış. O Anadolu sahilinin üçüncü dil ve burnu Türk, Ermeni var. Biraz da Rumlar buraları mesken tutmuşlar. İsimle ilgili rivayetler var dedim ya, mesela Ahmet Mithat Efendi de anlatıyor. Padişahlar tabii bu çevredeki mesireleri çok seviyorlar. Buralara gelip geç vakit kayıkla dönerlerken işte onlar görsünler ve hoşlarına gitsin diye tepedeki bahçesinde bir papaz kandiller yakarmış. Bu nedenle de bu ismi burasının aldığını söylerler. Başka bir rivayete göre de Sultan 4. Murat'ın Mehmet adlı şehzadesinin dünyaya gelişini burada yaptırdığı köşkte haber almış ve 7 gece kandil donanması yapılmasını emretmiş. Onun için de bu isim buraya verilmiş deniyor. Eski kasırlar buralarda bulunuyordu. Sultan 3. Ahmet zamanında damat İbrahim Paşa tamir ettiriyor o eski kasırları. Sultan 1. Mahmut zamanında 1751'de tekrar yenilenmişler. Merkezi yerde cami, dükkanlar yaptırılmış. Arsaları icare suretiyle halka verilip canlandırılarak buraya Nevabat adı veriliyor. Büyükler tarafından da çok sayıda kuyu kazdırılmış buralara ki halkın su ihtiyacı giderilsin. Çeşmelere de dolaplarla bu kuyulardan su veriliyormuş. Sonra o sular Üsküdar Kadıköy Su Şirketi tarafından sağlanacak bu bölgeye. Ondan sonra Kandilli Sarayı zamanla harap oluyor ve arazisi Sultan 1. Abdülhamit zamanında halka satılıyor. Bir kısmı da Evkaf'a geçmiş. Poyraz son derece etkili Kandilli Köyü'nde çünkü
Poyraz'a açık bir konumu var. Burası

olmasının dolayısıyla da kışları sert geçiyor. Eskiden burada yazma denilen baş yemenileri de işte yapılırmış. İkinci Mahmut İcadiye Tepesi'ni çok seviyor. Ata biniyor oradan geçmek için. İskele karşısına bir binek taşı yaptırmışlar. 18. yüzyıla kadar Kandili'de pek de yerleşme yok. Padişahlar işte hasbahçe olarak kendi keyifleri için burayı kullanıyorlar. Osmanlı padişahları üstelik halife de oldukları halde Bizans imparatorları kadar sofu değilmiş gibiler diyor Erol mütercimler. Çünkü buralarda çok kilise var Bizans devrinde. Manastırlar var. Halbuki bu mevzu aslında dindarlıkla ve sofu olmakla alakalı bir şey değil. Buralarda tabii yerleşim, yani kıyıda küçük küçük köyler, yerleşim yerleri bulunabiliyor ama Osmanlı devrindeki gelişme Bizans devrinde tabii gördüğümüz bir şey değil. Yalnız şöyle bir şey var, tabii yaygın olarak yalıların yapılması veya buralarda nüfus artması Osmanlı devrinde olacak. Çünkü Doğu Roma devrinde ve sonrasında işte Bizans olarak adlandırdığımız devirde emniyet ve güvenliği sağlamak buralarda çok zor. İstanbul sürekli akınına uğruyor. Herkesin gözü İstanbul'da. Herkes İstanbul'a sahip olmak istiyor. Dolayısıyla da öyle rahat rahat buralarda barınabilmek çok mümkün değil. Ama işte böyle kale tarzı veya kiliseler gibi yapıları inşa ediyorlar bu çevrede. Öyle çok kalabalık nüfus olması da gerekmiyor. Üstüne üstlük de bir hani gözetlemek, bu bölgeyi kontrol altında tutmak için de iyi binalar bunlar. İşte konuyu çok iyi bilmeyince belki böyle yorumlar yapılıyor. Bizimkilerin görkemi, ihtişamı daha farklı alanlarda bir imparatorluk imgesi olarak şehir içinde anıtsal ölçekli yapılar inşa etmeyi seviyorlar ve camiler, külliyeler de bu amaçla yapılıyor. Ama dikkat ederseniz Osmanlı devrinde de tarihi yarımadanın fazla dışına çıkmaz. Özellikle Selahattin camileri, bunların da hep sebepleri var. Ama yalılar Osmanlı devrinin hemen hemen başlarından itibaren Boğaziçi'nde karşımıza çıkmaya başlar. Neden? Çünkü artık buralarda daha emniyetli koşullar altında yapı inşa edebilmek mümkün. Halbuki Osmanlı devrinde de bitti mi şehri alma merakı Batı'nın? Hayır. O hırslar hiçbir zaman bitmedi. Sürekli bu konularda bir takım girişimler, planlar devam etti ama mümkün olmadı tabii. Bu bölgenin yerleşiminin genişleyebilmesi, yayılabilmesi zaten ancak 19. yüzyılda itibariyle mümkün olacak. Şimdi Kandili'den devam edeceğim. Bir ara verelim, sonra devam edelim.

0: Efendim, Apaçık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Kandilli'yi konuşuyorduk. Şimdi Kandilli'nin ismini nereden gelmiş diye sıraladık ya. Bir de Detiye'nin söyledikleri var. Eskilerin akıntıyı dikkate alarak Periron dedikleri Kandilli, bu yeni adını tepedeki top atışlarıyla yangınları haber vermekte kullanılan fenerden almıştır. Buradan da Boğaz'ın her iki yakasına panoramik bir manzara vardır diyor. Bir de Cafer Paşa'nın 4. Murat için yaptırdığı saray var. Saray kadınlarına ayrılmış, onlar için yapılmış köşkler var. Kafesli kasır deniyor bu köşklerden birine, çünkü kafesleri çok dikkat çekiyor. Çünkü saray kadınlarını erkeklerin görmemesi gerekiyor, kimsenin görmemesi gerekiyor. Onun için de yapılar da ona göre inşa ediliyor. Şimdi 1. Mahmut Boğaziçi'ne köşk kasır yaptıracak. Sonra 1754'te ölünce yerine 3. Osman geçecek. Hiç buralara gelmediği rivayet edilir. Sonra 3. Mustafa tahta geçecek. İşte 1720'li yıllardan itibaren 3. Ahmet tarafından bebeğin nasıl diyelim, hani sanki böyle yerleşime açılmış, burası gelişmeye başlamış bir yer olarak karşımıza çıkıyor. 1. Mahmut da 1740'lı yıllarda Kandilli taraflarında icra-i müeccele yöntemiyle uzun süreli kiralamalar yapmaya başlamış ve kendi içinde sahilde bir saray yaptırıyor. O eski sarayı ihya ettiriyor. Ondan sonra padişahlar, o bölgeye yerleşen devlet adamları, kişiler buraya çeşitli camiler, çeşmeler, hamamlar yaptırmışlar, kuyular açtırmışlar, iskele kuruyorlar ve pazar kayığı seferleri de başlıyor. Geçmiş dönemlere ait buralarda kim kalmış, hangi yalı kiminmiş, bunlarla da ilgili biraz zor bilgiye ulaşılıyor, biliyor musunuz? Veya bazı şeyler çok net olmayabiliyor, farklı kaynaklarda farklı şeyler yazabiliyor. Avcı Mehmet de yani 4. Mehmet Avcı, biliyorsunuz, avlanmayı çok seviyor. 1648'de tahta çıktı. Kandilli'yi de severmiş. Bütün hayatını avlanmakla ve bazı vezirlerin başını almakla çok bilinen bir isim. Şu küçük cariye cinayetinden söz ediyor Erol mütercimler. 4. Mehmet'in eşlerinden Rabia Gülünç Sultan. Deli Hüseyin Paşa Girit seferinden dönerken padişah Deli İbrahim'e kürt getirmemiş de güzel tutsak kız getirmiş. Saraya alınan bu kızcağız zamanla kendisini 4. Mehmet'e sevdirmiş. Ama çok hırslı, biraz da vahşi ruhlu bir çocuk ve 4. Mehmet günlerden bir gün hareminde cariyelerden Gülbeyaz isimli olanına ilgi duymaya başlamış. Rabia Gülnüş Sultan denildiğine göre kendisi ya da adamları Gülbeyaz cariyeyi buradaki kayalıklardan denize atmışlar. Sonra da kaza oldu demişler. Böyle başka olaylar da oluyor. Kıskançlık mevzuları olarak anlatılır bunlar ve sonrasında da 4. Mehmet tahttan indirilecek, hapse gidecek, yerine de kardeşi 2. Süleyman gelecek. 3 yıl 8 ay saltanat sürmüş. Gülünç o arada Edirne'deki saraya gönderiliyor. Biliyorsunuz ya, bir de burada Sevda Tepesi var. Belkıs'la Vahit. 1931 senesinde birlikte ölüyorlar. Kandilli mezarlığına yan yana gömülüyorlar. İşte neden kavuşamadıklarını anlayamadım ben. Ve yani hikayeye de bir daha geri dönmek istemedim bunu kurcalayıp öğrenmek için, ama size anlatacağım, belki bir bilenleriniz vardır içinizde. Yani bir tanesi zabit, öbürü de daktilo olarak geçiyor. Vahit Efendi 22 yaşında, gencecik bir zabit ve harbiyeden de işte yeni çıkmış. O genç kız da yine aynı mahallede oturan Safer Bey ailesine mensup bir Belkıs Hanım, bir işte daktilo olarak çalışıyormuş. O zamanın Selanik Bankası'nda. Bunlar birbirlerini bir şekilde sevmişler. Şimdi ölüm gününe geliyorum. Bir Hatice isimli bir kadın koşa koşa karakola gelmiş. Demiş ki işte tepeye doğru çıkarken ağacın altında gördüm. Nedir? Bunlar neden olduğu yani belli ki birlikte işte geceyi burada geçirmişler. Fakat zabitin Vahit Efendi'nin kolunun altında silahı varmış. Önce kızcağızı öldürmüş, sonra da kendisini ve işte sabaha da onları buluyorlar bu şekilde. Buranın Sevda Tepesi ismini almasının sebebi bu hikayedir. Zor anlattım, değil mi? Farkındasınız. Yani çok bayılmıyorum aslında böyle hikayelere. Niye birbirlerine kavuşamamışlar? Madem iyi bir ailenin kızıymış. Yani çünkü genellikle bu tür sebeplerle çıkar ya böyle abuk subuk ahkam kesmelerle. Çoluk çocuk heba olur, işte birbirine kavuşamaz falan. Öyle bir hikaye değil gibi görünüyor. Bu Sevda Tepesi de 1984 senesinde bir Suudi kralına satılmıştı. Sonra da işte bir inşaat, nasıl bir inşaat yapılacak diye tartışmaları neden olmuştu. Çünkü Boğaz'da bu ilkti zannedersem, öyle hatırlıyorum. İmar izni veriliyor. Boğaz içinde böyle şeyleri de pek görmediğimiz için o vakte kadar, neyse, şimdiki gibi değildi yani. Çok daha az görülen bir şeydi. Belki de ilkti. Dolayısıyla o zaman bir infial yaratmıştı. Şimdi o Münevver Ayaşlı Kıbrıslı yalısını işte anlatıyor diye konuştuk ya başta. O da enteresan, böyle yayvanca boğaz içine yayılan, uzanan bir yalı. Refika Hanım anlatmış, sahibelerinden bir tanesi. Bir İtalyan mimara onartmışlar burasını. Mimarı da Valori'ymiş herhalde. Türkeri ne kadar Türk hasar varsa hepsini sökmüş atmış. Bütün yalıda Türk ahşap oymacılığına veya Türk işçiliğine ait hiçbir şey bırakmamış. Yani o Kıbrıslı Mehmet Paşa yalısının denize cephesi de 64 metre. Onun için yayvan derken harem, selamlık kısımlarını işte o zaman koruyor. Cemile Sultan'ın nasıl Göztepe'ye taşındığını, Kandilli'de oturmak istemediğini aslında geçmişte bir programda size anlatmıştım. Göztepe'deki köşke giderken torununun babasıyla birlikte Kandilli'deki yalıya taşınacağını söylüyor. Sultan'ın iki oğlu çocuklarıyla birlikte Kandilli'ye giderken kendisi de iki kızıyla Göztepe'ye geliyor. Aslında haberi yok yani böyle bir şey planlandığından. Sonra Göztepe'de otururken ikinci kızı Fatma Sultan ölüyor. Bir sürü başına felaketler geliyor. Ondan sonra Fındıklı'da oturmak istememiş artık. İkinci kızının da ölmesinin peşinden Erenköy'de bir köşk satın alıyor. Bir daha da Fındıklı'ya dönmüyor. Yani Erenköy'e yerleşiyor. Diyor ki, Fındıklı'da otururken Kandilli Sarayı'na misafir gibi gelir, bir iki gece kaldıktan sonra dönerdim. Buraya yerleştikten sonra ilk işim kıyısını bucağını öğrenmek oldu. Kandilli iskelesine hemen hemen bitişik olan yalı vaktiyle büyük babamın sağlığında içindeki eşyasıyla beraber Mısırlı Mustafa Kamil Paşa'dan satın alınmıştı. Bu 72 odalı sarayın harem ve selamlık olmak üzere iki kısmı vardı. Harem dairesinin ve selamlığın bahçeleri ayrıydı. Arka tarafta tepeye kadar uzanan bir korunun içinde ayrıca bir köşk daha bulunuyordu. Kışın aşağıda yalıda oturulur, yazları ise bu köşke çıkılırdı. Yalı ile korunun arasından sokak geçtiği için sarayın üst katını koruya bağlayan bir kapalı köprü yaptırılmıştı. Torunu anlatıyor tabii bunları. Diyor ki biz geldikten sonra Kandilli Sarayı ikiye ayrıldı. Bir tarafta amcam, iki kızı, adamları yerleşti. Öbür tarafta babam oturuyordu. Kandilli'deki hayat Fındıklı'ya nispetle bambaşka. Babası da kesin olarak siyasetle uğraşmayan biriymiş. Dünyanın çapraşık vaziyeti onu hiç alakadar etmiyormuş. Ne kadar güzel dünya, değil mi? Cemile Sultan'ın kocası Mahmut Celalettin Paşa Taif'te boğdurulmuştu. Ondan sonra kardeşi ya Padişah 2. Abdülhamit'i asla affedemiyor. Yıllarca görüşmüyorlar. Aradan o kadar zaman geçtikten sonra saraydan Kandilli'ye baş müsaiple bir çanta gönderiliyor. O kullanılmaktan eskimiş bir çanta açıldığı zaman bir bakıyorlar içinden Mahmut Celalettin Paşa'ya ait tıraş takımı çıkıyor. Bir tek kol düğmesi, bir kravat iğnesi, bir de altın saat çıkıyor. Yani adama şimdi öbür adama çattım biraz önce hiç politikayla ilgilenmiyormuş falan diye ama yani tabii hayatları politikadan çok etkilenen insanlar tabii bunlar. Kaçış yeri arıyor demek ki kendine. Bu haftalık da bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşça kalın.
1: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
2: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan. Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Şükran Yılmaz ve Recep Yılmaz'a teşekkür ederiz.
3: Kim astı bu resmi?
4: Çünkü bıktım, anladın mı?

0: günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz.
1: Apaçık radyo.
2: Apaçık radyo. Radyo.
1: Radyo.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
0: Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.
3: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Murat Kazdal, Sarkis Üçer ve Ajda Üçer'e teşekkür ederiz. Ada. Adalılar, adasızlar, adalar arasılar, kendi adasını yaratanlar ve kendiliğinden ada olan her şey. Hazırlayan ve sunanlar Deniz Pak ve Levon Bağış.

0: Apaçık Radyo'nun adasına, adamıza hoş geldiniz. Adalılar, adasızlar, kendi adasını yaratanlar ve kendiliğinden ada olan her şeyi konuşacağız. Bakalım bugün kıyımıza ne vuracak? Ben Levon.
1: Ben Deniz. Herkese merhaba. Bu hafta akademisyen, araştırmacı, bizim konularımızla kesişen kümelerimizin çok fazla olduğu sevgili Feryal Tansu var konuğumuz. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Davetiniz için içtenlikle teşekkür ediyorum size.
0: Biz teşekkür ederiz. Biz sizin çalışmalarınız için çok teşekkür ederiz. Böyle çünkü sizle işte konuk olacağınızı konuştuğumuzdan beri Deniz'le biraz da sizin yaptıklarınızı araştırmaya da başladık. Yayından önce de Deniz'e onu söyledim. Gerçekten hani bizim bir türlü kelimelere vuramadığımız şeylerin akademik olarak bir karşılığı olduğunu görmek çok heyecan vericiydi. Özellikle bu adasallık kelimesi bizi de çok etkiledi adalılar olarak. Aslında bütün bu programlarımızı da muhabbetlerimizi de adasallık üzerine kurmuşuz.
2: Evet.
0: O yüzden çok kıymetli. Biz çok teşekkür ederiz.
2: Sağ olun. Ben sizin programlarınızı dinlediğimde benim açımdan çok hoşuma gitti. Akademik dinleyici dışında genel dinleyiciye bizim akademik olarak veremediğimiz bilgiyi, söylemleri çok hoş bir şekilde aktarıyorsunuz ve Deniz üzerinden bakıyorsunuz. Benim de bakış açım bu olduğu için benim de o dikkatimi çekti ve Deniz'e de yazdığım gibi bu adasallık üzerine konuşmak belki en hoş olur diye düşündüm.
1: Evet, tabii adalara deniz üzerinden bakmamak da mümkün değil.
2: Tabii akademide bakanlar var ve ben pek yani şimdi hoşlanmam demek istemiyorum da ilgimi çekti yani nasıl böyle diye histiyografide okurken. Bir rahatsızlık duydum. Hani ben olsam böyle, ben çünkü asıl İzmir çalıştım. İzmir şehrinin 19. yüzyılda cemaatler arası ilişkilerini çalışarak başladım doktora yıllarımda. Sonra arşivde çalışırken Osmanlı arşivinde, o zaman bu kadar dijital ortamda değildi. Yani arşivde sabah işte bir program yapmıştım kendime İstanbul'a geldiğimde Kanada'dan. Gidiyorum İzmir'i ayıklamaya çalışırken önüme bir sürü ada düşüyor. İşte Midilli düşüyor, Kos düşüyor, Rodos düşüyor, İmroz kaymakamı düşüyor, hepsine bir yazı gidiyor. Ama doktor hocam, çok sevdiğim doktor hocasından önce yani benim kıymetlim, dostum artık Cini Aksan hocam bana giderken tembih etmişti. Osmanlı arşivine gittiğinde kendine mukayyet ol. Sakın odağını kaybetme. Bu çok yaşadığımız bir şey. İnsanlar doktoralarına başlarlar ve tez yazma aşamasında kaybolurlar. O tezi bir türlü toplayamaz ve bitiremezler. Çünkü bizim böyle bir anlaşma, benim hocam çok disiplinlidir. Bana dedi ki bitirmeye niyetin var mı dedi Kanada'ya gittiğimde. Baktım, ne demek, tabii ki dedim yani ne demek niyetin var mı? Yok dedi, sorayım da ben dedi. Tabii ki var dedim. Yani 6 yılda bitireceksin dedi, tezini yazacaksın. Evet dedim. Daha sonra tabii öğrendim ki bu böyle olmazmış. İnsanlar kendilerini kaybederlermiş. Tabii elime onlar düşmeye başladıkça insan yüzmek istiyor. Hani İzmir'den kalkıp odası yüzeyim, odası gideyim, Bozcaada'ya gideyim. Hocamın ne dediğini anladım. Ama odamı kaybetmedim, sözümü tuttum. Ama gördüklerimi de ayırmaya başladım. Kenara kenara koymaya başladım. Bir gün buluşmak üzere sevgili adalar diye. İzmir konusunda çalıştım. O zamanlardan işte bu adasallık üzerine de hafif hafif okuma yapmaya başladım ve bakıyorum şimdi tabii o çalışmalar çok kıymetli. Onlardan bizler çok şey öğrendik, öğreniyoruz yani. Adaların toprağı, toprak sistemi, adaların antik işte zamanlardaki özellikleri, adaların seramikleri. Ama ben insanları severim yani toplumlara bakmayı. İnsanlar diye soruyorum, hiçbir cevap almıyorum. Şimdi bakıyorum bu adada kimler yaşamış diyorum. Ondan sonra sadece gayrimüslimler, Müslümanlar değil işte Yahudiler, Rumlar, Ermeniler, Müslümanlar, oraya gelen din olarak sayacak olursak Katolikler ama başka yerliler, Cenevizliler, Venedikliler, Rodos'ta, Kostansa, Kız'dan, Samos'tan falan bahsediyorum şimdi. Bunlar nasıl yaşadılar beraber? Benim cemaatlere çok meraklıyım. Renge belki çok meraklıyım. Daha sonra bir sözlü tarih, ben bir sözlü tarih çalışması yapmıştım. Balkanlarda Yanya Müslümanlarıyla. Oradaki, daha sonra İskender Öztürk'ün kitabında okudum bunu. Oradaki konuştuğum kişilerden birinin, yaşlılardan birinin dediği gibi tek çiçekli bahçe olur mu? Yani çok çiçekli bahçe güzeldir, renk güzeldir. O yüzden yani dediniz ya hani adaya denizden bakmamak mümkün mü? Mümkün. Evet. Ama son yıllarda işte tarih yazıcılığında başka bir bakış var. Ben de o bakışa çok hayran oldum. Adaya denizden bakmak. Hatta şöyle işte diyor. Denizin içine bakmak, denizin yanına bakmak, denizin üstüne bakmak, denizin etrafına bakmak. Ben bunu çok hoşlandım bu tarih yazıcılığında. Ve yavaş yavaş ada çalışmalarında hani ona doğru katılıyorum. Bu arada benim yaptığım Kuzey Ege Adaları çalışmasında İmroz, Sema Direk, Taşöz, Limnos Adası çalışmasında ben denizden bakmadım mesela ve çok rahatsızlık duydum. Oradaki işte ilk soru bunlar nasıl yaşıyorlardıydı. Limnos Adası'nda Müslüman nüfus var, %10 nüfus var. Samos hariç Anakara'ya yani Türkiye'deki Anakara'ya yakın tarafta hepsinde Müslüman nüfus var. Samos hariç. Diğerlerinde yok. Bu sefer ikinci soru, işte ben 19. yüzyıl üstüne daha çok çalıştım. 19. yüzyıl pek böyle meşakkatli bir yüzyıl. Yani hani denir ya uzun 19. yüzyıl, işte aydınlanmanın etkilerinin geldiği, tam Fransız devrimi sonrası, Osmanlı'nın meselesi, bağımsız Yunan devletinin kurulma çabası. O dönemde bu sefer şu soru aklıma geldi. Ya karşıda bir tane artık bağımsız Yunan devleti var. Bu insanlar da etnik olarak kendilerini o devletin etnisitesiyle tanımlıyorlar tabii ki Helen olarak. Yunan kelimenin kullanılması yani biraz tehlikeli bir şey. Tehlikeli derken yani pek uygun olmuyor. Çünkü Osmanlı'da Rum deniyor onlara. Daha Yunan kelimesi, Yunan bağımsızlık, bağımsız devleti kurulduktan sonra çıkıyor ortaya. Peki Osmanlı bunları nasıl yönetti? Şimdi bunlar Rum Ortodoks Hristiyan. Tam karşıda da çok da yakın bir yerde bağımsız Yunan devleti var. Nasıl yönetir acaba buradaki Rumları diye gerçekten merak ettim. Ve ilk projem, o TÜBİTAK destekli projem, Kuzey Ege Adaları projem bu soru etrafında döndü. Şimdi ikinci aşamada da daha büyük Akdeniz'le ilişkisine bakıyorum Doğu Ege Adaları'na. Şimdi denizden bakıyorum. Yapmak istediğimi yapıyorum yani şimdi. Şimdi ikinci kısma geldim. Böyle benim adalarla olan hikayem ama adaya geçince önce okuduğunuz şey çok güzel bir makale vardır. İnsanlara demişler ada çizer misiniz diye. Herkes işte bir kağıdın ortasına bir tane yuvarlak çizmiş. Ve adalar genellikle geleneksel tarih yazıcılığında izole, yalnız, tanımlanır. Yani ben bunun böyle olmadığını düşünüyordum. Ve işte bu son revize yani nasıl diyeyim son 20 yıldır yapılan çalışmalarda buna kanıt da var. Bu adaların kendi çevresindeki adalarla hiç ilişkisi yok muydu? Ya da Anakara'ya gitmiyor muydu bu insanlar? Anakara'yla ilişkisi vardır diye düşündüm. Ve işte bundan yola çıkarak yeni projemi böyle ilerletiyorum. Ama daha önce yaptığım Kuzey Ege Adaları çalışmasında insanların birbiriyle ilişkisini ve Osmanlı Devleti'nin, İmparatorluk Hükümeti'nin Rum tebaasına, adalı Rum tebaasına nasıl davrandığını merak ettim ben. Pek de kızmışken karşıdaki Yunan Devleti'nin kurulmasına.
0: Ya aslında öyle. Müthiş bir konu çünkü biraz hani şimdi sizin anlattıklarınıza bakınca hani hep şeyi düşündüm. Belki dünyanın başka yerleri için adalar izole ve uzak olabilir. Yani Kıbrıs Adası Akdeniz'in ortasında her yerden uzakta. İşte Rodos biraz uzakta ya da ne bileyim işte Sardunya uzakta. İşte uzaktalar bunlar ama
1: Girit öyle
0: ama Ege Adaları işte bu hani 12 ada dediğimiz adalarda, kuzeydeki adalarda bunlar aslında birbirine çok yakınlar ve belli ki orada bir beraber yaşama şeyi var, pratiği var, olmak zorunda. Fakat mesela bence Osmanlı için de enteresan. Şimdi yine size anlatırken düşündüm. Sizin makalenizden de biraz hani feyz alarak okuduktan sonra bunlar akla gelebiliyor. Osmanlı için herhangi bir toprağı kaybetmekten daha farklı adaları kaybetmek. Çünkü aslında adaları kaybetmiyorsun, denizi kaybediyorsun. Yani deniz ticareti, yani kaptanlar bu adamlar, ticaret buradan gidiyor. Hani artık hiç kimsenin düşünmediği işte kaçakçılık diye bir mevzu giriyor ya. Yani eskiden senin kendi memleketinin içerisinde yapılan bir alışveriş artık birden kaçakçılık konusu olmaya başlıyor.
2: Tabii.
0: O gerçekten çok aslında travmatik de bir şey Osmanlı açısından bakınca.
2: Evet, o yüzden zaten Kuzey Ege adalarını korumaya azami özen gösteriyor. Benim araştırmamda ortaya çıkan sonuç, ben Osmanlıca arşiv belgelerinden yola çıktım. Yani ilk el kaynaklardan ve olabildiğince dönemin Yunanca kaynaklarından. Yani çünkü bu konuyu çalışırken o yüzden zaten Yunanca öğrendim doktora yıllarımda. Sadece Osmanlı perspektifinden bakmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü yani çalıştığımız insanların ana dili Yunanca. Yani Rumlar, işte bir kısım Müslüman var ama Müslüman yöneticilerle nasıl anlaşıyorlar? Mesela ilk karşıma gelen belge, Osmanlı arşivinde İmroz'la ilgili gelen belge. Bu adada ehli İslam yok. Buraya acilen bir katip gelmesi gerekiyor. Ondan sonra çünkü sorun var. Tuz orada bir aliki var, tuz gölü var. Biliyorsunuzdur, siz aşinasınızdır. Adalılar haklarını istiyorlar alikiden. Ben böylelikle girmiş oldum o İmroz'u Osmanlı arşivinde çalışmaya. Tabii İmrozlularla tanışmam başka. Yani ilgilenirseniz, yani merak ediyorsanız anlatabilirim tabii. O
1: Her şeyi merak eden bir ekiple karşı karşıyasınız.
2: Tamam. O zaman nasıl oldu? İmrozlu arkadaşlarım oldu ben Kanada'dan buraya gelince. Bir dakika, önce şunu söyleyeyim. Ben Toronto'dayken maalesef kaybettik. Bay Alexandris'i biliyorsunuzdur. Eski Yunan Büyükelçisi. O İstanbul Rumudur aslında. Ben Toronto'da öğrenciyken Bay Alexandris'le tanıştım. İşte başladım ufak ufak çalışmaya ve Yunanca öğreniyorum bu arada. Ben Kanada'da Yunanca öğrendim. O da benim için başka bir şoktu. İngilizceyi tabii ki kabul etmiyor. Yani yabancı dil zorunluluğu var. İkinci yabancı dil zorunluluğu var. Ben gitmeden karar vermiştim. Gayrimüslim cemaatler üstüne çalışmak istediğime bölgemi seçmemiştim. Böyle Selanik ve İzmir arasında, liman şehirleri arasında gidiyordum. Ama hangisi diye düşünürken, neyse ki Yunanca ders varmış. Ben Yunanca seçeceğim dedim. Yani öyle Almanca falan, Batı dili istiyoruz dediler ve araştırma dilimiz. Araştırma dilim var, Osmanlıca. Bunu ispat edebiliyorum. Tamam, bir tane dil alacağım dedim. Yunanca. Ama dediler Yunanca hocasının sizi kabul etmesi gerekiyor. Onun inisiyatifinde. Dediler hiç Yunanca bilginiz var mı? Yok dedim. O zaman dediler hocaya kal. Hoca kim? Hocaya dediler işte bilmiyoruz. Cini hocaya söyledim. Ondan sonra şimdi diaspora dünyasında algılamalar daha farklı. Cini Hoca da bana ve oradaki arkadaşlarım valla inşallah seni kabul eder dediler. Yani ben yani bilemezsin dediler, yani işte Yunanlı hoca gelmişsin Türkiye'den Yunanca öğreneceğim diyorsun. Kim çıkacak karşına bakalım. Cini Hoca da böyle inşallah seni kabul eder falan yapınca ben yazın biraz kendi çabamla Yunanca öğrenmeye başlamıştım. Yani böyle basit cümleleri falan okuyordum. Böyle bir koca bir defterim vardı. Bir sürü internetten bir şeyler print etmiştim. Ben güzel bir şekilde hazırlandım. Hocaya kendimi beğendirmem ve kanıtlamam gerektiğini düşünüyorum. Randevu aldım, gittim. İşte ben dedim Türkiye'den geldim. Elimde koca defterim. Bakın işte beginner seviyesine yaklaşmaya çalıştım. Şunları biliyorum. İşte cümle yapıyorum. Bu araba, bu çiçek falan. Bir sürü şey anlattım. Hocam böyle tatlı bir yüzü var, saçları açık, 60 küsur yaşında gözüküyor. Hafif böyle tombik, şefkatli gözlerle bana bakıyor. İçimden diyorum ki, ya diyorum alay ediyor, senin ne işin var burada diyecek. Ya diyorum bu, yani bakışlar nedir, ya da dünya iyisi bu adam, anlayamadım. Ben kendi sunumumu yaptım, hocadan gelen cevap. Merhaba, ben hoş geldiniz öncelikle. George Krikopoulos, Trabzonluyum. Ailem Trabzonlu. Mübadelede Balkanlarda Kozani'ye göçmüşler. Ben hariç ailemde herkes Türkçe konuşur. Yunanistan'daki işte politik problem yıllarında üniversite öğrencisiyken Kanada'ya gelmek zorunda kaldım. Ve burada evlendim, dönemedim. Ve emekli olmama 2 yıl var. Ve sizin 4 dönem Yunanca almanız gerekiyor. Yoksa saymıyorlar yani benim dilimi. Proficiency vermem gerekiyor. Onu da 4 dönem devam edersem, hayatımda ilk defa Türkiye'den birisi geliyor, bana Yunanca öğrenmek istediğini söylüyor ve meslek hayatımın son 2 yılındayım. Ve sizi mezun edip emekli olacağım için çok mutlu oldum. Hoş geldiniz. Bunları da anlatmanıza hiç gerek yoktu dedi. Ben tabii böyle şok ve tabii tahmin edersiniz en iyi arkadaşım. böyle canım cicim oldu yani hocam. Çok uzun sohbetler yaptığımız bir insan kendisi. Bana Yunanca'yı o öğretti. Tabii bu çok, bu ben bunun ama o zaman çok böyle nasıl diyeyim, zor bir şey olarak algılamadım. Çünkü çok mutluydum orada olmaktan. Toronto Üniversitesi'nde 5 milyon kitaplı Roberts Library'de olmaktan. Sınıftaki bütün arkadaşlar, ben olgun öğrenciyim. Onların hepsi böyle işte 19-21 yaş arası. Diaspora, 3. nesil, 2. nesil Yunanlı arkadaşlar. İşte sınıfta bir azınlık olduğumu falan sonra fark ettim. Kimse merhaba demedi mesela falan. Hiç böyle bir şey yok. Nasıl bakıyorlar bana? İşte hoca rahatsız oluyor falan. Böyle işte aramızda diyor bir hani arkadaşımız var falan. Ha falan yapıyorlar. Sonra birisi geldi bana. Ya arkadaşlarımın davranışı için çok özür dilerim dedi. Ben dedi Anna dedi. Tanıştık işte. Peki siz niye benimle konuşuyorsunuz dedi. Ondan sonra biz dedi Çanakkale'deniz dedi. Benim dedi dedemi dedi Türkler büyütmüş dedi. Savaş sırasında ailesini kaybetmiş dedi. Biz dedi yani Türkiye'ye çok sempatimiz var ve bu politik saçmalığın hiçbirine inanmıyorum dedi. Yani ben arkadaş olmak istiyorum sizinle dedi. Beni evlerine davet ettiler falan. Sonra onlarla ahbap olduk. Ve Bay Alexandris'in bir makalesi var İmros Tenedos üstüne. Ben işte Bay Alexandris'le okunuzu konuştum. Arşivde döndüğüm zaman Osmanlı arşivine İmroz'la ilgili çalışmaya başlayınca daha sonra sizin de işte biliyorsunuz stelyo yönlendirilir hemen insanlar müzikle falan. Ben İzmir'in müziğiyle ilgili bir şeyler bakıyordum. Stelyo ile tanıştık Berber'le. Ondan sonra bayağı arkadaşım oldu İmrozlulardan. O Atina İmrozlular Derneği'ndeki arkadaşlarımı pek severim hepsini. Orada bir konuşma yaptım. 1845 yılında çıkmış birisi İmrozlu, Kutlu Misyonos'da Mustaksidis diye birinin kitap tanıtımını yaptım. İmroz'u gördüm. O 40 kiliselerini gördüm. Bu sefer başladı. Bu 40 kiliselerine bunlar nasıl gidiyorlardı da bu 40 kiliseleri köylere çok uzakta yaşlılarla konuşmaya başladım. Ortodoks Hristiyan kültürünün adadaki yansımasını böyle iyice anladım. İçinde bulundum. Ve sonra arşivdeki o bana sürpriz yani İmroz diyorum bir sürü belge çıkıyor. Limnos diyorum inanılmaz binlerce. İşte Samotrake, Semadri'ye bakıyorum. O binlerce değil o yüzlerce. Öyle karar verdim adalarla ilgili ama İzmir'den sonra. Önce İzmir çalışmam bitti. Şimdi çevriliyor, çevrildi. Yani yayınlanmak üzere Yapı Kredi yayınlarından. İzmir'in 19. yüzyılında cemaatler arası ilişkilere baktığım çalışma. Sonra da adaları çalışmaya başladım ve dediğim gibi bu şimdiki sorunum bu adasallık. Adalar izoledir. Ama İmroz'da işte Spilya'yı biliyorsunuzdur. Spilya, Pınarbaşı denilen yer. Hı hı. Hani şöyle gittiğinizde Semadri'yi sanki kucaklayacak gibi olduğunuz yer. Evet. Ben orada ben uzun yüzmeyi çok severim. Yani arkadaşım olsa yüzerim 2-3 saat olmadığı için. Yani bir saat yüzüp dönüyorum şimdi. Sanki Semadri'ye yüzecekmişim gibi hissettim mesela. Sonra o Uğurlu Limanos'a gidiyorsunuz Uğurlu'ya. Şimdi oradan da niye Limnos'a yüzmüyoruz? Limnos'a yüzülecek mesafede gözüküyor bana orası.
1: Evet.
2: Böyle adalar arası ilişkiler yani çok dikkatimi çekmeye başladı. Tabii sonra yaşlılarla konuşurken dinlemeye başladım. Dediniz ya kaçakçılık, işte Rumlarla arkadaşlık, beraber süngercilik maceraları. Ama milli devletler döneminde bunlar zor. Ama ben Osmanlı arşivinde ne okuyorum? Milli devletlerin olmadığı bir zamanda anlatıyorlar. İşte biz gittik Samotrake'ye doğru. İşte orada daldık da bir tane boş tekne bulduk. Tekne çalıntıydı. Gittik kaymakama haber verdik. Yani şu anda modern milli devlet çağında suç sayılan pek çok şeyi arşivdeki belgelerde insanların günlük hayatlarında okumaya başladım. Çok keyifli bir çalışma oldu benim için. Kuzey Ege adalarını çalışmak. Ve de hani bu denizlerin sınırsızlığının ne kadar hoş bir şey olduğunu aslında ben arşivde görmüş oldum. İşte evleniyorlar, yok kutlamaya gidiyorlar. Bir sürü şey yapıyorlar adalar arasında. Çalışmaya gidiyorlar. Yani Enez'e gidiyorlar, Çanakkale bölgesine gidiyorlar. İmkansız bir şey adaların o kadar, sanıldığı kadar izole olması yani aslında. Hele Anakara'ya yakın adaların, şimdi mesela bunu Midilli, Samos içinde, Samoslu Rumlar mesela gidiyorlar. Karşı tarafta Kuşadası'nda sezonluk işçi olarak çalışıyorlar 19. yüzyılda. Orası için de aynı şey geçerli diyeceğim.
1: Evet, bir de ulaşımın, iletişimin kolay olmadığı bir dönemden bahsediyoruz aslında. Yani bugünkü ne motor teknolojisi var, ne iletişim teknolojisi var. Düşünsene yani Samos'tan Kuşadası'na gitmek bile bayağı bir mesele yani, ne kadar yakın olsa da. Bayağı ciddi bir şey. Bu arada dinleyicilerimiz için bu kitabı da söylemeden geçmemek lazım. İmroz Rumları kitabı, Gökçeada üzerine yazılmış. Derleyenin konuğumuz Feryal Tansu olduğunu söylemeliyiz. Bu kitabı da şiddetle tavsiye ediyoruz dinleyicilerimize. Aslında burada şu ana kadar anlattığı Kuzey Ege çalışmasıyla alakalı derlenmiş, derli toplu şahane bir yayın. Benim sizi tanımam bu yayın vesilesiyle oldu ve böyle evrenden gelen bir mucizeyle de karşılaştık bir anlamda ve geldiğimiz nokta şahane gerçekten.
2: Deniz,
1: şu anda
2: bir şey
1: konuşuyoruz.
2: Evrenden gelen mucize deyince o daha çok belki benim için de geçerli değil. Bu arada çok teşekkür ederim iltifatınız için. Ama İmroz Rumları kitabını ne kadar tavsiye etsek boş, çünkü basımı tükendi. Piyasada yok. 2 kere basıldı. İmroz Rumları kitabı 2012 yılında çıkmıştı. Ve literatürdeki ilk kitap. Ben İmroz'la ilgili hiçbir şey bulamadığım için dedim yazılan İngilizce ve Yunanca makaleleri Türkçe'ye kazandıralım. Yani Türk okuyucuyla buluşsun gerçekten. Ve dilini mümkün olduğu kadar akademik dilleri esnetmeye çalıştım o kitapta. Defalarca okudum, hani insana ulaşsın. Böyle raflarda kalan ağır akademik dille yazılmış bir kitap olmasın diye. 2 basım oldu ve tükendi yani. Bu tabii çok sevindirici. Hala soranlar oluyor kitabı. Ama sağlayamıyoruz yani kitabı şu anda. Bu mucizeye gelince ben yıllarca Torunlu'dayken İstanbul'a geldim, işte yerleştim. Osmanlı Arşivi'nde araştırmaya başladım. O zaman Yeditepe Üniversitesi'nde yarı zamanlı olarak dersler veriyorum. İşte yeni bir ev tuttum falan. Daha Toronto'dan geldim ilk sabah. Radyoyu açtım. Ben radyo pek severim. İşte birisi bir program yapıyor, Denizler Aşırı diye. Çok da böyle hani Allah Allah falan dedim. Ne oluyor burada? İşte ben Burgazada'dayım diyor. Ben Bozcaada'dayım diyor. Bozcaada'da mı diyorum ben. Ben o zaman aslında tanışmıştım sizinle. Benim için bu programa davet etmek vesilesiyle beni aradığınızda, aslında sesinizi duyduğumdaki evrenin mucizesi benim için geçerli. Açık Radyo'ya ilk sizinle yani tanıştım. Ve uzun yıllar dinledim Salı günleri programı. Çok hoş oldu yani benim için. Tekrar teşekkür ederim.
1: Ya şahane gerçekten. Biz de İmroz Rumları kitabı için aynısını söylemeliyiz. Siz nasıl bulamadınız? Bir anda karşına çıkınca insanın hazine gibi oluyor böyle. Bilgi çok değerli bir şey gerçekten. Ve doğru elenmiş, doğru bir bakış açısıyla iyi süzülmüş bir bilgi her şeyden kıymetli. Şahane bir birliktelik gerçekten. Yeniden adalara geri dönelim. Adaların izole olduğuna inananlardan. İzole olmasının bana sağladığı özgürlüğe de inananlardan ve sevenlerdenim aynı zamanda. Bunun çok büyük bir özgürlük olduğunu düşünenlerdenim. Yani siz 19. yüzyılda, yani 1800'lü yıllarda çok aktif bir iletişimden bahsediyorsunuz. Bu da tabii çok çarpıcı. Yani hakikaten çok ilginç bir konuya değinmiş olduk. İşte söylediğiniz gibi diğer adalarla, mesela ben Bozcaada'da yine çok yaptığım çok eski programlardan hatırladığım Kaptan Halil Yakar'la konuşmuştum. Bozcaada'nın bütün karayla olan bağlantısını sağlayan 50 yıl boyunca, bugünkü gemi sistemi daha çalışmadan öncesinden itibaren yapılan çalışmalarda Halil amcanın anlattığı şey, onlar sadece ana karaya, Geyikli'ye, Bozcaada'dan insanları taşımıyorlar. Midilli'ye gidiyorlar. Midilli'den kömür alıyorlar mesela. Kömürlerini Midilli'den alıyorlar. Oraya balık götürüyorlar. Oraya işte buradan elde ettikleri bağ ürünlerini götürüyorlar, üzümler götürüyorlar, kızlar alıp veriyorlar. Yani evet, Midilli'den evet. Buraya gelip gelin gelmiş, Halil Yakar'ın teknesiyle gelin gelmiş. O kadar çok insan var ki ve aynı zamanda sadece Midilli'ye de gitmiyorlar. Limni'ye mesela birilerini bırakmaya gidiyorlar. Böyle bir şey anlattığını hatırlıyorum. Sema Dire'ye keçi götürüyorlar. Oradan keçi alıyorlar. Gökçeada zaten pek fazla gitmedikleri ama sık iletişim kurdukları bir yer. Hı hı. Oradan da çünkü bazı denizciler geliyorlar.
2: Tabii tabii. Yani, onun süngercileri meşhur zaten.
1: Evet, Gökçeada'da ve kalmadı. Yani şu anda Gökçeada'da Rum balıkçılar hala var. Ama hı hı. genelde Karadeniz'den gelen balıkçıların sürdürdüğü bir balıkçılıktan bahsediyoruz. Bozcaada'da hı hı. hala yerel, eski yani diyelim ki 6. kuşak, 7. kuşak balıkçı aileler sürdürüyorlar hayatlarını. Hı hı. Sürdürmeye çalışıyorlar diyelim. Artık hı hı. denizlerin kimyası değişti. Bozuldu. Bozuldu hı hı. da diyebiliriz. Değişti kesin.
2: Değişti.
1: Yani sıcaklık arttı denizlerde. Balık miktarı azaldı falan gibi durumlar da var. Hayatlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Eskiden herkese dokunan balık ve balıkçılık hikayesi şimdi zor idare edilebilir halde. Belki birkaç yıl sonra dilerim pozitif değişir. Çok öyle gözükmüyor ama.
0: Ya Deniz, demin söylediğin o kadar aslında mantık yürüttüğün zaman neden aklıma gelmemiş dediğin bir hikaye ki ilk benim başta söylediğim gibi. Biz hep böyle tarih okumasında hani denizden bakmayıp karadan baktığında böyle bütün adalar sanki böyle bir sınır ucu, bir şey, garnizon, bir şey yani bir askeri üst bir şeymiş gibi. Yani yaşamayan, var olmayan, orada duran bir kendinden oluşmuş bir sınır gibi görüyorsun. Ama aslında orada bir hayat var. Ve karadan bakmayıp hikayeye denizden baktığın zaman aslında izolasyon değil, tam tersine böyle normalin de üzerinde böyle bir aşırı bir birliktelik var. Yani o ortaya çıkıyor işte keçi alıp götürmek, kız alıp vermek hikayesinde. Yani denizi böyle bir engel gibi değil, özellikle bizim bu taraflarda Ege'de baktığın zaman sanki bir otoban olarak görmen lazım gibi geliyor. Böyle kullanılmış gibi.
2: Evet evet, ama şunu da ekleyelim dediğine, bir de sürgün yeri. Yani
1: tabii.
2: Bence bu çok şey anlatıyor. Dediklerinin özeti hani garnizon, orada yaşamayan Cezayir yani adam. Sürgün yeri.
0: Evet.
2: Sürgüne ya kimler yani Namık Kemal'den kimlere kadar herkesler adalara sürgüne gönderilir. Ama işte deniz mesela adalı. Benim de denize şu an tabii programı ihlal etmeyeceğim, korkmayın. Denize dünya kadar soru sormayacağım. Adalı olmakla ilgili. Ama adada yaşayanlar böyle hissetmiyorlar. Orası onlar için Cezayir'i değil.
0: Ya asla. Şey de enteresan gelir bana hep. Şimdi bu özellikle Yunan Bağımsızlık Savaşı ve işte artık Yunanistan denilen bir ülkenin kurulması hikayesi aslında bizim dışarıdan böyle gördüğümüz böyle bir tarihi ayrıntı gibi geliyor. Ama aslında başka şey tezahürleri de var. Mesela hep Türk tarihini okuduğunuz zaman bizim işte Osmanlı ile alakalı Ermeniler tarafından okursan işte Ermeniler milleti sadıkadır diye deniyor ya.
2: Aha.
0: Mesela ben onu çok merak etmiştim. Yani niye Ermeniler milleti sadıka? Yani başka aha. milletler varken niye milleti sadıka diye bir milleti seçmişsin? Aha. Ki tarihsel olarak baktığın zaman aslında sarayla ilişkisi olan, yönetimle ilişkisi olanlar daha çok Ermeniler değil, Rumlar.
2: Rumlar.
0: Ama ne zamanki bağımsızlık savaşı oluyor, işte hani sadık olmayanlar Rumlar, işte onlar isyan ettiler ve ayrıldılar ve artık o tarihten sonra yani Yunan Bağımsızlık Savaşı'ndan sonra
2: tabii.
0: o milleti sadıka dediğin hikaye orada başlıyor.
2: Evet.
0: Yani burada bile bir hani milletler sisteminin işlediğini görüyorsun. Benim çok merak ettiğim hep şu oluyor. Ya işte Yunan adalarına gittiğiniz zaman, işte Rodos'a da gittiğiniz zaman, Kosova'da gittiğiniz zaman işte klasik bir herhangi bir Anadolu ya da Balkan kasabasına gitmişsin. Aynısı işte bir çarşı var, çarşının ortasında mutlaka cami var. Bir tek cami olmayan, hani hiç cami yapılmamış ada benim bildiğim kadarıyla Samos Adası.
2: Evet.
0: Oranın hikayesini.
2: Samos Adası. Ben de geçen yıl Samos Adası'ndaydım. Oranın arşivine gittim. Arşivde beni bir hazine bekliyordu. Çok tatlı Bay Landros var orada. Orada çalışma fırsatım oldu. Beni çok güzel misafir ettiler. Samos Adası'na geçmeden önce bir şey söyleyeceğim. Çünkü meslektaşlarıma haksızlık etmek istemiyorum. İmroz Rumları kitabını ben derleyen yazarıyım. İçinde İmroz'la ilgili bir tane makalem var. O ilk yaptığım işte arşivdeki çalışmamdan bir makale yazmıştım. O kitapta başka işte Makis Butaros, Yolga Çimuris, Suna Çağaptay, Karas, onların da Elif Babül, bu sosyolojik ve antropolojik açıdan yazılmış işte ve ben tarih ve kilise tarihi karası makalesi. Yunanca ve Türkçe yazıları orada çevirdik. Yani benim tek yazarlı olduğum bir kitap değil o. Ama benim arşiv çalışmasından yaptığım tek yazarlı olduğum kitap Osmanlı'nın son döneminde Adalı Rumlar kitabı. Hani arkadaşlarıma da haksızlık yapmış olmayayım. Samos'un hikayesi. Samos hiç Müslüman olmayan bir ada. Benim projemde de böyle bir özel yeri var Samos'un. Ve antik zamanlarda da biraz nasıl diyeyim böyle hani yüksek kültür adası gibi gözüken bir yer Samos Adası. Doğal güzellikleri gerçekten çok farklı. Kendine yani şahsına münhasır bir ada gerçekten Samos Adası. Samos Adası'nda şöyle bir şey var. Yunan Bağımsız Devleti kurulunca 1830 yılında bir kere bu bizim açımızdan dediniz ya biz hani Osmanlı tarafından bakınca başka tabii Yunan tarafından başka çok doğru bir tabii ki tespit bu. Biz buradan bakınca buna Yunan isyanı diyoruz. Hani Levon'un bahsettiği şey. Gerçekten arşivde mesela benim ilk elime gelen defter Rum fesadına dair. Yani 2. Mahmut'un tuttuğu defter. Bu Osmanlı perspektifinden öyledir. Yani 2. M atlıyor atamdan beri. Yani Osmanlı beyliğinden beri işte bizim topraklarımızda yaşayan Rum tebam niye bana isyan etti diyor. Neden böyle bir şey yaptı diyor. Onun perspektifinden bir yönetici perspektifinden onun imparatorluğunun bir bölgesinde çıkmış bir isyan. Ama tabii biz Yunan perspektifine döndüğümüz zaman aydınlanma işte çağı Fransız devrimi Osmanlı'nın ekonomisinde büyümeye başlayan o Rum tüccarların önemi, yani nasıl diyeyim, çok onların da belki beklemediği bir şeydi. Bu İngiltere ile Fransa savaşa tutuşunca 7 yıl savaşları bir boşluk oldu ve Rum tüccarlar bundan yani Akdeniz'e çok güzel bir şekilde yerleştiler ve zaman içerisinde Osmanlı'nın orta sınıfını oluşturdular. Avrupa ile ilişkileri vardı, eğitim, öğrenim görmeye başladılar orada. Başka bir yani artık dünya vardı ve de tercihlerini Avrupa'dan yana kullandılar. Yani Rumların, Rum entelektüeller, Osmanlı ve işte Rusya'dan kullanmak istemediler. Gene Ortodoks Hristiyan Rusya'dan. Ve tabii o zamanki söylemlerde Avrupa'nın da bu bağımsız Yunan idealini sahiplendi. Çünkü o da Avrupa'daki sosyal işte düşünceyi, demokrasiyi antik Yunan'a dayandırmaya başladı, dayandırıyordu. Çok kıymetliydi onlar için bu antik Yunan geçmişi. O yüzden onlar da sahiplendiler. O perspektiften bakınca onlar için Yunan bağımsızlık savaşı. Hani biz neden artık cizye ödeyelim, kelle vergisi ödeyelim? Yani artık eşitlik var, Fransız aydınlanmadan öğrendiklerini Rum entelektüeller Osmanlı'ya uyguladıklarında rahatsız oldular. Ama tabii ki bundan kimse 1400'lerde ya da Avrupa'daki din savaşları döneminde 1500'lerde rahatsız olmuyor. Eşitlik var Fransız aydınlanmadan öğrendiklerini Rum entelektüeller Osmanlı'ya uyguladıklarında rahatsız oldular. Ama tabii ki bundan kimse 1400'lerde ya da Avrupa'daki din savaşları döneminde 1500'lerde rahatsız olmuyordu.

İmparatorluk hükümeti zapturapt altına almak istiyor durumu. Alamıyor. İşte 1821, 1829, 30'da zaten devlet kuruldu. Samos tek Müslüman. Diğer adalarda yöneticiler Müslüman. Tamam. Ama işte bu özellikle 19. yüzyıldaki idari reformlar sırasında kurulan meclislerde Rumlar da var. Yani kaymakam falan Müslüman ama Rum yöneticiler de oluyor tabii ki. Liderler var, üyeler var. Ama Samos'ta halk arasında Müslüman yok. Ve Samos'ta bağımsızlık savaşı, pardon Yunan bağımsız devleti kurulunca biz diyor bir kıpırdanma başlıyor, katılmak istiyoruz. Şimdi Sakız Adası isyana tamamen katılıyor. Katılmak istemiyor Sakız halkı işin iç yüzünde. Ama sonra Osmanlı askerleri oraya inince ve bir grup katılmak isteyince, bu arada şunu da unutmayalım. Kiklak tarafından, bu hani Atina'ya yakın adalar, Mora'ya yakın adalardan, İdra'dan falan, oradan kayıklarla Kuzey Ege adalarına ulaşıyorlar. Ve bunu Osmanlı biliyor. İşte İmroz'a çıkıyorlar. Ben belgelerde okudum bunları. İşte Sema direkt isyana katılıyor. Taşoz'un yarısı katılıyor, yarısı katılmıyor. Limnos katılmıyor. Hiçbir şekilde katılmayacağını duyuruyor. Bunları hep böyle Osmanlı belgelerinde yazıyor. Tamam diyor, Limnos katılmadı ama diyor İmroz'da diyor hiç diyor Müslüman halk yok diyor. Sahilden önlemler alın diyor. Ama İmroz isyana katılmıyor mesela. Ama Samothraki katılıyor veya bedelini de çok ağır ödüyor. Sakız gibi ödüyor bedelini Semadirek adası. Böyle bir nasıl diyeyim yani çalkantıda Samos tamam sular duruluyor. Sakız'daki isyan bastırılıyor. Limnos'a teşekkür yazısı gidiyor. Limnoslular katılmadı isyana diye ve hatta neden teşekkür yazısı gidiyor? Osmanlı askerlerine yardım ediyorlar. İşte karaya çıkan izbandut tekneleri diyorlar onlara. Çıkanlara onları diyorlar engellediler diyorlar. Bize yardımcı oldular diyorlar. Samos Adası ben diyor bağımsız burada kurulan Yunan Devleti'ne katılmak istiyorum. Aynı Sultan, 2. Mahmut döneminin sultanı, işte Sakız Adası'ndaki duruma çok sert tepki veren ve isyana çok sert veren 2. Mahmut, 1830'da verdiği tepki değişik. Tamam diyor, size bir Rum yönetici adayalım ve siz atayalım. Bu biraz bazen böyle Google'da falan öğrencilerim de sorar, işte Samos Anayasası, yani anayasa değil de bir düzenleme. Sadece Samos'a değil, Lübnan'a da verdiler. Şimdi Orta Doğu'ya girmek istemiyorum ama Girit'e de verildi. Yani kendilerine has bir düzenleme yapın. Tamam, size bir Rum yönetici adayalım. İşte Samos gazetesi çıktı. Samos'taki mesela nasıl diyeyim, çalkantıyı böyle bir şey duyurulduğu zaman bir daha göze almadı ikinci Mahmut. Peki tamam siz dedi, size Rum yönetici atayalım. Bu başta bahsettiniz ya, adaların deniz galiba siz söylemiştiniz. Lokasyonları yani jeopolitik durumları tabii ki çok farklı karadan. Şimdi bağımsız Yunan devleti kurulmuş, Eğriboz gitmiş, Kiklak gitmiş. Artık elindekileri koruma gayretinde. Ama şimdi şiddetle değil de başka bir yolla korumaya gidiyor. Bunu da Samos tamamen halkının Ortodoks Hristiyan olduğu adada gösteriyor. Benim yaptığım çalışmada da Limnos, Semadirek, Tasos ve İmroz adasındaki çalışmada net bir şekilde adanın yöneticileri, kaymakamlar yazıyorlar. Çünkü zaman zaman Yunan devletiyle gerginlik oluyor. İşte Avrupa'da o dönemde isyanlar var. Biz ne yapacağız burada diyorlar. Hani Limnos'un adasının %10'u Müslüman bir şey olursa. Ve imparatorluk merkezinden gelen, sadrazamlıktan gelen telkin şiddet değil. Benim çalışmamda en yani çarpıcı ortaya çıkan sonuç, ihtiyaçlarını karşılayın, memnuniyetlerini sağlayın. Osmanlı'nın gayrimüslim tebaası olarak onları memnun edin ki katılmasınlar bu hareketlere. Samos'ta böyle bir şey uyguluyor ve Samos hala, yani ben Samos'a birkaç yıldır gidip geliyorum. Levon dediğimiz gibi Samoslu insanlar yani günümüzde biraz daha farklı gerçekten Midilli'den, Sakız'dan falan. Mesela pek bir yani hani övünürler. Bu biraz tabii ki hoş bir şey değil ama onların psikolojilerini yani ruh hallerini yansıtıyor. Ben bunlara duygusal bakmıyorum. Yani bir kol mesafesiyle nasıl diyeyim bir akademik mesafede bakıyorum. Gücenmiyorum, alınmıyorum yani ben Türkiye'denim diye bana böyle söylediler diye. Aksine

0: hoşuma gidiyor yani içtenlikle konuşmaları. Biz farklıyız. Burada hiç Müslüman yoktu. Yani burada hiç Türk yoktu.
1: Ya ben şeyi çok iyi biliyorum. Yani defalarca ben de şahit olduğum için. Yani burada hiç cami olmadı. Böyle çok gurur duyarak söyledikleri.
0: Evet, evet. Çok çok gurur duyuyorlar. İşte tamam bizi Osmanlı yönetti ama zaten Yunan Bağımsızlık Savaşı hani pardon Yunan Bağımsız Devleti kurulduktan sonra biz burada kendi içimizde bir şey gördük. O adaları sanki biraz daha hani Osmanlı'ya diyara ait gibi görüyorlar. Hani biz tamam politik olarak öyleydik ama aslında öyle bir durumumuz yoktu. Ama bu arada Samos'ta şeye gittiniz mi? Poseidon galiba evet. Ama onlar sahili var. Şimdi ben adı Poseidon diye tabii sahile gidip görmek istedim. Böyle şeylere meraklıyımdır ben hani niye oranın adı öyle gideyim göreyim falan.
2: Bu Kuşadası'na doğru bakan değil mi? O Milli Park'a galiba. Doğru bakan tarafta.
0: Galiba.
2: Evet.
0: Evet. Pardon tam da orada. Deniz, evet. Bravo.
2: Ben yüzerek gitmiştim oraya denizden tekneyle orada ilk Samos'a oradan girmiştik. Ve çok meşhur bir yerdi, çok güzel. Bir ıslak ıslak orada oturduğumuzu hatırlıyorum yani.
0: Şimdi şuradan bakacağım. Ben Poseidon diye hatırlıyorum. Orada bir Samoslu birisiyle, bir hanımefendiyle arkadaş oldum. İşte konuşuyoruz falan. Haritadan dedim ki ben işte buraya gitmek istiyorum dedim. Ondan sonra adı dedim işte Poseidon'muş ama bunu ya teyit etmem lazım. Poseidon mu? Yok dedi, onun adı öyle değildi. Onun adı dedi Mola İbrahim dedi. Ne dedim? Şimdi o Yunanca aksanla söylüyor ya anlayamıyorum Molla İbrahim dediğini. Böyle Molla İbrahim, Molla bir şey geliyor kulağıma. Ya bu nedir dedim. Açtı bana Molla İbrahim. Molla İbrahim mi dedim. Bu ne dedim yani. Biz oraya dedi öyle demeyiz ki dedi. Orası dedi bizim için Molla İbrahim. Molla İbrahim kim dedim. Ne bileyim dedi bilmiyoruz dedi. Ve hani adada Türk yoktu dedim. Yok dedi. Molla İbrahim mi dedim. Bir de Molla dedim. Hani böyle şakalaşıyoruz. Tabii ben hemen Samos arşivinde Baylandros'a gittim. Arşivde çok büyük emek vermiş. Bütün arşivdeki datayı translitere etmiş, okunur kırmış, üç cilt yapmış. Böyle dünya tatlısı bir insan. Baylandros dedim bu nedir ya? Molla İbrahim kim siz biliyor musunuz? Emekli olmuş. Çok yaşlı değil ama onun bilebileceğini düşünün. Bizim için de bu çok mistik bir durum dedi. Bu Molla İbrahim kim bilmiyoruz dedi. Hep şakalaşıyorlarmış onlarda. İşte burada bir Molla vardı da yok oraya yerleşmişti de herhalde bu kaçtı mı geldi mi ne oldu hiç bilinmiyor ama adada böyle yerleşmiş bir Molla İbrahim meselesi var. Diğer adalardan bu nedenle farklı Samos ama biliyor musunuz Levon? Samos arşivinde ne gördüm? Tabii ki Kuşadası'na çok yakın. O nokta var ya işte o noktadan. Onlar gerçekten bir an şunu hissettim. Coğrafi olarak da Milli Park'ta yürüdüğünüz zaman hani gördüğünüz o ağaçlar var ya Samos. Yani şunu çok net böyle hissettim. Yani burası bir bütündü gerçekten. Milyonlarca yıl önce ayrıldı Samos. Aynı coğrafya, aynı bitki örtüsü, aynı yapı. Kuşadası'yla çok yakın bir ticari ilişki içerisindeler. Yani bütünleşmişler Kuşadası'yla.
2: Kaçınılmaz olarak
0: kaçınılmaz
2: tabii.
0: Kaçınılmaz olarak. Gerçekten Samos'u Kuşadası olmadan, Kuşadası'nı Samos olmadan o zaten o hat dar bir hat. O dediğin noktadan, sizin yüzdüğünüz noktadan o kadar çok ürün okudum ki anlatamam size. Yani klasik ürünler, bildiğimiz ürünler işte zeytiniymiş, zeytinyağıymış, onlardan yapılan parfümlermiş, incirmiş, Kuşadası'ndan neye ihtiyaçları varmış, meyvelermiş. Çok bir birliktelik içerisindeler. Bu da tabii bizi şunu düşündürüyor. Nasıl bu milli ve etnisite modern kavramlarının nasıl da o dönem aslında geçersiz olduğunu bize gösteriyor. Bunu işte sizin yayınlarınızda mesela benim akademik olarak yaptığım şeyi siz doğal olarak yayınlarınızda yapıyorsunuz. Hiç etnisite ve din geçmiyor. Bir bütün olarak bakıyor yayınlarınız bölgeye, Ege Denizi olarak.
1: Çünkü şöyle bir şey var yani şunu unutmamak lazım ben hep onu söylüyorum hani ben hani bunu yemek için de söylüyorum yani ben bunu söylediğim zaman biraz evet. İnsanlar özellikle bizim cemaatten insanlar çok karşı çıkıyor bana bütün azınlıklarda hani ya diyorum bir Ermeni mutfağı Rum mutfağı Yahudi mutfağından bahsedemeyiz tabii ki Ermeni'nin Rum'un Yahudi'nin kendi inançlarıyla adetleriyle etkilediği yemekler vardır bazıları gerçekten sadece onların yaptığı yediği yemeklerdir ama yani özellikle İstanbul'dan konuşuyorsak bu İstanbul'un sofrasıdır, İstanbul yemeğidir. Çünkü aynı coğrafyayı paylaşıyorsun. Yani denizinden ne çıkıyorsa onu yiyorsun.
0: Evet.
1: Kuşadası'ndan Samos'u da ayırmak, bunlar sanki iki birbiriyle hiç konuşmayan, yüz yüze bakmayan birisi haline getirmek çok oryantalist bir bakış açısı ya. Yani
0: evet.
1: Ve bu oryantalizmin de tehlikesi şu, hep oryantalizm de bir taraf tutar. Hep daha batıdakini kendinden, hep doğudakini kendinden uzak görür. Hatta bizde bile vardır yani, hep herkes kendi doğusundan nefret ediyor, biraz böyle bir durum var.
0: Evet.
1: Bunun en güzel örneği şeydir ya, Akdeniz muhteşem bir filmdir, evet, gerçekten evet. Yani böyle
0: evet, gerçekten.
1: Sahneleriyle, müziğiyle muhteşem bir filmdir. Koca filmde yani Türkiye'nin böyle burnunun dibindeki adada bir tane Türk karakter vardır. O da uyuşturucu getirip adamları soyar. Yani evet. O kara yani bu çok oryantalist bir şey.
0: Evet.
1: Hani biz içinde yaşadığın zaman bunun böyle olmadığını çok iyi biliyoruz. İşte bir bakıyorsun karşında Molla İbrahim çıkıyor. Ya da işte aynı hikaye burada da var ya, işte hani Samatya mı Koca Mustafa Paşa mı? Hani
0: evet. Evet. Levan, ben çok acı bir şey söyleyeceğim. Üzücü bir şey yani, bu modern çağa ait bir şey. Ne güzel dedin hani Samos'la Kuşadası'nda böyle hani iki birbiriyle konuşmayan. Mesela Samos, Midilli, Sakız, Rodos, Kos, gittiğim bütün adaları düşünüyorum. Sadece herkes İzmir'e ve İstanbul'a yani bir yerlere gitmiştir. Hani Samos'ta ilginç bir şekilde işte hani böyle sosyal hayata karışıp işte marketti, oydu buydu, taksiydi, işte kuafördü falan. Konuştuğum zaman işte Kuşadası'na gittiniz mi dediğim zaman o kadar çok rastladım ki yok yok, hayır.
2: Biz
0: hayır.
2: Gitmiyoruz oraya diye. Evet.
0: Biz gitmiyoruz oraya.
2: Evet.
0: İstanbul'a gittiniz mi? Gittik. Kuşadası'na niye gitmediniz? Birisi bana iştenlikle dedi. Biz dedi korku dolu büyütüldük burada dedi. Evet yani böyle iştenlikle söyledi gittiğim kuaförde bir de markette. Çok merak ediyorum ama korkuyorum dedi. Ondan sonra dedim ben, benim çok arkadaşım var hani Yunanlardan, diğer adalardan. Siz niye korkmuyorsunuz dedi. Bilmiyorum, İstanbul'a gittim ama korkarak gittim dedi. Ama Samos'ta böyle bir şey var maalesef. Diğer adalarda mesela pek yok bu ama.
2: Aslında öyle bir bütünün parçası ki bunlar. Bu şeye benzettim siz konuşurken, anlatırken. Proton, nötron, elektron nasıl atomun parçaları ve hiçbirisinin birbiriyle de alakası yok. Ama birisi olmazsa da bir atom oluşamıyor yani bir şekilde. Tam onun gibi bir hikaye. Samos'un tabii kendine özgürlüğü tarih boyunca çok uzun bir perspektiften de geliyor. Belki o ayrışması da buralardan mütevellit olabilir. Tam emin değilim ama bir fikir yürütmek gerekirse Şirince'nin tepesinden başlayan nehir Efes antik kentinde son buluyor. Hı. Ve denize boşalıyor. Orası çok önemli bir liman. İşte Efes'i herkes son derece iyi biliyor. Büyük bir medeniyet, çok büyük bir liman ve orada bitiyor. Samos, Pagondas köyünde başlayan nehir Pitagorio tarafında bitiyor ve akıyor nehir. Ve Samos'un işte kralının oturduğu tepede, yani Paleokastro tarafını söylemiyorum, evet. Pitagorio'nun tepesindeki evet. O antik yerleşimi kastederek söylüyorum. Orada bitiyor. Yani aslında bir parantez Şirince Efes'te açılıyor, bir parantez Pagondas Pitagorio'da kapanıyor. Yani arada tabii bir tektonik dönemde denizde koparak denizin de yükselmesiyle işte ada oluşuyor bir tarafıyla da baktığınız zaman.
0: Ben aynen
2: zaman.
0: Böyle düşünüyorum deniz.
2: Bu böyle bir açılan ve kapanan parantez. Yani bu tarafıyla da bir bütünler aslında. Bir de şöyle bir şey var. Tarihte yani tabii bu kralın, Samos krallığının Ege'ye hükmettiği bir dönemmiş.
0: O yüzden zaten Samoslular pek
2: evet.
0: gururlular.
2: Çok evet, oradan kaynaklandığına ben inanıyorum açıkçası.
0: Evet, yani çünkü zaten.
2: Değil mi? Onu da es geçmiyorlar. Yani işte Pisagor Samoslu. Pisagor'la kralın büyük kavgaları var. Çok iyi arkadaşlar aslında çok uzun zaman. Ama sonra bir çıkar çatışmasına dönüşüyor ve çok büyük bir kavgaya tutuşuyorlar. O kavga sonunda Pisagor bir mağaraya kaçmak zorunda kalıyor. Çünkü kral,
0: evet,
2: kral bir taşkınlık da yapıyor. Bulduğunuz yerde öldürün falan gibi bir şeyi de var. Mağarası da çok zor bir yerde. Gerçekten hani gittim çılgınca bir yer. Yani ve mesela turizm aşkına o mağaraya güzel bir patika yol yapılmamış. Hani hala Pisagor'un gittiği patikalardan eğilip kalkarak gidiyorsun. Çılgınca bir şey.
0: Yani, Sabır ne çekti anlayalım diye bence.
2: Belki de. Yani bir deneyim olarak turizmi kullanmak da şahane bir yaklaşım bu arada. Bunu da söylemek lazım. Ve aslında bu ta Cenevizlileri ve Venediklileri ilgilendiren ve tarihin akışını değiştiren bir deniz hakimiyeti adasından bahsediyoruz. Yani bu kral korsanları çok iyi barındırabildiği için Samos hakikaten enteresan da bir yer. Yani deniz olarak da sert de bir deniz. Derin ve hani korunması da zor da bir ada bir yandan. Tabii korsanları çok iyi yanında tutarak ve onları bir şekilde idare ederek bu deniz hakimiyetini sağlıyor. Dolayısıyla Girit'ten sonra Ege Denizi'ne girdikleri anda Levon bütün gemileri haraca kesebiliyor ve ticaretle ilgili çok ciddi bir pay sahibi oluyor. Cenevizliler bu kritik durumu gördüklerinde ve Venedik'in de Akdeniz'deki Ege'deki hakimiyeti sonrasında geliyorlar Samos kralına bir icazet almak üzere geliyorlar. Diyorlar ki biz sizin imar ve iskan işlerinizi yapalım. Biz askeriyeye karışmayız ama sizi koruyacak kalelerinizi, gözetleyecek kulelerinizi yaparız diyorlar ve buna ne dersiniz diyorlar. Samos kralı hoşuna gidiyor bu durum. Ege'de buna icazet veriyor. Aynı şeyi geliyorlar Osmanlı'da yapıyorlar. Osmanlı da buna tamam diyor. Hatta ondan Osmanlı öncesindeki zamanlardan beri başlayan da bir hikaye. Bir anda da yapılmıyor tabii bunların hiçbirisi. Ta Karadeniz'deki bütün kaleler, kulelerden Marmara Denizi ve Ege Denizi'nde Cenevizliler imar ve iskan işlerini üstlenerek Venediklileri ekarte ediyorlar. Ve Venedik bundan dolayı belki normal ömründen 200-300 yıl önce yok oluyor, sönümleniyor. Ve Ceneviz de bir süre daha bu ticaretini bu akıllıca hamleyle yapıyor. Burada Samos kralının etkisi yadsınamaz. Oradaki o liderliğiyle ve bir tarafıyla da uyanıklığı, o fırsatı doğru kullanışıyla Samos adası Ege Denizi'ne bir damga vuruyor. Yani Samos'un ayrıştığı, sivrildiği, farklılaştığı yerde bir tarafıyla bu olabilir diye düşünüyorum.
0: Evet, antik zamanlardan beri öyle. Bu arada güzel bir noktaya değindin. Samos gerçekten bu dönemde o yüzden siviliyor zaten. Adaların böyle lideri başta dediğim gibi biraz hani yüksek kültür falan yeri olarak görülüyor. Ceneviz'i tabii hiç unutmamamız lazım. Ceneviz'de ailelerin Ege adaları üzerindeki etkisini, hatta yönetici olmalarını, Midilli'deki benim çalıştığım Kuzey Ege adalarında söz sahibiler. Burada Osmanlı ilk geldi dedin ya, Osmanlı'dan önce de öyleydi. Tabii ki öyleydi ve de hemen zaten 2. Mehmet Kuzey Ege adalarını Osmanlı yönetimine aldığında, devre aldığında 1456 yılında Osmanlı yönetimi kurmuyor hemen. Direkt merkezden Osmanlı yönetimini kurması 1479 yılında oluyor. Çünkü rahat durmuyorlar. Yani Venedik de rahat durmuyor. Cenevizlilere en başta peki tamam diyor. Yani Gattulisi'lere falan, o aileye. Onların yönetiminde kalıyorlar aslında. Vergi veriyorlar. Ama ondan sonra tırtıklamalar başlayınca hani Osmanlı'dan geri almak, yönetimini sona erdirelim diye bir düşünce var. Tabii ki Papa'yı unutmamamız lazım. Kuzey Ege Adaları'nın stratejik önemini burada. İkinci Mehmet Cenevizlilerle tamam güzel bir pazarlık yapıyor belki adalar konusunda. Orada onların çünkü politik bağlılığını sağlamak zorunda. Yoksa İstanbul'u tutamayacak elini. Öyle bir kaygı var o zaman. Yani İkinci Mehmet Osmanlı sultanları arasında hani bana göre en ilginç figür. Batı dilleri bilen sultan, işte mağarayla olan üvey annesiyle kurduğu yakın ilişki sayesinde, gençlik yıllarındaki tecrübeleri sayesinde işte Rumları bilen, Yunanca dilini falan bilen birisi. Yani sadece işte Osman kendi dilini Arapça ya da Farsça bilmiyor. O dönemde Kuzey Ege adalarında çok ısrar ediyor. Çünkü İstanbul'u alırken yani o da çok fazla adam kaybediyor ve şöyle bir tehlike hep var. Yani bir Katolik tehdidi. Ya yardım gönderirse ya bir şey olursa, İstanbul'a yeniden bir atak olursa. Bunu engellemenin tek yolu Kuzey Ege Adaları'nın Osmanlı'ya bağlılığıdır. O yüzden mesela Kritavulos'la, İmrozlu Kritavulos var. Siz biliyorsunuz, çok belki duymuşsunuzdur İmroz'un liderlerinden. İmrozlu Kritavulos, II. Mehmet'in aracılarıyla görüşmeleri mesela sürdürüyor. Ve orada savaş falan yok, istila falan yok. O yüzden adaları devraldığında dedim. Hani adaları Osmanlı yönetimine aldığında dedim. Çünkü adalarda herhangi bir işte saldırı, savaş falan yok yani. Kuzey Ege Adaları'na karşılıklı, yani pazarlık usulüyle, anlaşma usulüyle, bu Halil İnalcık hocamızın istimal et dediği işte usulde, Balkanlar için kullandı bunu Halil Hoca, konuşarak, anlaşarak devralıyor adaları. Ama sonra baktı işte olmuyor. Artık 1479 yılında tamamen Osmanlı merkezden atanan Osmanlı yönetimini kuruyor. Yani demek istediğim, bu işte Ceneviz-Venedik çekişmesi, 2. Mehmet'ten önce de mesela Osmanlı ticareti Venedik'le beylik zamanında da çok fazla. Son derece ticarete önem veren, yani zenginleşen bir beylik zaten Osmanlı beyliği. Ve hiç onları göz ardı etmiş değiller. Ve Ceneviz etkisi uzun süre devam ediyor aslında.
2: Evet.
0: Biz bunu göz ardı ediyoruz.
2: Evet.
0: Sadece Osmanlı değil.
2: Tabii imar ve iskanla bunu sağlıyor bir yandan. Tabii. Bir yandan da zekayla ve ticaretle sağlıyor.
0: Kesinlikle.
2: Fakat bu haftaki programın sonuna geldik. ve hiçbir şarkı çalamadan bu noktaya geldik. Ama çok mutluyuz, çok memnunuz. Çünkü müthiş bir muhabbet içindeyiz. Tam biz de adalarda en sevdiğimiz denizlere atlamış kadar güzel hissediyoruz kendimizi. Çok teşekkürler bu haftaki katkınız için.
0: Ben çok teşekkür ederim.
1: Çok kıymetliydi gerçekten bu adasallık hikayesi. Hani şeyimize, dağarcığımıza bir kelime kattınız. Buradan daha fazla ilerleyeceğiz efendim. Çok
2: evet.
1: Teşekkürler.
0: Çok teşekkür ederim ben davetiniz için, nazik davetiniz için. Pek adasallık, adasallığa odaklanamadık ama belki hemen, başka sefere diyorum.
2: Hemen bir sonraki programda haftaya devam ediyoruz. Bu muhabbet burada kalmaz. Bu hafta program konuğumuz akademisyen, araştırmacı, tarihçi Feryal Tansu idi. Önümüzdeki hafta aynı ekip buluşuncaya dek hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
3: Ada. Adalılar, adasızlar, adalar arasılar, kendi adasını yaratanlar ve kendiliğinden ada olan her şey. Hazırlayan ve sunanlar Deniz Pak ve Levon Bağış.

Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.

0: Reklamlar.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Reklamlar bitti.

0: Şimdi ve burada.
1: Ladies and gentlemen.
2: Polikrom.
3: Caz ve cazın beslendiği türler arasında bir gezinti.
2: Hazırlayan Nazlı Zaman.

0: Ladies and gentlemen.
1: Polikrom.
2: Caz ve cazın beslendiği türler arasında bir gezinti.
1: Hazırlayan Nazlı Zaman.

0: Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Reklamlar bitti.

0: Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında. Budak budak, şerham şerham, ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında.
1: Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ayşenur İyideme teşekkür ederiz.

0: Fransız öpücüğü. Debout devant ses illusions,
1: une femme que plus rien ne dérange. 60'lardan bugüne Fransız müziği. Détenu de son abandon,
0: son ennui lui donne le change. Hazırlayan ve sunan Devrim Özkan.

Merhabalar, ben Devrim Özkan. Apaçık Radyo'da Fransız Öpücüğü'nde birlikteyiz. Bu haftaki programımızda klasik müzik bestecilerinin eserlerinden popüler müziğe uyarlanan parçalara kulak vereceğiz. Bu kapsamda da açılışı Yves Montand'ın Quand tu dors près de moi adlı şarkısıyla yaptık. 1961 yılında Anatole Litvak'ın Goodbye Again filmi için Johannes Brahms'ın 1883 tarihli Fa majör opus 90 senfonisindeki bir bölümden Georges Auric ve Dori Previn tarafından İngilizce sözlerle popüler müziğe uyarlanmıştı şarkı. Söz konusu film ise François Sagan'ın M.E.U. Brahms adlı eserinden Beyaz Perde'ye uyarlanmıştı ve parça aynı yıl Sagan'ın bizzat kaleme aldığı Fransızca sözlerle önce Dalida, sonra Bobazam, son olarak da Yves Montand tarafından kaydedildi. Brahms'ın aynı melodisi 1983'te bir kez daha müzikseverlerin karşısına çıktı. Uyarlamayı yapan bu kez repertuarında klasik müzik bestecilerinin eserlerinden ilham aldığı birçok parçaya yer veren Serge Gainsbourg'du. Gainsbourg'un 1896'da İstanbul'da dünyaya gelen Ukrayna asıllı babası Joseph Ginsberg, Moskova Konservatuvarı'nda eğitim almış bir piyanisti ve Paris'te bar ve kabarelerde çalıyordu. Serge ya da asıl adıyla Lucien de 5 yaşından itibaren babasından klasik piyano dersleri almaya başlamıştı. Evde Chopin, Bach, Scarlatti, Vivaldi, Brahms ve Gershwin gibi bestecilerin eserlerini dinleyerek büyüyen genç adam daha sonra École Normale de Musique de Paris'de eğitim almıştı. Klasik müziği büyük sanat, art majör, şarkı yazarlığını ise küçük sanat yani art minör olarak görüyordu Gainsbourg ve klasik müzik bestecilerine ait eserlerinden sık sık yararlandı kariyeri boyunca ya da tıpkı 1983 tarihli Baby Alone in Babylon'da olduğu gibi bazı temaları doğrudan ödünç aldı. Söz konusu şarkı Cem Birkin'in o yılın Ekim ayında piyasaya çıkan aynı adlı albümünde yer alıyordu. Bu aynı zamanda ikilinin ayrılmasının ardından yapımcılığı Gainsbourg tarafından üstlenilen ilk Cem Birkin albümüydü. Albümdeki Parti Perdu, Empurem ve Rupture au Miroir gibi şarkılar daha sona eren duygusal ilişkileri konu alıyordu. Baby Alone in Babylon yani Babil'deki Yalnız Bebek adlı parçada geçen Babil ise antik çağda Orta Doğu'ya hükmeden o devasa kent değildi aslında. Gainsbourg burada Los Angeles'ı, özellikle de Hollywood'u, başarıyı ve şöhret hayalini temsil eden o ünlü Amerikan şehrini kastediyordu. Sanatçı parıltılı Amerikan arabaları, Sunset Bulvarı ve Malibu gibi klişeler üzerinden genç bir oyuncunun portresini çiziyor. Şöhret peşinde koşan bu kadın sonunda trajik bir şekilde kaderine teslim oluyordu. Şarkı bu açıdan yine bu albümde bulunan Norma Jean Baker adlı parçanın ithaf edildiği Marilyn Monroe'yu da getiriyordu akıllara. Biz de şimdi önce yayınlandığında Fransa listesinin zirvesine tırmanan bu parçayı Cem Birkin'den dinleyeceğiz. Bunun ardından da Franz Gall, Gainsbourg'un Beethoven'ın birinci piyano sanatından esinlenerek bestelediği Poupée de Cire, Poupée de Soie adlı parçasıyla bizlerle olacak.

Serge Gainsbourg'un klasik müzik bestecilerine ait eserlerden aldığı ilhamla yazdığı iki parçayı dinledik arka arkaya. İlk olarak Jane Birkin'den Baby Alone in Babylon. Bunun ardından da Franz Gall'den kendisine 1965 Eurovision şarkı yarışmasında birinciliği de getiren Poupée de Cire, Poupée de Son. Gainsbourg'un en çok etkilendiği klasik müzik bestecisi Frédéric Chopin'di. Babasının o küçükken evde sık sık Chopin plakları çalmasından dolayı Polonyalı besteci onun için hem çocukluk anılarını hem de yaratıcı vicdanı temsil ediyordu. Gainsbourg'un piyanosunun üzerinde bir Chopin fotoğrafı duruyordu. 1967'deki bir röportajında bununla ilgili "Piyanomun üstünde Chopin'in bir fotoğrafı var. Çünkü o da benim kadar eğlenceli görünüyor. Bana çok sert bakıyor. Bir melodi ararken ona bakıyorum. Sanki bana bu berbat bir şey diyor. Melodi biraz güzel olunca da idare eder diyor. O benim vicdanım." ifadelerini kullanmıştı sanatçı. Gainsbourg 3 farklı kadın vokal için yazdığı 3 şarkıda da Chopin'in eserlerinden ilham almıştı. Jane Birkin'in pasaport bilgileriyle başlayıp bir kayıp ilanı gibi ilerleyen ve trajik bir sonla biten 1969 tarihli Jane B, ünlü bestecinin Opus 28'deki prelüdleri arasında yer alan 4 numaralı Mi minör teması üzerine kurulurken 1981'de Jane Birkin'le olan ayrılığın ardından Catherine Deneuve'ün seslendirmesi için kaleme aldığı Depression Ödesi du Jardin için La Tempête yani Fırtına adıyla bilinen 1832 tarihli Etude Opus 10'daki 9 numaralı Fa minör besteden esinlenmişti Gainsbourg. Kızı Charlotte'la birlikte seslendirdiği tartışmalı parçası Lemon in Sest'in ilham kaynağı ise Hüzün adıyla tanınan Etude Opus 10'daki 3 numaralı Mi majör besteydi. Biz de şimdi ilk olarak Jane B'yi Jane Birkin'den, bunun ardından da Depression Ödesi du Jardin'i Catherine Deneuve'den dinleyelim dilerseniz.

Serge Gainsbourg imzasını taşıyan iki klasik müzik uyarlamasını dinledik arka arkaya. Önce Jem Birkin'den Jem B. Bunun ardından da Catherine Deneuve'den Depression Odüsü du Jardin. 2018 yılında genç sayılabilecek bir yaşta aramızdan ayrılan Mora'nın repertuarında yer alan bir klasik müzik uyarlamasıyla devam edeceğiz programa. 1992'de piyasaya çıkan Sürem Prelude de Bach, Bach'ın bir prelüdü üzerine adlı parçanın hikayesi 70'lerin sonuna dayanıyor. O dönemde güçlü sesiyle dikkat çeken Belçikalı genç bir şarkıcı Claude Claude takma adıyla caz kulüplerinde sahne alıyordu. 1978'de ünlü orkestra şefi ve söz yazarı besteci Jean-Claude Vanier Brüksel'de bir konser verirken genç Claude'yi onunla tanışmaya çalıştı. Gainsbourg, Barbara ve Michel Jonas için yaptığı çalışmalarla tanınan Vanier'in kendi şarkılarından birinin orkestrasyonunu yapmasını hayal ediyordu. Konserin ardından kulise sızmayı başaran Claude, Vanier'e olan hayranlığını dile getirerek birlikte çalışmak istediğini söyledi. Ancak Vanier, tanınmayan bu genç şarkıcının teklifini geri çevirdi. Büyük hayal kırıklığına uğrayan Claude, Vanier tarafından reddedilme duygusunu uzun süre unutamadı. Bu olaydan yıllar sonra 1980'lerin sonuna doğru az önce bahsettiğim genç şarkıcının kariyeri Claude Moran adıyla, özellikle Tout le Mama adlı parçanın başarısıyla birlikte yükselmeye başladığında ise durum tersine dönecek. Bu kez Jean-Claude Vanier Moran'a bir şarkı önermek için onunla temasa geçecekti. Fakat bu defa da ilk karşılaşmalarını ve Vanier'in o zamanki tavrını hatırlayan Moran onunla çalışmayı reddetti. İşler tersine dönmüştü. Yine de Vanier ısrarını sürdürdü ve bir gün Bach'ın bir prelüdünden bahseden bir metinle birlikte kocaman bir çiçek demeti gönderdi Moran'a. Parçada geçen bazı sözcük ve ifadelerden hoşlanmayan Moran ilk başta şarkıyı kaydetmeyi reddetse de Vanier'in ısrarı karşısında sonunda razı oldu ve parçayı ilk kez bir konserde seslendirdi. Böylece parçanın dinleyici üzerindeki etkisini gören sanatçı Kanadalı piyanist Glenn Gould'a ithafen yazılan şarkıyı 3. stüdyo albümüne dahil etti. Tahmin edileceği gibi müzikseverlerin büyük beğenisiyle karşılanan parça kendini hem Top 10 Country listesinin üst sıralarında yer buldu hem de Moran repertuarının vazgeçilmezlerinden birine dönüştü. Biz de şimdi bestesi için Johann Sebastian Bach'ın iyi düzenlenmiş klavye derlemesinin 1. kitabının ilk parçasından ilham alınan bu şarkıyı Moran'dan dinleyeceğiz. Bunun ardından da Mark Lavan, Çek besteci Bedřich Smetana'nın Mavlast, Vatanım döngüsündeki ünlü senfonik şiiri Vltava, Moldova nehrinden uyarlanan 2001 tarihli Jorevulu adlı parçasıyla gelecek Apaçık Radyo mikrofonlarına.

İlk olarak Moran'dan dinledik. Bach'ın bir prelüdünden alınan ilhamla yazılıp bestelenen Sürem Prelüde de Bach adlı parçayı. Bunun ardından da Mark Lavan, Çek besteci Smetana'nın Vltava adlı eserinden uyarlanan Jore Vuli adlı parçasıyla bizlerle oldu. Beethoven'ın 7. senfonisi üzerine kaleme alınan post-apokaliptik bir şiirle devam edeceğiz programa. Johnny Hallyday 1970 tarihli albümü V'de Philip Labro'nun imzasını taşıyan bu şiiri Beethoven'ın 7. senfonisinin 2. bölümü üzerine okumuştu. Şiir, yaşamını yıkılmış, çoraklaşmış bir dünyada sürdürmek zorunda olan bir gencin şaşkınlığını ve öfkesini konu alıyordu. Anlatıcı, plajların, nehirlerin, patikaların, evlerin ya da oynayan çocukların yer aldığı fotoğrafları görünce bunlara inanamıyor ve kim koşmuş bu plajda? Kumlar gerçekten beyaz mıydı? Kim yüzmüş bu nehirde? Bu fotoğraflar sahte mi? Bütün bunlar gerçekten var oldu mu diye soruyordu. Distopik ve de sinematografik bir hava taşıyan metin hem yakın geçmişte yaşanan Hiroşima gibi yıkımlara hem de gelecekte insanın doğayı yok etme olasılığına gönderme yapması açısından Fransız pop rock müziğinin ekoloji ve ekosistem yıkımı temasını işleyen erken örneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Biz de şimdi önce Johnny Hallyday'den bu parçayı dinleyeceğiz. 2012'de senfonik bir orkestra eşliğinde gerçekleştirilen bir canlı performans kaydıyla. Bunun ardından ise Michel Delpech, Mozart'ın ünlü Türk Marşı'ndan yaptığı Tetlö Türk adlı uyarlamayla bizlerle olacak. 19. yüzyılda Luna Parklar'da oynanan bir oyundan gelen Avoir une Tetlö Türk, Türk kafasına sahip olmak deyimi Fransızca'da sürekli olarak etrafındakilerin şakalarına maruz kalan ya da onlar tarafından günah keçisi ilan edilen kişiler için kullanılıyor. Parçada da daha okul yıllarından itibaren arkadaşlarının kendisine yaptığı şakalarla başı dertte olan, ilerleyen yıllarda da aşk hayatında ihanete uğrayıp aşık olduğu kadının sevgilileri tarafından alaya alınan talihsiz bir adamın hikayesini anlatıyor Delpech.

Önce Johnny Hallyday'den dinledik. Beethoven'ın 7. senfonisi üzerine okuduğu Philip Labro imzalı distopik şiir Poem sur la Septième'i. Bunun ardından daha Michel Delpech, Mozart'ın Türk Marşı'ndan uyarladığı Tête Türk'le geldi Apaçık Radyo mikrofonlarına. Joaquin Rodrigo'nun ünlü Aranjuez konçertosundan yapılan bir uyarlama var sırada. 3 yaşında difteri nedeniyle neredeyse tamamen kör kalan İspanyol besteci 1933'te piyanist Victoria Camille ile evlenmişti. Çift evliliklerinden kısa süre sonra Madrid civarındaki Aranjuez'i ziyaret etmiş ve Kraliyet Sarayı'nın bahçelerinden fazlasıyla etkilenmişti. 1938'in Eylül ayında İspanya İç Savaşı sırasında San Sebastián'da gitarist Regino Sainz de la Maza ve Marques de la Bolarque ile yemek yemek için bir araya geldi Rodrigo. Sainz de la Maza ondan bir gitar konçertosu yazmasını istedi. Rodrigo da bunu kabul etti. Söz konusu eseri 1938 sonu ile 1939 ortası arasında Paris'teki Rue Saint-Jacques'taki evinde besteledi sanatçı. Önce eserin ünlü Adagio teması geldi Rodrigo'nun aklına. Çoğu anlatıya göre bu bölüm Victoria ile Rodrigo'nun ilk çocuklarının ölü doğması ve Victoria'nın ölümün eşiğine gelmesiyle bağlantılıydı. Victoria daha sonra bunun hem Aranjuez'deki mutlu günlerin anısı hem de bu kaybın acısı hakkında olduğunu söyleyecekti.

Yanı sıra bu bölümde gitarın nabız gibi atan ritmi bazı kaynaklar tarafından kalp atışı ve Tanrı'ya yalvarış olarak da yorumlanmış. Rodrigo ise eserini Aranjuez'deki sarayın bahçelerindeki hatıralarıyla özdeşleştirerek manolyaların kokusu, kuşların ötüşü ve fıskiyelerin şırıltısı olarak tarif etmişti. 1967'de ya da başka bir deyişle eserin bestelenmesinden yaklaşık 30 yıl kadar sonra Fransa'daki yeye akımının daha ileri yaştaki temsilcilerinden Richard Anthony, Aranjuez'i Fransızca sözlerle popüler müziğe uyarlamak istedi. Sözleri yazması için Guy Bontempelli'yi ikna etti. Rodrigo'nun da onayını alan şarkı 1967'de piyasaya çıktı ve büyük ses getirdi. Aranjuez bahçelerindeki çeşmeler, rüzgarda savrulan gül yaprakları ve zamanla çatlayan duvarlar üzerinden hem aşkı hem de geçmişin izlerini anlatan parça, bir Mayıs sabahı geldiler ve tüfeklerin ucuyla duvarlara tuhaf şeyler yazdılar gibi dizelerle İspanya İç Savaşı ve Franco dönemine de göndermeler yapıyordu. Biz de şimdi önce bu parçayı Richard Anthony'den dinleyeceğiz. Bunun ardından da Nana Muscuri ve Serge Lama, George Bizet'in Carmen operasının birinci perdesinde yer alan ünlü Habanera aryasını seslendirecekler.

0: İlk olarak Richard Anthony geldi Apaçık Radyo mikrofonlarına. Rodrigo'nun ünlü konçertosundan yapılan Aranjuez Mon Amour adlı uyarlamayla. Bunun ardından da Nana Mouskouri ve Serge Lama, George Bizet'in Carmen operasının ünlü aryası Habanera'yı seslendirdi. Evet, klasik müzik bestecilerinin eserlerinden yapılan uyarlamalara yer verdiğimiz programımızın sonuna geldik artık. Haftanın kapanışını Ludwig von Beethoven'ın ünlü Fürelize adlı eserinden serbest şekilde Fransızca uyarlanan bir parçayla yapacağız. Beethoven'ın söz konusu eseri 1810'da yazsa da fazla önemsemediği bir beste olduğu için hayatı boyunca yayınlamamıştı. Eser böylelikle ilk kez o öldükten tam 40 yıl sonra 1867'de müzikolog Ludwig Noll tarafından yayınlandı. Bestenin ithaf edildiği Elize'nin ise kim olduğu hala kesin değil. En yaygın görüş Beethoven'ın el yazısının yanlış okunduğu ve eserin aslında 1810'da evlenme de teklif ettiği öğrencisi Therese Malfatti'ye ithaf edildiği ve bu nedenle asıl adının Für Therese olduğu yönünde. Müzikolog Klaus Martin Kopitz ise 2010'da bestenin 17 yaşındaki soprano Elizabeth Rockel'e ithaf edildiği yönünde kayıtlara ulaştığını belirtirken 2014'te Kanadalı müzikolog Rita Stablin eserin o dönemde bir dahi olarak görülen çocuk piyanist Elize Barensfeld'e ithafen yazılmış olabileceğini iddia etti. Dünya çapında tanınan bu ünlü melodi birçok farklı sanatçıya da ilham kaynağı oldu. Örneğin Charles Aznavour 1994'te yayınladığı albümde bu eserden esinlenerek kaleme aldığı bir parçaya da yer verdi. Parçada daha romantik bulduğu için sevgilisine eski zamanlardaki gibi mektup yazmak isteyen bir adamın öyküsünü anlatıyor sanatçı. Dil bilgisi konusunda bir hayli zayıf olan bu adam okunuşları aynı ama yazılışları farklı kelimeleri nasıl yazacağını bir türlü karar veremiyor ya da bazı kelimelerdeki harflerin yerini karıştırıyor. Şarkı yazarken yanında her zaman bir eş anlamlılar sözlüğü bulunduran Aznavour'un aksine sözlükten de mahrum olunca sonunda mektubu yazmaktan vazgeçiyor ve aklından geçenleri sevgilisine telefon ederek söylüyor. Biz de şimdi Charles Aznavour'a bırakalım dilerseniz mikrofonu. Je t'aime, I am me adını taşıyan bu parçayı seslendirmesi için önümüzdeki hafta görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Je t'écris, c'est plus romantique comme un amant du temps jadis. Sur un papier couleur de lys à l'encre bleue,

0: Fransız öpücüğü. Debout devant ses illusions,
1: une femme que plus rien dérange. 60'lardan bugüne Fransız müziği. Détenue de son abandon,
0: son ennui lui donne le change. Hazırlayan ve sunan Devrim Özkan.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ayşenur İyidem'e teşekkür ederiz.
3: Apaçık Radyo.

0: Reklamlar.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
0: Reklamlar bitti.
10: Number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9.
11: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Rafaela Papamihail'e teşekkür ederiz.

0: Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay ve Nevin Sungur.
1: Dünya Mirası Adalar programından herkese merhaba. Bugün konuğumuzla beraber stüdyodayız. Ben Derya Tolgay. Nevin uzaklardan bağlanıyor.
2: Ben Nevin Sungur. Evet, ben uzaklardayım bu sefer.
1: Olsun. Kalplerimiz bir. Tabii destekçimize teşekkür ediyoruz. Rafael'le Papa Mial ve Andre Gritsky da bize teknik masada destek veriyor. Bugün böyle programımıza güzel hazırlandık, güzel haberlerle başlayalım dedik. Çünkü konuğumuz da çok bizim çok sevdiğimiz Kemal Gökhan Gürses tadına doyulmaz bir sohbet gerçekleştirmeyi planladık. Hoş geldin.
3: Hoş bulduk, merhabalar.
2: Hoş geldin Kemal.
3: Merhaba Nevin'ciğim.
1: Evet, ama kötü haberlerimiz de oldu, dün öğrendik. Kısaca yani onu söyleyelim istiyoruz ama güzel haber tabii, sevindik. İşte voleybolda Avrupa şampiyonu olduk. Kızlarımızın emeği, azmi, dayanışmasına orada şahit olduk. Yani onlara da kocaman bir teşekkür ve tebrik. Bir başka buluşma da Mileha'da gerçekleşti. Bu da yerel inisiyatiflerin yanı sıra Türkiye'nin pek çok yerinden gelen çevre inisiyatifleri ve farklı disiplinlerden uzmanlarla orada çoluk çocuk muazzam bir şenlik havasıyla tam da kaplumbağa yavrularının denize kavuştuğu dönemdi. Burada atölyeler yapıldı, farkındalık çalışmaları yapıldı. Bizden de Serhat Olgay oradaydı ve o da özellikle kirlilik konusunda ve asi çevre vizyon planı konusunda hem bilimsel veriler hem de ölçümleri yaptı. Ama bence bu buluşmanın en kıymetli tarafı da orada bulunan insanların tamamının gönüllü olması ve yaşadıkları havzayı korumaya kararlı olmalarıydı. Şimdi bunlar olurken adada dün bizim için kötü bir haberle başladı. Adaların son atlarını da adadan sürüyorlar. Ya yani Büyükada'daki İBB ağırında bulunan ve ömrünün büyük bölümünü Heybeli, Burgaz ve Büyükada'da geçirmiş, orada doğmuş atlar bunlar üstelik. Yani onların da orada yaşam hakkı var. Ve yani insanlarla birlikte başka canlıların da bu coğrafyada yaşaması gerekiyor. Çünkü biz farklı bir ilçeyiz adalar olarak. Önce atlar vardı, onlar yollandı. Sonra eşekleri yolladılar. Sonra köpekleri. Şimdi de son kalan atlarımız. Yani bu küçücük adamızda motorlu araçları sokma tartışmaları, bir yanda koruma planları üzerinden yapılaşma ve imara açılma iddiaları, tabii kıyıların halka kapatılması konusu, öyle bir kapatma ki dört tarafı suyla çevrili ama şairin dediği gibi her yer su, yok içmeye bir yudum su. Evet, çok uzatmadan şimdi hoş sohbetimize geçelim. Kargaların başına böyle bir şey gelir mi? Toplarlar mı dersin?
3: Çok zor kargalara bunu yapabilmek de. Belki bir dahaki sergi atları alırız.
1: Harika.
3: Öyle bir şey yaparız.
2: Evet. Hep böyle anıyoruz artık maalesef. Teker teker elimizden gittikçe anıyoruz. Neyse, tekrar hoş geldin Kemal.
3: Hoş bulduk.
2: Çok seni her zaman konuk etmek bir zevk. Efendim, Kemal Gökhan Gürses'i tanımayan yoktur ama çok kısaca bir tanıtalım yine de. 64 İstanbul doğumlusun. 14 yaşında Gırgır Dergisi'nde karikatürist olarak başladın profesyonel yaşamına. Daha sonra Cumhuriyet Gazetesi'nde günlük bant çizeri olarak devam ettin. Çok şapkan var. Reklam filmi yönetmeni, tiyatro oyunu yazarı, yönetmeni, senarist, seslendirme sanatçısı, grafik tasarımcı, illüstratör, oyuncu da diyebilir miyiz küçüklükten kalan şeylerin tecrübeleri?
3: Diğer oyunculara ayıp olmazsa deriz.
2: Evet, tamam. Kitaplarım var, oyunlarım var ve yaz kış Büyükada'da komşumuzsun. Şimdi çok güzel bir sergi açtın Taş Mektep'te ve kargalar senin çok uzun zamandır, ta Cumhuriyet zamanlarından beri takıldığın kargalar. Neden kargalar? Önce onunla başlayalım istersen.
3: Evet,
2: klasik.
3: Eğer izniniz olursa, sergi sadece Taş Mektep'te değil, aynı zamanda Adalar İskelesi'nde gerçekleşiyor.
2: Doğru, haklısın. Doğru.
3: Toplam yaklaşık 50'nin üzerinde işin olduğu bir sergi oldu. Aslında biz Adalar Müzesi ve Adalar Vakfı ile beraber Büyükşehir Belediyesi'ne böyle bir başvuruda bulunduğumuzda talep onlardan geldi. Taş Mektep'te de bu sergiyi genişletebilir miyiz diye. Aslında bir anlamda ufak ufak bir ada işgali yaratmış olduk kendi adımıza. Benim kargalarla olan ilişkim tabii ki hani kargaların bir parça hep dışarıda bırakılma isteği, hep işte taş atıp etraftan kovulma eğilimi gösteren insanlarla olan kadim ilişkisi üzerinden hareket eden bir karakter yaratımı oldu. En başından beri biraz ahlaka mugayir bir tavrı olduğu ve öyle bir yaklaşım içerisinde olduğu için sevdiğim ve insanlar da pek az sevdiği için bir karikatürcüye o yüzden daha yakın görünen bir canlı olarak benim sahiplendiğim ve söz söylettiğim bir karaktere dönüştü. Aslında bir anlamda bu karakteriyle de azınlıklara benzeyen bir tip olduğu düşünülebilir. Oradan da baktığımızda zaten aslında bütün azınlıklar gibi kendi cemaatlerinde güçlü, kendi bir aradalıklarında güçlü ve sessizce kendi varoluşlarını sürdürmeye çalışan canlılar diye özetleyebilirim.
2: Çok güzel. Sizin daha önce martılar, şimdi kargalar, ama kargalar daha uzun ömürlü sende. Peki bu sergi fikri nasıl doğdu? Neden hani eski zaman kargaları ne anlatıyor bize? Nasıl bir konseptle böyle bir sergiye başladınız?
3: İnsanlar kaybettikçe geriye doğru bakıyorlar, biliyorsunuz. Geriye doğru baktığınızda da gördüğünüz şeyler aslında sizin de içinden geçtiğiniz bir yaşamın izlerini taşıyorsa eğer, o zaman zaten çok çekici kılıyor kendi varlığını. Eski fotoğraflar bizim geçmişi bizimle birlikte taşıyan belgeler aslında. Bugüne bizi getiren belgeler. O belgelere doğru dönüp baktığımda aslında hem kent kültürünü, hem o bir anlamda kaybettiğimiz bir tür bir moderniteyi, hem eğlence kültürünün içerisindeki gündelik rahatlığı, sıradanlığı, bütün bunların hayata yansıma şeklini, giyim tarzlarını insanların, şehrin daha geniş espas duygusunu, şehrin kendi dinamiklerinin o karakterini, o kaybettiğimiz karakterini, bütün bunları gösteren fotoğraflara ben yine bunlara tanık etme ihtimali en yüksek kesim olan kargaları insansılaştırarak yerleştirdim. Ve bu illüstrasyonlar ve bu sergi çıktı ortaya. İtici gücü bunun nedir dersen, yani bir anlamda bir tür bir geçmişe duyulan özlemi ben de bir çizer olarak kendi kürsümden başka bir dille ifade etme ihtiyacı gibi tarif edebilirim.
1: Evet, şimdi sen ben izlediğimde işte bu çok da güzel videolar var. Onları da söyleyelim. Dinleyicilerimiz takip etsinler. Karga Kafası zaten Instagram'da muazzam, her gün bakıp neler olduğunu bir karede anlayabiliyoruz. Ben de onları izlediğimde ve sergide gezdiğimde, hani mimari kaybı, insanları, birlikte yaşama kültürünü falan, neleri kaybettiğimizi senin bu şeyinden, anlatından kavrayabildim. Zaten çok kafa yoruyoruz biz Dünya Mirası Adalar olarak bu tür konuları.
3: Çok küçük bu... aklıma gelmişken unutmayayım. Yani Taş Mektep çok büyüleyici bir yer. Hı-hı. Bir kere adaya tepeden bakan, aşağıda o vadideki evlerin hikayelerini uzun uzun insana düşündüren şahane bir yapısı var. Orada o gün her şey vardı. Geçmiş vardı, insanlar, kargaların sesleri, şu bu, her şey vardı. Orada Taş Mektebi'nin önünde mandolin çalan çocukların sesleri yoktu. Kaybettiğimiz şey aslında bu temelde. Ben o sesleri, o mandolin çalan çocukları öğretmenleriyle birlikte Taş Mektebi'nin önüne oturttum.
1: Ben de tam burada başka bir perspektiften soracaktım sorumu. Burada kaybettiğimiz esasında insanın kendisi dışındaki canlılarla kurduğu ilişkinin de değişmesine bizi epey gösteriyordu kargalarla.
3: Aslında ben biraz hani insan merkezli bakan biriyim. Bunu itiraf etmem gerekir. Dünyayı yani senin gördüğün kadar bütün canlılığıyla birlikte gören biri değilim. Çünkü ben sonuç itibariyle temeli sosyolojiye dayanan bir iş alanı içerisinde çalışıyorum. Karikatür çizmek dediğiniz şey dolayısıyla insanların odak alındığı, insan merkezli bir bakışın bir eleştirellikle kendini gösterebildiği bir alan. Dolayısıyla bu alanda var olmak için bir parça da kendiliğinden bakış açınızın daha insansılaştırma yoluna gittiğini görüyoruz. Yani onları hayvansılaştırma yoluna gitmiyorum. Dolayısıyla hani böyle yaparak da bakış açım bir parça ayrılıyor belki. Yani sonuç itibariyle evet ben adalıyım. Adada yaşayan bütün canlılarla son derece güzel bir ilişkim var. Ki başka türlü adada yaşayamazsınız zaten. Bunun 7 yılını Kınalı Adada geçirdim ben. 6 yılım bitti. Burada da 7. yılım Büyükada'dayım. Demek ki hayatımın 14 yılını yani yarısını tam öyle değil dedim matematik patladı burada. Hepimiz genç olmak istiyoruz. Dolayısıyla ben hani oradaki hayvanlarla ben bahçemde işte istemediğim kadar kedi yaşıyor. 48 tane falan vardır herhalde. Kışın komşularda gittiği için bize kalıyor. Besliyoruz. Böyle tek taraflı bir ilişkimiz var. Onlar da arada işte sevilmeye izin veriyorlar falan. Ama onlar kendi aralarında zaten bir şey habitat oluşturmuş durumdalar. İşte kedinin kuyruğuna iki tane gaga atıyor karga. Kedi arkaya bakarken öbür karga gelip onun yemini yiyor. Çünkü daha zeki. Ondan sonra hepsi yemeklerini bitirip de biraz kalırsa eğer kirpiler gelip yiyor. Ondan sonra
1: martıları nereye koyuyoruz?
3: Martılar arada zaten. Onlar çığlık çığlığa gelip inanılmaz bir hızla tüketiyorlar bir de. Onları seyrediyorum tabii. Onun dışında sabahları güzel bir kuşun sesiyle uyanmak gibi büyük bir avantaj içerisinde, ayrıcalık içerisinde yaşayan insanlarız. Çok şikayet etme hakkımız yok aslına bakarsanız.
1: Olduğumuz yerden değil de işte o koruma çabası hani orayı da kaybetmeyelim gibi.
3: Evet hep böyle bir,
1: öyle bir çaba var.
3: Evet hep böyle biraz da distopik bakış da hayatımızı çok ele geçirmiş gibi geliyor bana. Bunu çok tartışmaya başladım son zamanlarda.
1: Çok haklısın. Onun için burada bize Ütopya'yı hadi götür.
3: Evet yani bizim aslında gerçek anlamda Ütopyalara ihtiyacımız var. Ütopyaları kurduğumuz zaman biz bütün canlılardan ayrılan en temel özelliğimizi, hayal kurma özelliğimizi korumuş ve göstermiş olacağız bütün insanlara. Ama distopya severlik var. Bu biraz hatta sol gelenekte daha da fazla var. Çünkü hep bir yıkılma bekliyoruz, bir yıkılma istiyoruz. Yani bir her taraf bir yıkılsın. Ondan sonra biz bir şey kuracağız. Halbuki o kuracağımız şeyi şimdiden kurmamız gerekiyor. Kurmadığımız takdirde hiçbir şeyin yıkılacağı yok.
1: Ama burada ben solastaljiyi hatırlatmak istiyorum. İklim krizi kaynaklı başka bir kırılma yerindeyiz biz.
3: Bunlar hep Ömer Madra yüzünden. Ben size söyleyeyim. 40 yıldır söylüyor bunu. Bir şeyi 40 defa söylersen olur. Anlatabiliyor
1: tamam,
3: muyum? Yani tabii canım yani yok işte öyle olacak böyle her sabah açtığımda radyoyu yarın öleceğiz gibi başlıyoruz güne.
1: Ondan vallahi öyle değil.
3: Öyle
1: hep
3: öyle.
1: Orada da güzel ince bir mizah var.
3: Ben Ömer'e de söyledim bunu zaten. Yani dedim şey senin yüzünden oldu her şey. Bunu unutma.
2: Şimdi ben tekrar kargalara dönmek istiyorum, sergiye dönmek istiyorum. Bu Taş Mektep'te olan sergi bir kenara, senin demin de hatırlattığın Adalar İskelesi'nde de bir sergi var. Oradaki sergiyi konuşmanda sen çok güzel anlattın. Yani hayatın akışına karışan bir sergi aslında. Önünde durup işte dondurma yiyen de var, TikTok kaydıran da var diye anlatıyorsun konuşmanda. Evet. Biraz onun kıymetini anlatabilir misin, paylaşabilir misin bizimle Kemal? Yani ikisi de çok kıymetli tabii ama bu yani Taş Mektep'tekine senin kendin gitmen gerekiyor. Özel bir zaman ayırman gerekiyor. O ayrıca kıymetli ama iskelede olan başka bir şey. Yani orada aslında insanların akıp giden hayatı içerisinde yanı başında başka bir temas ediyor senin çizgilerin insanlarla. Onun kıymeti senin açından nedir? Nasıl düşünüyorsun sen onu? Nasıl yerleştiriyorsun kafanda sunduğun sergiyi?
3: Ya sanatın hayata karışması beni çok heyecanlandıran bir şey tabii. Ürettiğiniz bir şeyin hayata karışması, sanatın hayatın içinde dolaşıyor olabilmesi bir sanatçının herhalde isteyebileceği en büyük şeydir. Ve bunu beklenmedik anda karşısına çıkarak yapabiliyorsun. Şey yok, onun seçme şansı yok. Oradan vapura binecekse bunları görecek. Dolayısıyla böyle bir ilişkinin aslında sergi diye hem sınıfsal olarak bir parça ayrılan, bir kültürel bir kesimi tarif eden, sadece oralara yani yukarıdaki Taş Mektep'teki sergime bir çalışan tanıdığım şeyde sitede çalışan tanıdığım birinin arkadaşları şey demiş, bizi almazlar oraya demiş. Ya niye almasınlar dedim, olur mu öyle şey, kamuya açık bir alan burası. Yani aslında bir anlamda bizim çok sahiplendiğimiz sanatı bir parça tabii sınıfsal olarak sahiplenemeyen bir kesimin de hayatının içinde var olmak o açıdan benim için çok değerli ve çok özel bir durum. Taş Mektebe de herkesin gidebileceğini, ücretsiz olduğunu ve girerken sınıfsal herhangi bir kart istemediklerini söyledim.
1: Elitistlere de biraz buradan mesaj gitti galiba.
3: Yani ben ama değilim ya.
1: Sen değilsin, ben değilim. Nevin değil yani, o başka.
3: Öbürleri, öbürleri. Evet.
1: Bu arada İBB Miras ve İBB Kültür'ün de desteği var. Onu
3: Tabii
1: galiba söylemedik de
3: onlar yaptılar bu
1: programda.
3: sergi. Tabii.
1: Şimdi farkına vardım ve
3: Yani
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi.
3: evet, İBB ana çatımız bizim o anlamda. İBB Miras zaten onların tekrar geri kazandırdığı bir mekan olan Taş Mektep'te. Evet, gerçekten çok sevdiğim bir mekan. Bütün adalar içerisinde en sevdiğim mekanlardan bir tanesi. Orada var olmak benim için çok keyifli. Tabii ki bir de İBB Kültür. Bütün arkadaşlarımız inanılmaz bir çaba içerisinde bunu görüyoruz zaten. Ve düşünün yani şu andaki güncel koşullarda ne kadar engellendiklerini, hepsi yarın başlarına ne geleceğini bilmeden güne başlıyorlar ya da gece yatıyorlar hazırda bir çanta bulundurup. Yani bütün bu ortamda sanat üretmeye çalışmak gerçekten çok özel ve ileride hatırlandığında sanıyorum bir parça insanların içini burkan bir dönemi tarif ediyor olacağız.
1: Her şeye rağmen.
3: Evet, her şeye rağmen yürüyor. Yani hani çok bir şey olduğu yok bana da. Sonuç itibariyle son derece makul ve herkes tarafından kabul edilebilir bir şeyler çiziyorum. Çok daha sivri işler yapıp içeride olan arkadaşlarımız var. Onları daha çok burada aslında konu etmek gerekir.
1: Ada
2: Deniz
1: Tahil'ine
2: Göktaş'a da selam
1: biraz, pardon,
2: gönderelim.
1: sen söyle Nevin.
2: Yok yok, Deniz Göktaş'a da selam gönderelim. Sen de sergi açılışında ona bir
1: Evet.
2: selam göndermiştin.
3: Tabii yani Deniz'e selamı yollarken de şeyi söylemeye çalıştım. Yani evet, duruş itibariyle belki çok kahramanca bir iş değil benim sergim ama herkes kendi meşrebince mümkün olduğu kadar bu eleştirelliğin paylarını paylaşıyoruz. Ve elimizden geldiği kadar da gördüğümüz eğrilikleri anlatmaya çalışıyoruz. Bunu tabii daha özgür bir dünyada yapabileceğimiz günlerin gelmesi için de bu çabalar. Ama o gün geldiğinde bu kadar şevkimiz olmayabilir. Çünkü aslında baskı bir yandan da buradaki şevki arttırıyor. Tuhaf bir ters orantı, ters ilişki var burada.
1: Ama mücadele için neşe şart. Sen de bize bunun kapılarını açıyorsun. Çok da güzel bir beste ve söz, bir şarkı var burada. Lütfen sen anons et.
3: Evet, ben
1: Onu
3: sergi
1: şimdi
3: ama bu tabii
1: dinleyelim.
3: yani bütün kıymetli müzisyen arkadaşlarımız, en az kıymetlileri bile dahil olmak üzere kendileri bir şey yaratıyorlar. Ben burada onu yapmadım. Yani ben 62 yaşındayım. Normalde şeyimi verip telefonumu verip yavrum şu adamın telefonunu kaydeder misin demem gerekirken ben yapay zeka ile ilgili işler yapmaya devam ediyorum. Ve orada hem işte animasyon yapıyorum, başka işler yapıyorum. Aynı zamanda da oturdum şarkı yaptım bir tane şeye.
1: Arka vokali de sen yaptın galiba.
3: Yok yok, o kadar değil. O kadar değil, hafif
1: Vokal kim?
3: kargamsı bir sesim var.
1: Vokaller yapay zeka
3: Hepsi yapay zekada
1: mı?
3: fakat sözlerini ben yazdım. İşte promptunu ben yazdım.
1: Erkinki sana benziyordu sanki de.
3: Olabilir. Şey hissetmiş olabilir. Tüm müzisyen arkadaşlarımdan özür dileyerek ancak dinlenmesini talep edebilirim. Bir anlamda sergiyi anlatan bir küçük şarkı yaptım.
1: Evet, hadi dinleyelim.
2: Harika.

0: Evet,
1: İnanılır
0: ne şeye
1: gibi değil.
0: ihtiyacımız vardı gerçekten. Kemal Gökhan,
2: Buyurun.
0: geçmiş zaman kargaları, tamam. Peki, gelecek zaman kargaları. Kemal Gökhan nasıl bir ada tahayyül eder acaba kargalar üzerinden?
2: Vallahi adı yerinde kalsın yeter bana. Yani yavaş yavaş başka şeyler başına gel. Yani ben kestiremiyorum. Geleceğe ilişkin hakikaten hiçbir şey kestiremiyorum. Çünkü birlikte yaşadığımız ve daha çok erki elinde bulunduran kesimlerin ne zaman ne yapacağı ve hangi akıl almaz işlere imza atabileceği. Yani o yarı çocuksu, yarıdan fazla erkeksi şeyleriyle, hayal güçleriyle yaratacakları yeni projelerin adayı ortadan kaldırmadığı bir dünya devam ederse mutlu olurum. Biraz fazla mobilize olduk. Onu azaltmanın bir yolu bulunursa sevinirim. Sanıyorum o da bir şekilde çözülür. Bir de insanların cep telefonlarından kafalarını kaldırarak yürüdükleri bir ada herkese iyi gelir.
1: Evet.
2: Misafirlerimize de iyi gelir, bize de iyi gelir. Misafirlerimiz etrafına bakarlarsa gerçekten insan elinden çıkma son derece kıymetli bir mimari dokunun varlığı görülebilir. Bundan zevk alınması öğrenilebilir. Belki işte biraz daha ada konusunda bilgi verici alanlar yaratılarak yine kamuyla bunun bir bağını sağlamak mümkün olabilir. Bilerek dolaşmak her zaman iyidir. Yani ben turizmden nefret ediyorum. Bu ayrı bir hikaye. Turist olarak bir yerde bulunmaktan da nefret ediyorum. Turistlerin olduğu bir yerde yaşamaktan da. Fakat tabii bu adanın bir bedeli var. O bedeli ödüyoruz biz de. Evet, turizme karşı bir hareket başlatabilirsek çok sevinirim.
0: Tabii bu yavaşlama derken yavaşladıkça o mimarinin yanındaki peyzajı da görüyoruz,
2: Tabii,
0: zenginliğini.
2: tabii.
0: O ekosistemin güzelliğini ve yavaşladıkça nefesimizin de esasında ne kadar iyi olduğunu, yani %60 ormanın bize sağladığı nefesin bile farkına varabiliyoruz. O hızdan sonra yavaşlayalım tabii.
1: Kemal, sen çok üretken bir insansın, onu biliyorum sürekli. Yani aynı anda 5 ayrı proje üzerinde çalışıp artı 5 tane de kafanın içinde proje olur genellikle.
2: Ama ancak
1: Var
2: birini
1: mı?
2: yapabiliyorum.
1: Ama yani yapıyorsun. Var mı şu anda başka üzerine çalıştığın, aklında olan, çalışacağın bir proje? Bir daha
2: Var,
1: ondan bahsedelim.
2: var. Birden fazla projeyle dediğin gibi çalışıyorum şu anda. Bir tane yeni bir animasyon projesi için çalışıyorum. Bir animasyon dizi projesi için 20'şer dakikalık. Tuhaf bir şekilde yine kargalarla ilgili Gaxton diye bir çalışma. Bununla ilgili şu anda işte bir sponsor ya da yapımcı arayışı içerisindeyim. Onu çalışıyoruz Ezel Akay ile beraber.
1: Ha,
2: Onun
1: çok güzel.
2: dışında evet bir çocuk filmi yazdım. Onunla ilgili bir çalışma yapmaya çalışıyorum. Yine bir yapımcı arayışındayım. İşte İstanbul'dan göçüp bir Ege kasabasına yerleşmiş yarı entelektüel ailenin çocuğunun oradaki çocuklarla olan ilişkisini ve dünyasını anlatan bir hikaye kurdum.
1: Yarı entelektüel. Güzelmiş.
2: Tam olmuyor. adı da ben o köye falan gitmek istemiyorum. Pardon. Evet, durum bu.
0: Durum bu. Son 1-2 dakikamız
2: Bir
0: var. Ne söylemek istersin?
2: tane,
0: Sana
2: evet,
0: bırakalım
2: bir
0: sözü.
2: projem daha var. Onu da aslında başladım çalışmaya. O da Adalı Genç Sait diye bir proje. Aslında bir anlamda Burgazada'da geçen ama tamamen kurgusal. Sanki gençliğini Sait Faik şeyde geçirmişçesine, söyleyin adını, Burgazada'da geçirmişçesine bir hikaye kurdum. Hikaye yine atipik bir hikaye. Yine görsel bir dünya var ama aynı zamanda da böyle yarı şiirsel bir anlatı var. O da bir anlamda hani Sait Faik eğer çocukluğunu, gençliğini Burgazada da geçirseydi onun edebiyatının öncülleri nasıl oluşurdu gibi bir yoldan hareketle bir iki örneğinin de hayata geçirildiği yine sponsor arayışına sürdüğü bir takım projeler.
1: Harika, çok güzel. Şimdi buna bir de atlar eklendi, değil mi?
2: Şimdi biraz evvel siz
0: Evet.
2: atları eklediniz ama at çizmeyi de hiç sevmem yani.
0: Ona sen bir formül bulursun.
2: Yani karikatüre bu kadar yakışmayan başka bir hayvan daha bilmiyorum. Ama
0: o karikatür bile olamıyor diyorsun.
2: Yani çok güzel bir hayvan.
0: Onun çünkü için belki.
2: Evet, yani o kadar güzel bir hayvanın karikatürünü yapmak da ayıp geliyor bana her seferinde. Belki de yapamıyorumdur.
0: Bir sonra atlarımızla beraber belki başka bir programda buluşuruz.
2: Kim bilir? Evet.
0: Sevgili Kemal Gökhan, çok teşekkürler.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Ayağına sağlık, emeğine sağlık. Çok herkesi dersin. Bu sergi sanırım Ocak 2027'ye kadar mı devam
2: evet,
0: edecek?
2: Evet, ocağın sonuna kadar devam evet. edecek. 2027 ocağın sonuna kadar devam edecek. Yani vakit bulup da gelirseniz çok sevinirim. Bu bir son bir şey, küçük bir şey ekleyeyim. Tabii. Aslında katılımcıların hepsine, yani bütün o gelen ziyaretçilerin hepsine o güne küçük bir sürpriz de hazırlamıştık. Ama buluşma imkanı yaratamadık. Bu serginin aynı zamanda bir tane de kitabını yaptık biz Adalı Yayınları ile beraber. Onun da yakın zamanda bir lansmanını yapacağız. Böylece bütün serginin içeriğini bir arada bir kitapta kalıcılaştırmış olduğumuz bir çalışma oldu.
0: Yani yüz baskı denilmişti. Şimdi farklı bir şeye gidecek.
2: Evet, yeterli sayıda yeniden basılacak. Onun dağıtımı ve satış noktaları ile ilgili görüşmelerimiz sürüyor.
0: Tamam. Harika. Yolun açık olsun. Çok teşekkürler. Hep beraber
1: ellerinize sağlık.
0: Evet.
2: Çok mersi.
0: Adalar hepimizin.
1: Adalar tabii. hepimizin.
2: Daha çok benim.
0: Hayır benim. Hayır benim.
2: Hepinizden uzun yaşıyorum ben orada. Hepiniz bir yerlere kaçıyorsunuz. Ben kalıyorum.
0: Demirbaş.
1: Biz sen de kargalar.
2: Ben de kargalar.

0: Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay ve Nevin Sungur.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Rafaela Papamihail'e teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo.
3: Reklamlar.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklamlar bitti.
2: Apaçık Radyo.

0: Hazırlayan ve sunan Hande Akkan.
1: Merhaba sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Tınılarıyla fark yaratan genç neslin müzik serüveni yeni başlıyor. Ben programı hazırlayan ve sunan Hande Akkan. Yeni'ye hoş geldiniz. Efendim yeni de bu hafta 2013 Uluslararası Paolo Cello Yarışması birincisi Leonard Bernstein ve Credit Suisse Young Artist ödüllerinin sahibi Kian Soltani ile 2015 Uluslararası Tchaikovsky Yarışması ödüllülerinden Opus Classics ödüllü İspanyol cellist Pablo Ferrandiz'in birlikte kaydettikleri yepyeni EP'leri Paganini Varyasyon'a kulak vereceğiz. Albüm çok taze yayımlandı. 10 Temmuz'da Deutsche Grammophon etiketiyle yayımlandı. Bu iki müzisyen, Kian Soltani ve Pablo Ferrandiz, aslında birbirlerini uzun yıllardır tanıyan aynı kuşağın müzisyenleri. Hem benzer yerlerde eğitim aldılar, Kronberg gibi, Berlin'de birlikte yaşadılar ve şimdi pandemi döneminden bir itibaren yaptıkları böyle ufak çalışmalar var. Onları bir araya getirdiler ve Deutsche Grammophon etiketiyle de bizimle buluşturdular. Her iki müzisyeni de daha önce Yeni'de dinledik. Kian Soltani'yi de ilk albümünden itibaren, keza Pablo Ferrandiz için de aynı şey geçerli. Ama bugün ne mutlu ki 17 dakikalık da olsa birlikte kayıtlarına kulak veriyor olacağız. Şimdi kısaca ben bu iki müzisyeni size anlatayım. Kian Soltani 1992'de Avusturya'nın Bregenz kentinde doğuyor. Aslen İranlı, müzisyen bir ailenin çocuğu. Çok küçük yaşta cello eğitimi almaya başlıyor 4 yaşındayken. 12 yaşında da Basel Müzik Akademisi'nde öğrenci oluyor. Sonra da Kronberg Akademi'de eğitimine devam ediyor. Uluslararası kariyeri şahane şekillenmiş. 2013 yılında başlıyor ilk yarışmalar. Daha 20'li yaşın başındayken Helsinki'de düzenlenen Paolo Cello yarışmasına katılıyor ve birinci oluyor. Aradan birkaç yıl geçiyor, yine 2017'de Schleswig-Holstein Müzik Festivali'nde Leonard Bernstein ödülüne layık görülüyor. Hemen aynı yıl Credit Suisse Young Artist Award alıyor ve yine aynı yıl, yani 2017 Soltani'nin parladığı yıl, Deutsche Grammophon'la özel bir kayıt sözleşmesi imzalıyor. Çok önemli, Daniel Barenboim'un West Eastern Divan Orkestrası'nın solo cellisti Soltani ve Barenboim'la çok iyi anlaşıyorlar. Birlikte Beethoven Üçlü Konçerto'yu defalarca sahneliyorlar. Aynı zamanda yine Deutsche Grammophon etiketiyle albüm olarak da kaydediyorlar. Barenboim'la çalışmasının dışında Soltani Ansofi Mutter'le de çalışmalar yapıyor. Tabii bu kariyerinin çok önemli bir bölümü diye söyleyebilirim. Sonra bakacak olursak yetiştiği iki kültürün de izlerini görmek mümkün programlarında. Mesela Deutsche Grammophon'la yaptığı ilk albüm Hum, orada Schubert Schumann çalıyor, Avusturya kökenine ait. Ama İranlı besteci Reza Vali'nin de eserlerini yan yana getiriyor bu albümde. Sonra Yeni'de de dinledik. Dvorak Cello Konçertosu'nu Barenboim'la kaydediyor. Staatskapelle Berlin eşlik ediyor. Sonra da Cello Unlimited diye bir albüm yapıyor. Orada da film müzikleri çalıyor. Farklı farklı repertuarlar. Şu sıralar ne yapıyor Soltani? Hem Avrupa turnesini sürdürüyor, hem de Viyana Müzik ve Sahne Sanatları Üniversitesi'nde eğitimci. Gelelim Pablo Ferrandiz'e. O da aynı yıllarda doğuyor. Soltani 1992, Ferrandiz de 1991 doğumlu. Madrid'de doğuyor. O da müzisyen bir ailenin çocuğu. O da Soltani gibi cello'ya küçük yaşta başlıyor. İsmine dikkat çekmek istiyorum Pablo Ferrandiz'in. Çünkü başka bir Pablo var, cellist. Evet, Pablo Casals. Pablo Casals'a bir gönderme aslında ismi. Yani ailesinden bence doğduğundan kariyerine karar vermiş gibi, ama şükür ki Pablo Ferrandiz de o hayal edilen kariyeri başarıyla gerçekleştirmiş. Efendim, uluslararası alanda tanınması 2015 yılına denk geliyor. Moskova'da düzenlenen 15. Uluslararası Tchaikovsky Yarışması'na katılıyor ve orada 4. oluyor. Hemen ardından bir sonraki yıl International Classical Music Awards tarafından yılın genç sanatçısı seçiliyor ve Ansofi Mutter, yine Ferrandiz'i tabii ki genç müzisyenleri kaçırmaz, Sofi Mutter yarışmasına katılıyor ve orada 4. oluyor. Hemen ardından bir sonraki yıl International Classical Music Awards tarafından yılın genç sanatçısı seçiliyor. Ve Anne-Sophie Mutter yine Fernandez'i tabii ki genç müzisyenleri kaçırmaz. Sophie Mutter

tanıdık Sony Classical etiketiyle yayınlanan Reflections albümü vardı. Bu da Opus Klasik ödülüne, Classics ödülüne değer görürdü. Hemen bir yıl sonra Anne-Sophie Mutter ile Brahms'ın ikili konçertosunu kaydetti ve geçtiğimiz yılda Moonlight Varyasyon albümünde Tchaikovsky'nin Rokoko varyasyonları bu albümün merkezine oturdu. Biz bugün Soltani ile Ferrandez'in 17 dakikalık EP'sini dinleyeceğiz. Evet, ama ardından da kulaklarımızı her iki müzisyenin solo kariyerlerine çevireceğiz. 2025'te Ferrandez'in kaydettiği Tchaikovsky Rokoko varyasyonları dinleyeceğiz. Yine çok taze Soltani'nin kaydettiği bir önceki albümünde Schumann düzenlemelerine, ki Soltani bunları kendisi düzenliyor, Schumann düzenlemelerinden dört tane romantik şahane parça dinleyeceğiz. Şimdi gelelim EP'de neler çalmışlar. EP'nin çıkış noktası aslında Soltani'nin başının altından çıkıyor. Çünkü Soltani düzenleme yapmayı çok seven bir müzisyen. Ne yapıyor? Paganini'nin o çok ünlü 24. kaprisini alıyor. Pam parararam parararam. Hepimizin malum kulağında ve yine tarihte nasıl işte o melodiyi yani Tchaikovsky düzenledi. Ondan sonra ya da işte Rachmaninoff düzenledi. Aynı şekilde Soltani de kendi Paganini düzenlemesini iki cello için yapıyor. Başka albümde neler var? Efendim 19. yüzyılın önemli yine müzisyenlerinden Piatti'nin cellist, önemli cellisti, 19. yüzyılın İtalyan cellisti. Onun serenatı var. Başka ne çalmışlar? Tchaikovsky'nin, düzeltiyorum, Shostakovich'in piyano ve keman için 5 parçasından Prelude, Levon, Avotmian tarafından düzenlemesini çalmışlar. Biraz daha böyle hani içe dönük bir karanlık renk. Ve en sonda da Fransız Barok dönemi bestecisi Jean-Baptiste Barye'nin çok neşeli Allegro Prestissimo'suna, hani daha böyle teknik çeviklik, ritmik enerji kaydın finalini yapmışlar. Şimdi Kian Soltani ile Ferrandez ile ilgili son olarak söyleyeceğim. Bu iki müzisyen Berlin'de birlikte yaşıyorlar bir dönem. Kronberg Akademi'ye gidiyorlar. Yolları çok defalarca karşılaşıyor ama iki müzisyenin müzik dışında da bir ortak tutkuları var. PlayStation. Birlikte PlayStation oynuyorlar. Kıymetli, birbirlerini çok iyi hissettikleri belli. Şimdi iki cello olarak da böylelikle EP yayınlıyorlar. Sanmayın ki dediğim gibi bu plak şirketinin iki işte ünlü genç müzisyeni götürdüğü bir proje. Hayır, tamamen kendileri işte bir aradayken deyim yerindeyse birlikte takılıyorlar. Ondan sonra ortaya çıkan müzikleri de tabii dünyanın en iyi müzisyenleri olunca etikette Deutsche Grammophon'dan geliyor. Deutsche Grammophon'dan da bu keyifli vakitlerini bizimle paylaştırmak için bir EP'ye dönüştürüyorlar. Sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri, efendim bugün tek ve uzun bir anons. Ardından sizi, evet, müzikle baş başa bırakıyorum. Kulaklarımız iki genç celliste, Kian Soltani ve Pablo Ferrandez'de, her iki müzisyen de Stradivarius enstrümanlarını icra ediyorlar. Efendim kısaca öncelikle ne dinliyoruz? Soltani'nin düzenlemesiyle Paganini'nin 24. varyasyonunun iki cello için yeniden bir düzenlemesi. Ardından Shostakovich ile devam ediyoruz. Ardından bir Fransız besteci dinliyoruz. Bir Fransız barok bestecisi dinliyoruz. Jean-Baptiste Barye. Ardından ne yapıyoruz? Ferrandez'in solo kariyerine yöneliyoruz ve 2025 tarihli Moonlight Varyasyon albümünden Tchaikovsky'nin Rokoko temasını üzerine yazdığı Rokoko varyasyonlar. Ardından Kian Soltani'nin Robert Schumann'ın müziğine ve kendi cello düzenlemelerine kulak veriyoruz ve romantik ses dünyasıyla bu programı bugünlük tamamlıyoruz. Sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri, efendim dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta tekrar yeni bir kayıt ve genç müzisyenlerde buluşmak dileğiyle, tınlarıyla fark yaratan genç neslin müzik serüveni yenide buluşmak dileğiyle. Ben Hande Akkan.

0: Radyo.
1: Reklamlar.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Reklamlar bitti.
1: I was a bum in San Francisco, but once managed to go to a symphony concert along with the well-dressed people. And the music was good, but something about the audience was not. And something about the orchestra and the conductor was not. Although the building was fine and the acoustics perfect, I preferred to listen to the music alone on my radio. And afterwards, I did go back to my room and I turned on the radio.
2: Açık Radyo.
3: Charles Bukowski.
4: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Gece Ayan'a teşekkür ederiz.
5: Dünyayı çevirenler. Çevirmenlerin dilinden usta yazarlar. Hazırlayan ve sunan Didem Bayındır.
6: Dünyayı çevirenlerden herkese merhaba. Bugün Lewis'in Büyük Gelenek adlı incelemesinde İngiliz romanının büyük geleneğini onunla başlattığı ve bunun hiç de tesadüf olmadığı, çünkü ondan önceki romanın çoğunlukla macera ya da aşırı duygusallık üzerinden kurgulanırken, onunla birlikte akıl ile duygunun, bireysel arzu ile toplumsal sorumluluğun dengelendiği sanatsal bir forma dönüştüğü, bu yüzden de George Eliot'tan Harry James'e ve Virginia Woolf'a uzanan bir çizgi de bugün konuşacağımız 1775'te İngiltere'de doğan, romanlarını By a Lady mahlası ile imzalayan yazarımız, o büyük roman sanatının öncüsü Jane Austen konuğumuz. Romantik dönemde yazdığı halde duyarlılık olarak belki büyük ölçüde 18. yüzyıl neoklasik geleneğine, akla, ölçüye daha yakın duran Mansfield Park bir yanına, oldukça ironik üslubu ve karakterlerin iç sesiyle anlatıcının sesini iç içe geçiren serbest dolaylı anlatım tekniğiyle tanıdığımız ve okumaya doyamadığımız Jane Austen ve onun Gurur ve Önyargı adlı yapıtının çevirmenlerinden Berrak Göçer, hoş geldiler.
7: Merhaba, teşekkür ederim davetiniz için.
6: Çok uzun zamandır bekliyordum seni Berrak, hoş geldin.
7: Hoş bulduk.
6: O kadar güzel şeyler yapıyorsun, o kadar güzel kitaplar çeviriyorsun. Seni izlemekten, takip etmekten, dinlemekten çok mutluyum. Okumaktan, çevirilerini okumaktan çok mutluyum.
7: Çok teşekkür ederim, çok naziksin.
6: Yo, gerçek nezaketten, yani dürüstlük gereği bunların hepsini söylemem lazım. O yüzden çok çok mutluyum seninle bu programı yaptığımız ve büyük gelenekten çok önemli bir yazar konuşacağımız için Jane Austen'ı. Ama önce biraz seni tanıyalım. Nasıl başladı bu çevirmenlik işi? Önce onu soracağım. Sonra da Jane Austen'ı ilk ne zaman tanıştın ve Gurur ve Önyargı çevirisi sana nasıl geldi?
7: Çevirmenlik Everest yayınlarında Dünya Edebiyatı editörü olarak çalışırken başladım. Sırma Köksal yayın yönetmenliğinde. Bir süredir bir süre boyunca işte başka çevirilerin editörlüğünü yaptıktan sonra kendim de bir denemek istedim sanırım. Hı hı. Jesse Ball'un Sağırlık, İngilizcesi Sam Adida Deafness'tı. Kitabını böyle kendime bir yakın hissettim. Bir deneme çevirisi yaptım. Sırma Hanım'a verdim. O da sağ olsun hem işte düzeltiler önerilerle hem de cesaret vererek beni teşvik etti ve kabul etti.
6: Kaç sene önce mesela?
7: Bu herhalde 2010 olsa gerek yani, hani 2011'de çıkmıştı sanırım kitap, herhalde 2010'dur yani, hani öncesinde çeviri, yayına hazırlık süreci falan. Yani bir 15 seneyi geçmiş.
6: Epey bir zaman.
7: Bayağı olmuş. Daha sonra işte Sherlock Holmes'un bütün böyle kitaplarının açıklamalı notlu çok büyük bir edisyonu vardı. Onu kısmen çevirdim, belli kısımlarını. Oradan böyle yuvarlana yuvarlana gitti diyeyim yani. Editörlükle çeviriyi bir süre birlikte yürüttüm. Sonra bir süre editörlüğü bıraktım, sadece çeviri yaptım. Şimdi de çeviriyi biraz daha yarı zamanlı yapıyorum ve başka işler, biraz daha işte seminerler, yazı gibi başka şeylere odaklandım. Böyle yani 15 senedir sürüyor. Jane Austen'la tanışmam daha geriye gidiyor. Onunla lisede tanıştım. Yanlış hatırlamıyorsam İngilizce kitap daha çok okumak için bir Harry Potter, bir Charles Dickens'tan İki Şehrin Hikayesi, bir de Gurur ve Önyargı'yı almıştım. Daha sonra ama hani emin olduğum kısmı üniversitede geri kalan bütün romanlarını da okudum. Sanırım yarım kalan son romanı hariç hepsini okudum ve çok etkilendim, çok çarpıldım. Biraz da tabii o yaşlarda bence klasik eserleri okumak insana farklı bir şey katıyor böyle. Dünyayı başka bir gözle görmenizi sağlıyor. Çok, çünkü çok yenisiniz siz aslında dünyada genç bir yetişkin olarak yani. Ve hepsini herhalde iki kere okumuşumdur en az. Bazılarını ikiden fazla.
6: Bir de şey yok mu sence de? Yani şöyle bir şey. Klasikler hani her dönem ayrı ayrı gözlerle, kalplerle, ruhlarla okunuyor ya. Yani.
7: Kesinlikle. İşte o yüzden Calvin'un dediği gibi klasikleri tekrar tekrar okumalıyız. Okumak lazım. Hani aslında her yaşta başka bir şey katıyor. Belki ilk okuduğunuz yaşa gençken bir şeyleri ilk defa görmenizi sağlıyor. Sonra daha ayrıntıları görüyorsunuz. Bu sıralar daha çok çağdaş edebiyat okuyorum ama arada yine bir klasik okuduğumda bazen böyle bir sıcak bir günde denize girmek gibi ferahlatıyor beni yani açıkçası.
6: Ama biliyorum o duyguyu biraz. Yani kitaplar özelinde.
7: Böyle Jane Austen'da yani yolculuğum daha da eskiye gidiyor. Çeviri için de işte Can Yayınları'nda Evlilik diye ilk başta aslında bir derlemesini çevirdim. Neydi? Klasiklerin kısa, evet, kısa klasikler kısa serisi için. Bütün metinlerinden, işte bütün romanlarından kısa kısa bölümlerin olduğu evlilikle ilgili. Daha sonra Gurur ve Önyargı teklif edildi. Biraz aslında benim için cesaret gerektiren bir şeydi. Çünkü bilmiyorum kaç tane çevirisi vardır yani. Hani çok büyük çevirmenler tarafından çevrilmiş. Hani bir tane daha katmak... çok kolay bir karar değildi. Bu kadar klasik bir metin çevirmek kolay bir karar değildi benim için. Çünkü özellikle o sırada daha çok modern klasik çevirilerim vardı. Daha eski yoktu. Ama güzel bir yolculuk oldu. Yani benim için yazarla daha yakın bir ilişki kurmamı sağladı benim. Çünkü çeviri çok yakın bir okuma yani. Başka diğer bütün okumalardan kesinlikle daha yakın bir okuma. O yüzden mutluyum yani.
6: Bir de Jane Austen çok tatlı dili olan bir yazar. Yani işte esprili, ironik, düşündürücü, yani çok zevkli geçtiğini tahmin ediyorum. Ya da bilmiyorum öyle mi? Çeviri süreci.
7: Yok öyle. Şey çok ilginçti. Yani şimdi bugün İngilizcesini bugün okuduğumuzda belki tırnak işareti içerisinde diyeyim eski gelebilir. Ama aslında yani dönemine göre ağdalı bir dilde yazdığını ben düşünmüyorum. iddia etmeyeyim şu an ama. Ve bazı böyle deyimlerde o kadar böyle Türkçe günümüzde argo şeyler o kadar cuk oturuyordu ki diyesim geliyor. Tabii diyemiyorum çünkü uygun bir karar olmaz. Ama aslında o şeyler çok var yani hani böyle işte esprili deyimler, deyişler, birbirlerine takılmalar. Güzeldi onlar tabii espriliydi.
6: Çok güzel. Biraz üslubuna ve tekniğine değiniriz mutlaka ama tabii şöyle çok da fazla yazarı, çok büyük ustaları etkilemiş bir yazardan söz ediyoruz. Yani işte büyük geleneği onunla başlatıyorlar yani bazı eleştirmenler. Peki o büyük gelenek içinde nasıl konumlandırırsın sen Jane Austen'ı diğer yazarlara göre? Yani nedir fark?
7: Birçok açıdan bir eşik aslında. Yani... kırılma
6: işte büyük geleneği onunla başlatıyorlar yani bazı eleştirmenler. Peki o büyük gelenek içinde nasıl konumlandırırsın sen Jane Austen'ı diğer yazarlara göre? Yani nedir fark?
7: Birçok açıdan bir eşik aslında. Yani kırılma noktası

0: Şiir daha hani öne çıkıyor ama yani romanın sadece işte böyle evdeki kadınlar tarafından okunan işte saçma romans kitapları olduğu düşünülüyor. Mantığı öne çıkarıyor fantastik ya da işte romantik olandan, duygulardan ziyade iç hayatları anlatmaya başlıyor. Hem ev içi hayatı
1: Hem de dış hayat, yani dış gerçeklikle iç yaşamı bu kadar hani güzel anlatan, karşılaştıran, değil mi?
0: evet yani o dışarıdakinin aslında yani böyle bir genelde toplumsal olanı anlatmıyor gibi bir eleştiri vardır ama yaşadığı dönemde özellikle kendi sınıfında aslında o aile birimi toplumun çok önemli bir parçası ve belki de hakim bir parçası. O yüzden onun ev içi anlattıklarında aslında zaten topluma dair çok fazla şey görüyoruz. Bir de iç dünyayı da anlatmaya başlıyor aslında karakterin. Hani biraz yazı üslubundan bahsettin yani... Yani karakterin hem içinde neler düşündüğünü duyuyoruz, anlıyoruz ama hem de işte dışarıdan bir yazar, anlatıcı gözü onun bu düşündüğünün gerçek olup olmadığına dair de bize ipuçları veriyor ya da söylüyor. Dolayısıyla böyle bir ikilik var. Bu da belki en önemli katkısı edebiyata çünkü daha sonra gelecek işte modern edebiyattaki anlatıların öncüsü gibi oluyor. Bir de tabii kadın olması çok önemli.
1: Kesinlikle.
0: O dönemde yazan bir
1: Kesinlikle.
0: kadın olması belki de en önemli şeylerden biri.
1: Tabii ismiyle de imzalamıyor önce.
0: Aslında hayattayken hiçbir zaman ismiyle
1: İsmiyle
0: çıkamıyor.
1: çıkamıyor.
0: Yani öldükten sonra yeğeni yazarın kim olduğunu açıklıyor. Dediğin gibi Bayalaydı diye bir hanımefendi tarafından kaleme alınmıştır gibi bir imza ile çıkıyor.
1: Kendi özel hayatıyla da aslında o dönemin toplumsal cinsiyet kodlarına karşı çıkmış, yani baş kaldırmış bir kadın figürden söz ediyoruz.
0: Anlattıklarının tersi bir hayat sürüyor diyebiliriz şu açıdan. Yani işte hep böyle aşk romanı gibi sadece çerçevelenir yani oraya sıkıştırılır.
1: Evet, o çok bana çok, ya nasıl oldu bu? Neyse.
0: Yani işte böyle sonunda ne olursa olsun işte ne kadar karakterler hani asi kızlar olursa olsunlar en sonunda evleniyorlar. Hani münasip biriyle evleniyorlar bir kısmet çıkıyor. Hani mutlu son oluyor gibi. Buna hatta şey diye de ifade ediyorlar. Acuzenin ıslah edilmesi gibi.
1: Bir de o fakir kız zengin erkek şey,
0: Evet.
1: değil mi, klişesi?
0: Ama bunu yazarken Jane Austen hiçbir zaman evlenmemiş biri. Baba evinden ayrılmamış. Kendi yani kitap yazmış. Teliflerini satmış bir şekilde. Ama iyi ama kötü kendi
1: Dokuz
0: geliri
1: pound'a
0: var.
1: falan galiba, değil mi? Çok komik paralar.
0: Yanlış hatırlamıyorsam Austen'da bir kitabı yayınlanmayınca telifini geri alıyor. Yani aslında bir iş kadını da diyebiliriz bir yandan. Yani o kısmı da düşünüyor. Dolayısıyla anlattıklarından farklı bir hayat sürüyor ve bence bu metinlerinde daha derinliklerde gizli olarak var zaten yani belki daha küçük karakterlerde.
1: Bana hep şey gelir, yani hani okuduğum kitapları üzerinden, bu hani eksik bilgilerin yol açabileceği bir takım işte tırnak içinde trajediler ya da ilk izlenimlerin yanıltıcılığı, toplumsal maskelerle gerçek karakterler arasındaki uçurum. Çünkü çok böyle enteresan sınıflı bir toplum. Aristokrasi o kadar kocaman ağırlığıyla var ki romanlarda ve onun bütün aslında ipliğini de kısmen böyle çok ironik bazen. Hani birkaç Mansfield Park haricinde sanırım. İpliğini pazara çıkardığını ben o biraz da ironik üslubundan da çıkardığımız bir şey. Ön yargılar, kadınların kendini kandırması, Emma belki öyle özetlenebilir. Ve sessizlik, Fanny Price'ın sessizliği üzerinden aslında belki de bize bugün de söylediği insanın kendini tanımasının çok kolay bir şey olmadığı ve ne kadar da gerekli olduğu. Bana hep onu böyle ara ara döndüğümde, çok döndüğüm bir yazar olduğunu söyleyemem ama Gurur ve Önyargı benim de ilk kere okuduğum kitabı. Çok güzel. Şimdi biraz o zaman Gurur ve Önyargı'ya girelim. Sen bize anlatır mısın? Temel meselesi nedir? Mesele diyorum bak. Böyle bir aşk romanı tanımı neden yetersiz ve ne anlatıyor?
0: Tabii şimdi yüzeyde işte biri çok gururlu, diğeri çok önyargılı. İki karakterin, bir kadının, bir erkeğin bir araya gelip sonra

0: bunları aşıp aşklarını birbirlerine işte ilan edip evlenmeleri gibi. Ama dediğim gibi bu bence yüzeyde kalan hikaye. Bir de bu aşk romanı kavramı belki en baştan sorunlu diyebiliriz. Yakın zamanda Bilge Ulusman'ın Edebi Babanın Reddi diye bir edebiyat inceleme kitabını okudum. Orada da geç Osmanlı erken Cumhuriyet dönemlerinde işte aşk anlatılarının nasıl böyle ucuz ve küçük görüldüğü ama onları yazan kadınların orada başka meselelere değindiğinden bahsediyor yani altta. Ben bunun Jane Austen için de geçerli olduğunu düşünüyorum. Yani o yüzeyde görünen aşk hikayesinin altına dediğim gibi kendi hikayesini gizliyor aslında. Daha böyle küçük karakterlerde. Mesela Darcy'nin teyzesi Lady Deborah'da. Onun işte neden kadın çocuklara, yani kız çocuklara, kadınlara miras kalmasın ki isyanında. Ya da Darcy'nin işte ideal kadını anlatırken böyle çok iyi resim yapacak, çok iyi piyano çalacak, acayip yürüyecek, şöyle okuyacak, böyle böyle bilmem ne diye hani inanılmaz bir liste sıralayınca Elizabeth'in buna yanıt olarken yani böyle bir tane kadın bile tanıyor olamazsınız. Böyle bir kadın yok çünkü demesinde. Bunun gibi böyle küçük anlarda aslında çok böyle büyük bir feminist isyan diyemeyiz bence. Ama ataerkil toplumun ikiyüzlülüğünü ve kötülüğünü ortaya koyan gözlemler saklı.
1: Bu aynı zamanda aslında sınıflı toplumun da eleştirisi. Yani o ataerkillik ve sınıf iç içe eleştirilen iki şeymiş gibi geliyor bana. Araya girdim, özür dilerim
0: Yok,
1: ama.
0: estağfurullah. Ya sınıf konusunda biraz daha tartışmalı aslında. Biraz daha yani dediğim gibi hani anarşist bir yazar değil hani
1: Değil,
0: bir şeyi
1: sorgulamıyor
0: yakmak.
1: sınıf aslında,
0: Evet.
1: evet.
0: O kendi içinde bulunduğu kırsal soylu sınıf üzerinden yazıyor. Sadece onları anlatıyor. İşte belki bir de üst sınıfı hani görüyor ve oraya temas ediyor. Dolayısıyla tek bir sınıf olduğu için aslında bir sınıfsızlık varmış gibi de oluyor ama bir yandan da bütün bu toprak fiyatları işte gelirler, yıllık gelirler hani ekonomik şeylere çok değiniyor. Ve bunların hani anlamı bunların tek önemli şey olmaması gerektiği yani çok aslında yani ahlakçı bir yazar da deniyor. Ben biraz daha aradayım böyle kesinlikle bir öyle bir yanı var ama sadece o şekilde sınıflandıramıyorum yine de. Ama yani tek önemli şey o değil. Bir yandan hani ahlak değerlerimiz de olmalı ve işte şu şu şu şekillerde olmalı da diyor yani. Hani sınıfla ilgili bence öyle bir
1: Bir
0: durum
1: de
0: var.
1: 18. yüzyıldan söz ediyoruz. Yine de yani hani
0: Evet, biraz böyle geriye bir şeyleri geriye dönüp adlandırmak tehlikeli de
1: Evet,
0: olabiliyor yani belli
1: kesinlikle.
0: şeylerde haksızlık da
1: Orada bir
0: olabiliyor.
1: anakronizm var kesinlikle. Yani ben yine de tabii şey Raymond Williams galiba, yani işte Marksist eleştirmenlerde onu hem övüyor hem kendi sınırlarını da çiziyorlar. Daha objektif bir yerden. Orada bu ekonomik gerçekliği de anlattığı işte miras, rant, mülkler, işte malikaneler var yani en nihayetinde. Ama hiç sorgulamadan bu sınıfın ahlaki olarak nasıl yaşaması gerektiğini ya da işte ikiyüzlülüğünü dediğin gibi anlatıyor. O anlamda da belki ahlaki bir şey sahne orada, hani şey var yani, işleyen bir şey, devam eden bir şey gibi de düşünebilir. Sanırım bunun en çok Nabokov'da, yanlış hatırlamıyorsam, etkileniyor. Mansfield Park'ta çok daha şey, yani orada ironik değil, pek romantik değil ve kendi alt sınıfı ona sürekli hatırlatılan bir kadın karakter var. Yine işte bir aşk ve evlilik yoluyla biraz hani bir şeylerin aşıldığı ama orada sorgulanan şeyler, temalar aslında yine de bence dönemine göre çok şey, hoş.
0: Fanny Price diğer bütün karakterlerinden farklı yani hani ne böyle ekstra zeki ne ekstra kurnaz ne ekstra güzel ne zengin. Hatta yani sanırım Fanny Price dışında ailesinden uzak yetişen başka bir karakteri de yok. Dolayısıyla hem kitabın temaları konuları işte orada sanki ilk defa böyle İngiliz İmparatorluğunu bir imparatorluk olarak görüyoruz. İşte köle
1: Evet.
0: ticareti, sömürgeciliği
1: Tabii.
0: ona dair değiniyor. Ama hem de karakteri ve dediğin gibi üslubu, tonu farklı kitap olarak. O açıdan değişik bir yerde duruyor. Sorguluyor mesela işte Fanny Price eniştesi oluyor galiba yaşadığı yer. Yani ona köle ticaretiyle ilgili galiba alenen bir soru soruyor ama bir yanıt alamıyor. Dolayısıyla yani hem var ama hem karşılığında tam bir yanıt verilmemiş. Mesela Edward Said orada aslında imparatorluğun değerlerini korumaya yönelik bir bakış açısı olduğunu söylüyor Austen'ın. Ama o da hani az önce dediğimiz şeyi de söylüyor. Yani bugünden geriye dönüp bir köle karşıtı tutum takınmasını bekleyemezdik. Bu kitaplarını değersiz kılmaz. Sadece hani okurken neyin ne olduğunu, neyin orada olmadığını göz önünde bulundurarak okumamız gerektiğini söylüyor.
1: Kesinlikle. Peki biraz da bu teknik beceriler kısmına girsek. Bu kadar çok kitap işte okuduğun, çevirdin, yayıncı olarak elinden geçti. Jane Austen'ın ironisini ve serbest olayla anlatımını belki, o üçüncü şahıs anlatıcı konumunu değiştirmemesini biraz konuşalım. Bunu değiştirseydi yani neler değişirdi sence Austen'da? Onu bir sorayım sana.
0: Yani Austen olmazdı herhalde. O
1: o kadar belirleyici yani.
0: Tabii. Yani o ironinin işlemesinin sebebi bence o. Çünkü öteki türlü belki daha vaaz veren bir yere giderdi. Tabii sadece üçüncü yani o şekilde bir anlatıcı olması değil. O anlatıcının arada karakterlerin zihnine girmesi ve onun duygularını anlatması da burada yani. Hani yani daha böyle işte vaaz veren bir yerde kalabilirdi. Daha didaktik bir metin olabilirdi. Bence o ironisi tam da bu ikilikten geliyor yani. Çok öncü bir şey. Bir de çok çok iyi örülmüş metinler. Yani hani çok sağlam ve sıkı romanlar. Hani bir şey, bir karakter fazla değil, hiçbir şey eksik değil. Bu bana çok inanılmaz geliyor şimdi durup düşününce. Yani hani çünkü kendinden önce bunu yapan yoktu. Hani bu nereden geldi bu şekilde? Bir de ne olursa olsun bir kadın olarak yazması başka bir şey. Çünkü işte mesela Harold Bloom'un dediği bu etkilenme endişesiydi değil mi ifadesi sanırım? Evet. Erkek yazarlardaki işte şairlerden söylediği, yola çıktığı şeyi. Gilbert da Goober kadınlar için yazarlık endişesine çeviriyorlar. Yani kendilerinden önce gelen kadın yazarlar olmadığı için ya da dönüp bakabilecekleri, miras alabilecekleri bir edebiyat tarihi olmadığı için kadın yazını olarak kendilerinin bir de ya ben hani yazabilir miyim buna yani yetkim var mı gibi bir yerden de bir endişeleri var.
1: Ne kadar zor ne kadar zormuş yani çok çok. Korkunç bir şey tabii.
0: O yüzden ben yani Austen'ın böyle sadece işte hani muhafazakar tutucu bir yazar, hani her şey mutlu sonla bitiyor, işte sadece evin içine anlatıyor, böyle basit okunmasına katılamıyorum.
1: Evet, aynen. Yani bir de bu gurur ve önyargıdaki hani hep şey atfediliyor ya, işte gurur erkeğin, işte kibir erkeğin, önyargı kadının daha çok yaşadığı bir şeymiş gibi. Aslında değil. Yani roman boyunca o gurur ve önyargı karakterlerin içinde biri önyargıyı sahiplendiği, ötekinin daha çok gururu sahiplendiği, o kadar dönüşen, dönüşümlü duygular oluyor ki. Mesela onu vermesi açısından da çok şeydi, dikkat çekiciydi benim için. Yani ikinci okumamda bunu biraz daha hissettim. Ben de lisede ilk okumuştum. O da bana çok çok zekice ve çok iyi kurgulanmış bir şey gibi geldi. Yani örüyor resmen o duyguları ve işte iç içe geçebileceğini tüm bu hislerin.
0: Ben de lisede okurken ne anlamışımdır hiçbir fikrim yok. Muhtemelen işte o yüzeydeki hikaye çok hoşuma gitmiştir. Ama bir yanıyla da bir derinlik olduğu zaman bence yakalıyor. Ve devam etmek istiyorsun ve tekrar tekrar okumak istiyorsun.
1: Kesinlikle. Bir de şeyi de söylemek belki lazım. Karakterlerini ismen hatırlıyoruz.
0: Doğru.
1: Yani bir Emma var. Yani evet. Tüm o duygularıyla göre bir portresini bile yani sorsak hani herkes farklı bir portre çizer ama bir Emma çizer.
0: Doğru. Bennet kardeşler var. Deschutes kardeşler var. Bir de tabii yani bütün kitapları uyarlandı sinemaya, televizyona, başka mecralara. Gurur ve Önyargı'nın onlarca yani 100'e yakın herhalde uyarlaması vardır. Özellikle araştırmıştım bir dönem. Müzikali var.
1: Var evet.
0: İşte bu YouTube'un yeni çıktığı zaman yapılan web serileri gibi şeyi var. tabii Bollywood'da geçeni var. Günümüzde geçeni var. Bridget Jones'un günlüğü var.
1: Evet evet.
0: Ya da işte Emma için Clueless var. yani hani çok farklı biçimlerde uyarlandı. Zombili versiyonu bile var. hani serbest uyarlamalar da var. Bence o da sürekli pekiştiriyor. Bir şeyi hatırlıyorum. Türkçedeki eski adıyla, yani Aşk ve Gurur başlığıyla bir reklam yapmıştı. Reklam kampanyası. Bu kitabın adının geçtiği, şimdi bağlantısı neydi hatırlamıyorum ama yani bu şekilde hayatımızın içinde de olan bir yazar.
1: Evet.
0: Bu, yani başka kaç yazarda bu örnek var bilmiyorum yani.
1: Kesinlikle. Ama tam da o yüzden bence işte bir döne döne okumak, biraz başka okumaların üzerine Jane Austen'a bakmak çok önemli. Yani en azından ben kendi yazar keşfi sürecimde ve anlatısını daha başka bir perspektiften değerlendirebildiğimi düşününce bunun ne kadar önemli olduğunu hep düşünüyorum. Çok güzel. Şimdi bu haftaki programımızın sonuna geliyoruz ama şimdi virgül koyacağım tabii ki. Bir noktamız yok ama harika iki parça seçtin. Çok farklı iki parça seçtin bize. İlkini çalalım istiyorum. Hem sen anons et hem de neden onu seçtiğini bize anlat lütfen.
0: İlk şarkımız Turco di Roma'dan Yay Burcun Seni Geriyor. Çünkü Jane Austen yay burcu bir yazar. Ben de yay burcuyum.
1: Gerçekten benim yükselenim ve her şeyim yayda.
0: 16 Aralık doğumlu, hatta geçen sene 250. doğum yılıydı Jane Austen'ın. O yüzden yay burcu kadınlara gelsin diyorum.
1: Evet, birazcık ama burcun özelliğini taşıdığını söyleyebiliriz.
0: Evet.
1: Harika. O zaman hep birlikte dinliyoruz ve önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hoşça kalın.

0: Dünyayı çevirenler. Çevirmenlerin dilinden usta yazarlar. Hazırlayan ve sunan Didem Bayındır.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Gece Ayan'a teşekkür ederiz.
2: Edebiyatın, insanoğlunun kendini anlamak için yarattığı en değerli birikim olduğuna inanıyorum. İnsan toplulukları, kabileler, milletler edebiyatlarını önemsedikleri, yazarlarına kulak verdikleri ölçüde zekileşir, zenginleşir ve yükselirler. Ve hepimizin bildiği gibi kitap yakmalar, yazarları aşağılamalar, milletler için karanlık ve akılsız zamanların habercisidir.
3: Orhan Pamuk.
4: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
5: ...17 Ağustos ve 6 Şubat'tan bugüne. Yapılanlar, yapılmayanlar, yapılamayanlar. Kamu kesimi, sivil kesim, bilim insanları depremi tartışıyor. Hayatta kalmak için altın saatler. Hazırlayan ve sunanlar Mehmet Nuray Aydınoğlu, Aziz Şasa, Elvan Cantekin, Gürhan Ertür, Muzaffer Tunça, Nazan Cömert ve Tuğçe Tezer. Her çarşamba saat 15.30'da Apaçık Radyo'da.
6: There's a wonderful comment by the French historian Jacques Bainville. Les choses n'ont jamais marché bien. Things have never gone well. That's true of most of human history. The fundamental difference in our time is that we live in an age which has been called the Anthropocene Age, the first age in which human beings can actually alter the natural world. 7 billion people and rising, global warming, energy, water, resource shortage, mass migration flows, pandemics, all these global challenges which require what I call global collective action.
4: Apaçık Radyo.
7: Timothy Garton Ash.
8: Onarım Çağı. Adil geçiş için iklim istihdamı. Hazırlayan ve sunanlar Tuna Emren, Suda Simmeriç ve Özdeş Özbay.
9: Yeryüzünü onarmanın imkanlarını konuştuğumuz Onarım Çağı'na hoş geldiniz. Ben Tuna Emran.
10: Ben Suda Simmeriç.
11: Ben Özdeş Özbay.
9: Teknik masada da Dila Yılmaz bize destek veriyor bugün. Bugün stüdyoda bir konuğumuz var. Uzun yıllar Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nda yani DİSK'te Uluslararası İlişkiler Müdürü olarak görev yapmış olan, ayrıca Orta Doğu'da İşçiler ve Sendikal Hareket kitabının yazarı Kıvanç Eliaçık bizimle. Merhaba Kıvanç, hoş geldin.
11: Merhabalar, hoş bulduk.
10: Hoş geldin.
11: Hoş geldin. Hoş bulduk.
9: Bugün Kıvanç'la Kasım ayında Antalya'da yapılacak olan COP31'e giderek yaklaştığımız bu süreçte Türkiye'de sendikaların iklim krizine ve adil geçişe nasıl yaklaştığını ve bu konuda neler yapıldığını konuşacağız.
11: Evet, tekrar hoş geldin Kıvanç. Uzun yıllardan beri bu iklim mücadelesi içerisinde yollarımız kesişiyor Kıvanç'la. Hatta çok ilginç bir şekilde ben İsveç'te yüksek lisans yaparken Malmö'de sosyal forum, Avrupa sosyal forumları, dünya sosyal forumları varken Kıvanç da o dönemler DİSK üzerinden bunlara katılıyordu, sendikayı temsilen. Oralarda da böyle denk geldiğimizi sonradan fark etmiştik, fotoğraflarımız çıkmıştı falan ama o zaman tanışmıyorduk falan. Böyle uzun zamandan beri dolayısıyla bu mücadelenin için hem emek mücadelesi içerisinde hem de ekoloji ve iklim mücadelesi içerisinde Kıvanç Eliaçık. Şimdi seninle şey noktasından başlayalım diyoruz. Türkiye sendikası, yani evet, COP31 Antalya'da gerçekleşecek. Tabii sendikalar da bir yandan buna bir şekilde dahil olacaklar. Halkın İklim Zirvesi üzerinden veya doğrudan COP'a temsilci göndererek dahil olacaklar. Türkiye'de sendikalar, yani biz geçmişteki kampanyalarımızı hatırlıyorum, biraz zor oluyordu sendikaları dahil etmek. Gerçi bunu Avrupa'da da anlatıyorlar. Geçtiğimiz hafta mesela Alana Dave konuğumuzdu. Uluslararası Taşımacılık İşçileri Sendikası'ndan. Onun bu Berlin örneğinden bahsediyor. Toplu taşıma işçileri. Başlangıçta çok mesafeliler. Bu mesele hani bize işlerimizi kaybettireceksiniz diyorlar diye. Onları kazanmaları ciddi bir vakit almış. Ama sendikaların giderek dünya genelinde ilgisi artıyor. Türkiye'deki sendikaların durumunu sana sorarak başlayalım.
3: Şimdi iyimser olmaya çalışarak... Şimdi Türkiye'deki sendikalar ya da en azından bir bölümü sendikacılığı, sendikal faaliyetleri sadece iş yeriyle sınırlı, işte ücret artışıyla, ekonomik taleplerle sınırlı olarak düşünmeyip toplumsal hareketlerin bir parçası olarak davranıyorlar. İşte demokrasi, insan hakları, sosyal adalet mücadelelerinin parçası gibi davranıyorlar. Ekoloji mücadelesi de bunun bir parçası. Hani biraz böyle geçmişe gittiğimizde bu işin belki hani arkeolojisini biraz yaptığımızda işte nükleer santraller veya işte nükleer silahlanmaya karşı kampanyalarda işte NKP gibi deneyimlerde sendikaları da görüyoruz.
11: Nükleer karşıtı platform.
3: Nükleer karşıtı platform gibi hareketlerde, kampanyalarda sendikaları görüyoruz. Hani sadece ücret meselesi değil, işte İstanbul Sözleşmesi ile ilgili, işte Filistin'le ilgili, İşte hayvan hakları ile ilgili meselelerde, savaş karşıtı harekette sendikaları görüyoruz. İşte geçmişe gittiğimizde işte NKP deneyimi, çeşitli bölgesel işte doğa yıkımı, barajlarla ilgili meselelerde sendikaları görüyoruz. Biz sendikaların hani ekoloji hareketiyle bir rabıtası var. Ama bunun iş yeriyle bağlantısını biraz daha iyi kurmamız gerekiyor. Hatta bu zorunlu bir şekilde artık bunu kurmamız gerekiyor. Şimdi bir farklı bir örnek vereceğim. Şimdi yine bu demin saydığım işte çevre meseleleri, işte kadın hakları, insan hakları meselelerinde olduğu gibi Türkiye'deki sendikalar işte göçmen haklarıyla, mülteci haklarıyla ilgileniyorlar. Bunu bir dış politika konusu olarak görüyorlar belki veya işte göçmenlerin, mültecilerin Türkiye'de yaşadığı sorunları görüyorlar. Göçmenlerin, mültecilerin Türkiye toplumuyla yaşadığı sorunları görüyorlar. Bunu bir araştırma konusu yapıyorlar. Ama işte iş yerinde göçmen, mülteci üyeniz var mı diye sorduğumuzda ilk cevap yok oluyor. Evet. Ama listeden kontrol ettiğimizde işte vatandaşlık numarası 99'da başlayan çok sayıda toplu sözleşmeli iş yerlerinde bile Suriyeli veya işte başka ülkelerden gelen mültecilerin, göçmenlerin üye olduğunu görüyoruz.
11: Ayrıca bu meseleyi daha önce biraz ele almıştık biz de. Dünyadaki çeşitli sendikalar eğer legal olarak üye yapamıyorsa bile fahri üye almak gibi yöntemlere de başvuruyorlar. Gene hakkını savunuyor yani.
3: İşte Türkiye'de bu noktada uzağız ve yavaş yavaş işte aslında iklim krizinin, ekoloji meselelerinin çalışma hayatına, çalışma koşullarına, iş yerinin içine etkisini bir an önce hissetmemiz, bu konuda bir takım politikalar geliştirmemiz gerekiyor. Şimdi böyle bir hani ekoloji hareketiyle geçmişi var. Bir ilginç, iki ilginç anekdot aktaracağım. Geçtiğimiz haftalarda Nairobi'de, Kenya'da bir toplantı oldu. Afrika Sendikalar Konfederasyonu, yani bütün Afrika kıtasındaki sendikaların üst örgütü olan Afrika Sendikalar Konfederasyonu Antalya'ya hazırlık toplantısı yaptı.
11: Çok
3: hani
11: iyi.
3: Afrika sendikaları Antalya'da ne yapacağız, ne konuşacağız diye hazırlık yapmaya başladı. Henüz biz Türkiye'de sendikalar arası böyle bir toplantı gerçekleştiremedik.
11: Bu arada o kadar makul ki bu, çünkü bu COP31'in ana gündemlerinden bir tanesi adil geçiş mekanizmalarının oluşturulması. Yani böyle bir çıktı bekleniyor. Bu COP30'da alınan bir karardı, Belem'de alınan bir karardı. Dolayısıyla bu tabii hem Afrika ülkelerin, adil geçiş deyince yoksul ülkeler, tabii artı bir de şeyler, işçiler kastediliyor.
3: Bir de COP32, bir sonraki yıl işte Etiyopya'da Afrika sendikaları COP32 ev sahipliği yapacak. Hani buna hazırlanıyorlar. Hani Afrika sendikaları çok iyi, Antalya'ya evet, hazırlanıyor. 2 yıllık bir planları var. Bu hani biraz kara mizah gibi bir örnek. Başka bir anekdotla şu olacak. Şimdi Türkiye'de işte Fridays for Future, işte iklim için okul grevi yaparken, bu konuda işte yürüyüşler, eylemler yaparken sendikaları davet etti. Davet etti. Sendikalar da işte etkinliklerde ana konuşmacı olarak konuştular.
10: Avrupa'daki tabii 2019'da hatta Sıfır Gelecek, evet,
3: Yoğurtçu Parkı'nda yaptığımız şeyde
10: Birleşik Metal'den eylemde hatta işçiler çıkmıştı.
3: Bu mesela Avrupa'daki arkadaşlar, Avrupa'daki sendikacı arkadaşlar bir kıskançlıkla bizi aradılar. Ya mesela İsveç'te İsveç sendikaları bu işe kadro ayırıyor, zaman ayırıyor, bütçe ayırıyor. Bu konuda bir politikası var ama çocuklar, öğrenciler bizi yanlarına bile yaklaştırmıyorlar. İşte Belçika'da çok büyük bir Avrupa yürüyüşü olmuştu aynı gün. Uluslararası sendika örgütleri bu yürüyüşe katılmak, düzenleme komitesine girmek istiyor, mitingde konuşmak istiyor. Konuşma fırsatı bulamıyorlar. Bize şunu sordular bir kıskançlıkla, ya nasıl oldu da siz İstanbul'da işte okul grevinde, iklim için grevde nasıl konuşabildiniz, nasıl kendinize yer ayırabildiniz? Hani bir yandan böyle bazı eksiklerimiz var. Hani Afrika sendikaları hazırlanırken biz henüz hazırlanamadık ama bazı da avantajlarımız var. Hani ön planda işte toplumla bu konuda fikirlerimizi iletebilir haldeyiz. Ama önümüzde kısa bir süre var. 10 hafta var. Evet. Antalya için kısa bir sürede çok iş yapmamız gerekiyor.
10: Şimdi Türkiye'de az evvel işte Almanya örneğini vermiştim. Türkiye'de de birinci elden etkilenecek bir işçi kesimi var. Yani Türkiye öyle veya böyle bir 2053 yılına dair bir net sıfır politikası ilan etmiş olsa da günün sonunda ilan edildi. Net sıfır bizim için yetersiz bir kavram, sıkıntılı bir kavram olsa da günün sonunda ilan edildi. Fosil yakıtlardan çıkılacak. Biz bunun bu şekilde zamanı yayılmasına da karşıyız. Bunun burada kullanılan kavramlara da, ama fosil yakıtlardan çıkış gündemde bu bazı sektörlerin tabii kapanacağı anlamına geliyor. Şimdi Türkiye'de sınırlı sayıda rapor var bu konuda. Yani mesela kömür madenlerinde kaç işçi çalışıyor? Rafinerilerde kaç işçi çalışıyor? Bu insanlar için sendikalar, özellikle bu işçileri örgütleyen sendikaların adil geçiş konusunda bir takım hazırlıkları var mı diye, senin deneyimli olduğun için bu alanda diğer, yani sen tamam DİSK'te çalışıyordun ama diğer sendikaları da takip ediyordun günün sonunda. O yüzden sana bunu soralım.
3: Şimdi fosil yakıtlardan çıkış bazı sektörlerin kapanmasına, son bulmasına, bazı iş yerlerinin kapanmasına ve bazı iş yerlerinin ve sektörlerin de radikal bir şekilde değişmesine, dönüşmesine yol açacak. Tabii ilk akla gelenler madenciler, enerji işçileri ve enerjiye bağımlı yoğun enerji kullanılan sanayiler, petrokimya, demir, çelik, metal fabrikaları. Tabii ki ilk önce madenciler akla geliyor. Şimdi maden sektörüne, hani adil geçiş, fosilden çıkış tartışmalarından önce maden sektörünün bir durumuna bakmak lazım. Şimdi maden sektöründe zaten bir özelleştirme şoku yaşanmış durumda maden işçileri açısından. İşte 2019 yılında maden sektöründeki kamu payı neredeyse yarıya düşmüş durumda. Yani %40'lardan 50'lerden 20-25'e düşmüş durumda. Bu da yaklaşık %40'lık bir gelir kaybına yol açıyor maden işçisi açısından. Hani iş güvencesi, kamu desteği ve gelir kaybı var. Maden işçilerin büyük bölümü düşük ücretlerle çalışıyorlar. Çoğu hasta veya sakat, sektörden çıktıklarında başka bir yerde iş bulamayacak durumdalar. Sağlık nedenleri veya işte mesleki eğitim gibi nedenlerle.
9: Ücretlerini de alamıyorlar.
3: Hani maden sektörünün yapısı zaten böyle. Yine rakamlara biraz bakarsak, yani kömür ve lignit sektöründe işte 2010 yılında yaklaşık 50 bin işçi çalışırken, zorunlu sigortalı sayısı bakımından 2010 yılında yaklaşık 50 bin kişi varken 2024'teki rakamlar var güncel olarak, en son rakamlar 37 bine düşmüş durumda. Tabii işte vahşi madencilik dediğimiz, hani kaçak yasa dışı evet, maden ocakları var. Hani onlarda da bir artış var ama sektörün daraldığını görüyoruz. Şimdi madencilerle adil geçiş, iklim krizi, işte fosil yakıtlardan çıkış gibi bir tartışma, politik tartışma, teknik tartışma yürütmek istersek maden işçileri bize diyecek ki, bir dakika, benim 4 aylık maaş alacağım var. Sigortam yatmadı. Bana verilen sözler tutulmadı. Ankara'ya yürüyüş yaptım. Baskı gördüm. Tutuklandım. Gözaltına alındım. Bunları anlatmak isteyecekler. Dolayısıyla Henüz maden işçisiyle fosilden çıkış, iklim krizi konuşmak için erken veya bir lüks sayılabilir. Maden işçisinin pek çok farklı sektörde olduğu gibi işçinin önce ödenmeyen ücreti, yatırılmayan sigortası, yoksulluk, asgari ücret gibi dertleri var ama sendikaların görevi de hani iklim krizi, iklim tartışmalarıyla işçi haklarını, enerji politikalarını birleştirmek olduğunu söyleyebiliriz.
10: Tabii yani madenler dediğimizde aynı zamanda çalışma koşullarının korkunç olduğu yerler. Dolayısıyla aslında bir adil geçiş sunmak, yani işçilere daha iyi işler, hani güneş yüzü görebileceğiniz işler, ölüm riskinin düşük olduğu işler mümkün aslında diye proje demeyelim bunu ama bir talepler de organize etmesi gerekiyor tabii sendikaların bu anlamıyla.
3: Ya şimdi adil geçiş, adil dönüşüm kavramları kullanılıyor. Bu kavramı Birleşmiş Milletler resmi olarak kullanıyor.
10: Evet.
3: Uluslararası Çalışma Örgütü kullanıyor. Ama işveren örgütleri de kullanıyor. Uluslararası finans kuruluşları da kullanıyor ve aslında aynı şeyi anlamıyoruz. Aynı şeyi kastetmiyoruz.
10: Aslında buna ben İsveç'teyken bu tarz mesela ekoloji meselesine değinen hocalarından bir tanesi bir kavram bulmuştu. Unobjectionable norms diyor. Yani reddedilemez kavramlar. Buna herkes kullanıyor. Bir şeye adil geçiş dediğinde hayır ben adalet istemiyorum diyemediği için herkes içini boşaltmaya yöneliyor. Ama herkes barış da öyledir biliyorsun.
3: Evet. Yine biraz işte işin arkeolojisine baktığımızda ya da işte etimolojisine baktığımızda adil geçiş, just transition kavramını ilk kullanan bir sendikacı. ABD'de işte Tony Mazzocchi. ABD sendika hareketi açısından işte ilerici militan sendikacılığı temsil eden bir isim. İşte Petrokimya Atom Enerjisi İşçileri Sendikası'nın başkanı. İşte sanayi dönüşümleri nedeniyle kapatılan iş yerlerindeki işçilerin işte emeklilik paketleri, mesleki eğitimleri gibi konularda bir finansal havuz oluşturulması gerektiğini savunuyor. Bunun da kamu bütçesinden değil, işveren bütçesinden oluşturulması gerektiğini söylüyor. Ve bu bir teorik tartışma değil, bir mücadele konusu. Hani grevlerle, işçi eylemleriyle, protestolarla bunu masaya getiriyor. Tıpkı işte bir iş kazası, iş cinayet sonrası ödenmesi gereken bir tazminat fonu gibi sanayideki enerji sistemlerindeki dönüşümden kaynaklı işsizlik veya meslek değişikliği konusunda bir adil, adaletli bir geçiş olması gerektiğini savunuyor. Şimdi madenler kapandığında veya işte enerjiye bağlı iş yerlerinde bir istihdam daralması olduğunda bu işçilere bir emeklilik hakkı, hani adil, onurlu bir emeklilik hakkı verilmeli. İş güvencesi verilmeli, gelir güvencesi olmalı, gelir kaybetmemeliler. Bir kısmı emekli olabilir ama emekli olamayacak durumda olan daha genç işçiler için de başka sektörlerde çalışmalarını sağlayacak bir mesleki eğitim verilmesi gerekiyor.
10: Doğru, emeklilik maaşı da önemli burada.
3: Emeklilik maaşı da önemli. Hani adil, onurlu bir emeklilik artı başka bir sektörde çalışmasının imkanları yaratılmalı. Gerekiyorsa mesleki eğitim verilmeli ve bunun bir hani bunun işçinin cebinden değil hani kâr eden özel şirketlerin kaynaklarıyla olması gerekiyor. Yani sendikalar adil geçiş, adil dönüşüm kavramını ortaya atarken kastettikleri bu.
12: Peki şimdi COP31 acil geçiş politikaları ve fosilden çıkış politikaları üzerine önemli bir COP zirvesi olacak. Bu zaten belirgin. Bunun yanı sıra aynı zamanda bir halkların iklim zirvesi de aynı tarihlerde düzenleniyor olacak ve bir sendikalar zirvesi de bu bünye içerisinde yapılıyor olacak. COP ve HİZ'e sendikalar nasıl hazırlanıyor şu anda?
3: Şimdi aslında Glasgow'daki taraflar konferansından, Glasgow'daki COP'tan bu yana sendikalar yakından takip ediyorlar. Sürecin bir parçası durumdalar. Hani COP31'deki resmi toplantılarda, resmi müzakerelerde uluslararası düzeyde, ulusal düzeyde veya farklı ülkelerden gelen sendika temsilcileri bulunacaklar, müzakerelere katılacaklar. Yani COP sürecini sendikalar yıl boyu ve COP günlerinde yakından takip ediyorlar. Ama bunun yanı sıra mümkün olan bütün ülkelerde aslında bir de hani alternatif bir zirve düzenlendi. İşte halkların iklim zirvesi. İşte şirketlerin değil halkların vurgusunu yapan Glasgow'da oldu, geçen sene Belem'de oldu. Türkiye'den de bir heyet gitti Brezilya'daki hem COP30 toplantılarına hem halkların iklim zirvesi toplantılarına. Türkiye'deki sendikalar ve dünyadaki sendikalar hani COP'u takip ettikleri gibi halkların iklim zirvesini de takip ediyorlar. Halkların iklim zirvesi hem hani Türkiye düzeyinde bir etkinlik hem de uluslararası boyutu olan hani işte People's Climate Summit veya People's Summit olarak anılıyor. Pek çok başka toplumsal hareket, ekoloji örgütü, gençlik örgütüyle beraber sendikalar da bu işin parçası. Şimdi madencilerden bahsettik. Hani en kısa sürede ilk etkilenecek olan madenciler, enerji işçileri ve enerji kullanan sanayideki işçiler. Ama iklim krizinin hani fosilden çıkış değil de daha geniş kapsamda iklim krizinin etkileri diye düşündüğümüzde etkilenen daha geniş bir çevre var. Örneğin şimdi geçtiğimiz yıl Türkiye'de birkaç kere soğuktan, birkaç kere sıcaktan, yani esas olarak ani ısı değişikliklerinden kaynaklı işçi ölümleri yaşandı. Bunlar inşaatlarda, tarımda ve kuryeler arasında oldu. Dolayısıyla iklim krizini tartışırken madenciler, enerji işçileri, sanayi işçilerini konuşuyoruz ama iklim krizinin etkileri canıyla ödeyen kuryelerden, işte tarım işçilerinden, inşaat işçilerinden, belediye işçilerinden bahsedebiliyoruz. Hani bu sene yaz aylarında Avrupa'da çok ciddi şekilde ölümler oldu. Çalışırken sıcaktan dolayı ölümler oldu. Hani bizim için normal gelebilecek bazı sıcaklık derecelerinde Avrupalı işçiler hayatlarını kaybettiler. Türkiye'de de, Türkiye'nin farklı yerlerinde açık alanda çalışan işçiler, tarım, belediye, inşaat ve işte lojistik nakliye işçileri hayatlarını kaybettiler iklim krizinin etkilerinden dolayı. Onları bu tartışmanın içine katmamız gerekiyor. İşte bir yandan COP tartışmalarını takip edeceğiz. Öğrenebildiğim kadarıyla işte Türkiye'deki en çok üye sahip sendika örgütü olarak Çalışma Bakanlığı tarafından COP tartışmalarında Türkiye sendika temsilcisi, Türkiye emek temsilcisi olarak belirlendi. Diğer sendika örgütleri de COP tartışmalarına katılacak. Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu, ITUC, COP tartışmalarına katılacak. Türkiye'deki üyeleri, Türkiye Şakiş, Disk ve Kesk COP tartışmalarına katılacaklar. Yine çok sayıda sendika, Halkların İklim Zirvesi çalışmalarını takip ediyor. Biraz önce söylediğim gibi işte inşaat, tarım, taşımacılık, enerji sendikaları bu sürecin içinde hem bulundukları şehirlerde, iş yerlerinde hize ve kopa hazırlık toplantıları yapıyorlar. Şimdi önümüzdeki aylarda biraz hani resmi kanallarla iklim, işte sıfır atık, adil geçiş, enerjide dönüşüm tartışmaları olacak. Pek çok belediye, pek çok üniversite, pek çok şirket bu tartışmalara çoktan başladı. Bu da sendikalar açısından bu konu gündemdeyken bu işin bir de çalışma hayatı boyutu var. Bu işin bir de işçi sınıfı boyutu var. İşçilerin de farklı önerileri var diye dile getirmek için bir fırsat olacak. Hani HİZ hem bunları dile getirmek için, iklim krizinin bir çalışma hayatı boyutu var diye dile getirmek için önemli bir fırsat. Bir yandan da farklı toplumsal hareketlerle, işte gençlerle, çocuklarla, çevre örgütleriyle, hem Türkiye hem dünyanın farklı yerlerinden gelen çevre örgütleriyle buluşmak için bir fırsat olacak. Mesela hazırlıklar sırasında sürekli işte internette online toplantılar yapıyoruz. Pasifik adalarından çok sayıda arkadaşım oldu. Hani 16-20 yaşlarında çok iyi eğitimli, dünyayı çok iyi anlamış genç insanlarla tanıştım ve onlar için iklim krizi yaşadıkları yerin, evlerinin, o adanın sular altında kalması anlamına geliyor.
10: Varoluşsal bir tehdit.
3: Varoluşsal bir şey. Yani
9: ülkeler
10: ve hemen şimdi, gelecekte evet, de değil yani.
9: Hemen şimdi.
3: Dolayısıyla işte Pasifik adalarındaki gençlerden öğrenebileceğimiz şeyler var. Ya da mesela İsveç, işte Greta Thunberg'in memleketi. İsveç'teki sendika hareketi, iklim hareketinin bir parçası. Onlardan öğreneceğimiz şeyler var. İşte geçen sene Brezilya COP'a ev sahipliği yaptı. Daha önceki COP'lardan farklı olarak işte Lula faktörü vardı Brezilya'da. Hani işçi partili bir cumhurbaşkanı, eski sendika lideri, sendikaları destekledi. Onların Brezilya sendikalarının deneyimlerinden öğreneceklerimiz var ama hem Türkiye'de hem uluslararası düzeyde halkların iklim zirvesi farklı toplumsal hareketlerle, farklı kurumlarla tanışma, onların deneyimlerinden öğrenme şansı tanıyacak bize. Bir üçüncü katman daha var, onu da hemen söyleyeyim. Enerji demokrasisi için sendikalar. İsimli bir platform var. Enerji demokrasisi için sendikalar. İklim ve enerji konularına odaklanmış uluslararası bir sendika platformu, bir özel çalışma grubu ve bildiğim kadarıyla hani bu konuya odaklanmış tek uluslararası sendika örgütü. Daha çok küresel güney ülkelerinden sendikalar yer alıyor içinde. İklim krizine bir çözüm olarak enerji sektörünün işte üretiminden dağıtımına, tamiratına her aşamasında kamu mülkiyeti ve kamu denetimi, yani işçi denetimi, sendika denetimi, tüketici denetimi önerisi yapıyor. Enerji demokrasi için sendikalar, hani İngilizce ismini Türkçe okursak TÜET de bir toplantı yapacak. Aynı zamanda halkların iklim zirvesinin bileşeni TÜET. Dünya genelinde dünyanın dört bir yanından sendikalar, daha çok küresel güney ülkelerinden sendikalar gelecek. Halkların iklim zirvesini takip edecekler. Artık TÜET'in şöyle bir iddiası var. Başlangıçta enerji sendikalarından oluşan bir platform olsa da TÜET'in iddiası şu: artık hepimiz enerji sendikasıyız. Demin söyledim, kuryeler. Artık iklim krizinden etkilenen, enerji politikası konuşması gereken bir meslek. Öğretmenler, çağrı merkezleri, sadece madenciler, metalciler, belediye işçileri değil, bütün iş kolları, mesela bilişim iş kolunda çalışan yazılımcılar artık yapay zekanın, pillerin, teknolojinin iklime etkisini konuşmak zorundalar. Hani işte cep telefonumuzdan bir şey yazıyoruz, bir soru soruyoruz. Bunun iklime etkisi var, iklime olumsuz etkisi var. Bunu konuşmamız gerekiyor. Dolayısıyla bütün iş kollarında çalışan işçiler artık iklim üzerine, enerji üzerine konuşması gerekiyor. TÜET'te enerji demokrasi için sendikalarda Antalya'da bunu konuşacaklar. Bu yine dünyanın farklı yerlerinden gelen sendikalarla Türkiye'deki sendikaların bir deneyim paylaşımı yapmasına vesile olacak.
10: Bu anlamda Türkiye'deki sendikaların peki şu ana kadar ilgisinin nasıl olduğunu söylemiş.
9: Evet,
10: sen
9: özellikle
10: biraz
9: bu zirveye bir hani katılım, hazırlık, rapor, dokümentasyon üretme gibi hazırlıklar var mı? Ne durumda?
3: Şimdi genel olarak şöyle bir durumdan bahsedebiliriz. Geçtiğimiz yıllarda düzenlenen COP zirvelerine Türkiye'den sendikalardan önemli bir katılım olmadı. Azerbaycan'da Bakü'de yapılan bazı toplantılara Türkiye'den katılım oldu. Ama hani daha önce örneğin işte G20 toplantıları, IMF toplantıları, işte Birleşmiş Milletler toplantıları Türkiye'de sendikaların gündemindeyken COP özel olarak girmedi. Ama bu sefer ev sahipliği yapıyoruz. Olay Türkiye'de geçiyor. Hani bizim de sürece dahil olmamız gerekiyor. Biraz önce söylediğim gibi Türk İş Çalışma Bakanlığı tarafından sendika büyükelçisi olarak görevlendirildi. Çeşitli sendikalar bu konuda hazırlıklar yapıyorlar. Halkların İklim Zirvesi içinde de çeşitli sendikalar var. Siz de sanırım programda konuk aldınız veya alacaksınız. İşte Tarım, evet, Orkamsen, evet, Dev Yapı İş, TÜMTİS, Birleşik Metal İş gibi sendikalardan bahsedebiliriz ama artık bütün sektörler hani enerjiyle, iklim kriziyle bağlantılı olduğu için hazırlanmaları gerekiyor. Şimdi Türkiye'de sadece iki sendikanın iklim politikalarından sorumlu kadrosu var. Herhalde hani onore etmek için isimlerini de vermemiz gerekebilir. Teskop İş Sendikası ve Tarım Orkamsen Sendikası iklim politikalarından sorumlu kadroları olan bir sendika. Tabii burada yine Türkiye'de hani zaten halihazırda bir hani ekosistem var ama COP dolayısıyla bir yoğunlaşma oldu. İşte belediyelerde, üniversitelerde, araştırma birimlerinde ve sivil toplum içinde çok sayıda kişi, özellikle hani ekoloji hareketinin parçası olan derneklerde ücretli profesyonel olarak çalışan artık insanlar var. Bir yoğunluk var bu konuda. Hani COP31 sırasında bir üretim zorlaması diyebileceğimiz fazla mesailer, yoğunluk oldu. Bu tıpkı aslında İstanbul Havalimanı'nın belirlenen zamanda açılmasında bir üretim zorlaması olduğu gibi COP31'de işlerin yürümesi için, işlerin yetişmesi için ekoloji alanında, iklim alanında çalışan işte gazetecisinden araştırmacısına, lojistik sorumlusuna kadar bir yoğunluk var.
10: Tabii TÜBİTAK bile bir girişimlerde bulunuyor. Yani TÜBİTAK, destek vereceğini
3: işte belediyeler. Yani. Ama bu konuda çok fazla sivil toplum kuruluşu, dernek, platform yapı var. Ve artık işte COP31 öncesi profesyonel olarak yoğun şekilde çalışıyorlar farklı ekoloji örgütlerinde. Orada çalışanların önemli bir kısmı da işte DİSK Sosyalist Sendikası'nın üyesi. Bu işin bir hani iklim boyutu var ama bir de çalışma hayatı boyutu var.
12: Bu hafta çok teşekkür ederiz öncelikle. Programımızın da biraz sonuna geldik.
10: Evet, hızlıca geçti.
12: Biraz bir kez daha. Ama böyle sohbetler olunca zaman nasıl geçtiğini fark etmiyorsunuz. Bu hafta Kıvanç Ali Açık stüdyoda konuğumuzdu. Kendisiyle Türkiye'deki sendikaları, adil geçiş süreçlerini ve COP31 ve his hazırlıklarını tabii konuştuk. Önümüzdeki hafta bir aksilik olmadığı sürece tabii TÜMTİS, Tüm Taşıma İşçileri Sendikası'ndan bir konuğumuz olacak programda. Haftaya salı saat 16'da yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.
9: Hoşçakalın.
13: Hoşçakalın.
8: Onarım Çağı. Adil geçiş için iklim istihdamı. Hazırlayan ve sunanlar Tuna Emren, Suda Simmeriç ve Özdeş Özbarak.

0: Apaçık Radyo.
1: Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra.
2: Çarşamba sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.
3: Reklamlar.
4: Wings'le okul ödemelerinde ayrıcalıkların zirvesindesin. Erken kayıt döneminde yapacağın 2 milyon TL'ye kadar peşin harcamalarında ücretsiz ve faizsiz 4 taksitten yararlan. Sen de 15 Eylül'e kadar cüzdandan kampanyaya katıl, ayrıcalıkların zirvesini yaşa. Detaylar wingscard.com.tr'de.
3: Reklamlar bitti.
5: Que de la musique.
6: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
7: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Güney Deniz Teke'ye teşekkür ederiz.
1: Diğer Kam.
8: Daha iyi bir sosyal fayda ortamı için fikirler, tartışmalar, örnekler.
1: Hazırlayan ve sunanlar
8: Damla Özler ve Rauf Kösemen.

0: Herkese merhaba. Diğer kamdasınız Apaçık Radyo'da. Bugün bir konuğumuz var. Konuğumuzla birlikte ortağım Damla da bizimle birlikte elbette. Konuğumuz Tanyel Süzer. Tanyel Süzer neden bugün bizim konuğumuz? Çünkü diyor ki sınırda çocuk var. Bir yürüyüş yapacak Tanyel Süzer. 12 Eylül'de başlayacak bu yürüyüş. 1000 kilometreden biraz daha fazla yürüyecek. Çocukların yaşam hakkı üzerine bir yürüyüş bu. Neden yürüyeceksiniz diye başlayacağız herhalde, değil mi Damla soruna?
1: Doğrudur. Ben de bir merhaba diyeyim bütün dinleyicilerimize. Kısacık bir bilgi ekleyeyim. Tanyel Hanım çocuk gelişimi uzmanı ve uygulamalı davranış analisti. Van Kapıkağı sınır kapısından başlayarak kilise kadar yaklaşık 1000 kilometre yürümeyi planlıyor. Bu yürüyüş sırasında başka projeleri de var çocuk hakları için. Bunu da bir yaşam hakkı yürüyüşü olarak isimlendirmiş durumda. Hoş geldiniz Tanyel Hanım.
2: Hoş buldum, çok teşekkür ederim.
1: Bize biraz bu yürüyüşün zihinsel çerçevesini ve nereden yola çıktığınızı anlatır mısınız?
2: Tabii ki memnuniyetle bu fırsatı tanıdığınız için de baştan teşekkür edeyim, sonra unutmayayım. Aslında çok uzun yıllardır hem mesleğim gereği hem de belki de karakterim, ilgi alanlarım gereği bir şekilde hep çocuklarla, engellilerle, işte kadın haklarıyla yani hak mücadelesinde kendimi gönüllü olarak tanımladım. Hayatımın her döneminde gönüllülük ama az ama tamamını kapsayacak şekilde vardı. Ama son birkaç yıldır çocuk hakları daha fazla odağım olmaya başladı. Ve belki de Türkiye'de de yaşadıklarımızdan dolayı yani her gün haberlerde mutlaka birkaç tane çocuklara ilişkin haber görmek ama bunların sadece çok kısıtlı sayıda olanının gündem olması ve büyük bir kısmının da görülmemesi, duyulmaması bende her geçen gün daha fazla etki ve bence yara açmaya başladı. Çünkü herkesin çocuğu çok biricik ve çok değerli, bunu anlıyorum. Ben bir çocuk sahibi değilim ama ben de kendimi bildim bileli tüm çocukların önceliklendirilmesi gerektiği, birbirine göre daha önde arkada olmaması gerektiğine çok inandım. Çünkü belki de işte okul öncesi öğretmenlik okuduğum yıllarda 98-2002 arasında çocuğun yüksek faydası kavramı girmişti hayatına ve ben bunu çok önemsedim. Ama yani bazı çocukların hiç konuşulmaması işte belki de şehrin yanlış tasarlanmasından dolayı açılmış bir çukura düşüp hayatını kaybeden bir çocuğun ya da bir serinlemek için kanala giren bir çocuğun boğulmasının hiç konuşulmaması ve artık hayatımızda bu kadar sıradanlaşması bir çocuğun ölümünün bana hala çok ilginç geliyor. Hem çocuklarımız geleceğimiz diye konuşuyor herkes. Ama aslında geleceği bu kadar yok saymak, yani çocuğun anını bu kadar hırpalamak pek kabul edebileceğim bir şey değildi açıkçası. Bu yüzden de hani evet yazıyorum, çiziyorum, temas edebildiğim insanlardan öğrenmeye ve varsa bir bilgim, tecrübem öğretmeye çalışıyorum ama böyle bir şey yapmalıyım, bir şey yapmalıyım derken yani bu çocukların özellikle görünmeyen, konuşulmayan çocukların daha görünür olması için, herkes tarafından fark edilmesi için bir adım atmak istedim. Öyle söyleyebilirim. Ve kendi kapasitem doğrultusunda da ne yapabilirim diye düşünürken ben dedim yürüyebilirim. Çünkü hayatım boyunca hareket, yürümek, belki doğa sporları biraz hayatımda olduğu için böyle bir karar aldım.
0: Epeyce uzun bir güzergah yürüyeceksiniz. Van'dan çıkıyorsunuz yola,
2: Evet.
0: Kapıköy'den. Ve
2: Hı.
0: Kilis'te, Öncüpınar'da bitireceksiniz. İki sınır kapısı galiba bunlar, değil mi?
2: Evet. Hı.
0: Neden bu güzergah? Yani neden Eskişehir'den işte Konya, Mersin'e değil de
2: Doğru.
0: Van'dan Kilis'e?
2: Çok doğru.
0: Ben bunu...
2: Teşekkür ederim. Ya şöyle bir şey, evet, tabii ki Türkiye'nin herhangi bir bölgesi elbette olabilirdi. Ve ben bu böyle yürümeliyim dediğimde aslında aklımdan bir sürü seçenek de geçti. Bazen kadın mücadelesiyle birleştirdim bunu. Ama aslında biz çocuk hakları savunusunun kadın haklarının bir alt başlığı olmasını da hiçbir zaman istemiyoruz. Bu yüzden ayrıştırmam gerektiğine karar verdim falan. Ama elbette benim de tanıdıklarım, hani bazen de ülkenin doğu kesimlerini pek de bilmeyen yakınlarım elbette dedi ki neden orada yürüyorsun? Ege'de yürüseydin, Trakya'da yürüseydin, ben Trakyalıyım. Ama ya bir taraftan da hani dünyaya da baktığımızda ve Türkiye'nin son 10-15 yılına baktığımızda çocukla ilgili önemli durumlardan bir tanesi yoksulluk, yoksunluk. İşte gerekçeleri konuşulurken de bir taraftan ne yazık ki günah keçisi ilan edilenler de var bence, benim açımdan. Yani mesela göçmen çocuklar gibi. Şimdi neden bu sınır bölgesi? Üç tane komşumuz var. Üçü de bir şekilde savaşa çekilmiş ülkeler bunlar. Ben öyle diyorum. Emperyalist güçler tarafından diyoruz savaş ilan ediliyor oralarda. Ve bundan tabii ki biz komşu olarak etkileniyoruz. Hem ekonomik olarak hem sosyolojik olarak. Ve sınırlar, yani sınır kavramı çok ilginç bir kavram bence. Yani bireysel sınırlara bu kadar tutunan biri olarak, çok önemseyen, hatta bunun eğitimini veren, yani kişisel sınırları çocuklara öğretmek gerektiğini savunan bir eğitimci olarak da ülkelerin sınırları bambaşka anlamlar taşıyor. Yani bizler dünyanın çok büyük küçücük bir kısmına bakıp aa ne güzel sınır yokmuş, hop bir adım attım, burada kahvemi içtim, hop geri döndüm, burasını gezdim, alışveriş yaptım diye çok havalı havalı bakarken, ama dünyanın büyük bir kesiminde sınırlar giden için kimi zaman ölüm, kimi zaman kalan için, kimi zaman kaçmak gerekiyor. Yani sınırın neresinde olduğumuz bir ölüm yaşam meselesine dönüşebiliyor. Ama bu sınırlar da işte nasıl oluştu? Çok tarihsel bir tarafıyla. Belki zorla çizildi, savaşlar işgallerle çizildi, sonra sürgünler oldu. Bulunduğumuz konuma göre bu sınırları elimizde tutmak istiyoruz, kimi zaman genişletmek istiyoruz. Ama belki zorla çizildi, savaşlar işgallerle çizildi, sonra sürgünler oldu. Bulunduğumuz konuma göre bu sınırları elimizde tutmak istiyoruz, kimi zaman genişletmek istiyoruz. Ama bireysel hikayeler de çok önem arz ediyor.

0: çok nefret ettiğimiz bir düşmana dönüşüyor. Bazen bir işte ticaret yaptığımız bir komşu oluyor. Suriye'ye baktığımızda yine aynı şekilde, yani hayatta kalmak için sınırın bu tarafına geçmesi gereken insanlara ya nasıl kızabiliriz diyeceğim ama kızıyoruz. Bir sürü şeyin sorumlusu onları ilan ediyoruz. Doğal olarak böyle çok sembolik geliyor bana. Yani sınır komşularımızın aslında içerisinde yaşayan kişilere de bir selam göndermek gibi. Yani sadece sınırın bu tarafındaki çocuklar için yürüyormuş gibi de hissetmiyorum kendimi bu sınırda çocuk var derken. Sınırın ötesinde kalmış çocukları da çok önemsiyorum çünkü kendi içimde. Ama bu göçlerden de sınır şehirleri daha fazla etkileniyor. Zaten yıllarca Türkiye'nin içinde bulunduğu politik tercihler diyeyim, sınır bölgelerini kimi zaman eğitimden çok uzak tuttu, kırsal bölgeler boşaltıldı, çocuksuz kaldı. Ama şehir merkezlerine baktık, ülkenin en yoğun nüfusuna sahip şehirler olduğunu gördük. Doğal olarak çok uçlarda geliyor bana bu sınır şehirleri. Yani bir tarafa bakıyorum, her yer çocuk. Sonra bir dağ köyüne gidiyorum, hiç çocuk kalmamış. O zaman o köyün geleceği kalmamış gibi oluyor. Doğal olarak bunlar bence çok duygusal yükler ve çok derin anlamlar barındırıyor. Hepsine, herkese sahip çıkmak gerektiğini düşünüyorum. Birbirimize sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. O yüzden de yani Türkiye'nin batısında yetişmiş bir insan olarak da doğusuyla böyle bir etkileşim içinde olmak, birbirimizi anlamaya çalışmak ve sesi birlikte yükseltmek bana daha anlamlı geldi galiba.
1: Bu sınır kavramını aslında birkaç katmanda kullanıyorsunuz sanırım. Sadece sınır bölgeleriyle değil, aynı zamanda çocukların kişisel sınırlarına, beden dokunulmazlığına ve güvenlik hakkına da işaret ediyorsunuz. Aslında memlekette yaşadığımız çocukların hak ihlallerinin bir bütününü ortaya sermek için ve buna yönelik bir eyleme geçmek için yola çıkıyorsunuz. Burada bir sorum olacak. Uğradığınız illerde aynı zamanda eğitimler de düzenlenmesini planlıyorsunuz. Bu eğitimlerle ilgili biraz bilgi vermek, neler yapmayı planlıyorsunuz? Şu ana kadar hangi yollar açıldı? Onları konuşmak ister misiniz?
0: Tabii ki çok çok memnuniyetle konuşurum. Ben uzmanlık tezimi cinsel istismardan korunma becerileri üzerine yaptım. Anadolu Üniversitesi'nde uygulamalı davranış analizi bölümünde ve otizmli ergen çocuklara gerçek yaşam şartlarında kendilerini nasıl koruyacaklarını, beden güvenliklerini nasıl sağlayacaklarını öğrettiğim bir araştırmaydı bu. Alanya'sında da çok zaten benzeri yok diyebilirim. Bunun devamında da son 10-12 yıldır ailelere ve öğretmenlere cinsel gelişim ve istismardan korunma becerileri üzerine eğitimler veriyorum. Bu kişisel gelişim, daha doğrusu kişisel güvenlik becerileri başlığında da toplanan bir tema bu. Ve zaten geçen yılda Tohum Otizm Vakfı bünyesinde bir kitap yayınladık ve herkesin erişimine de açık bu kitap. Öğretmenler ve ebeveynler için güvenlik becerilerinin öğretimi diye. Gerçekten bunu çok önemsiyorum çünkü kültürel olarak biz biraz bu kişisel sınırları aslında çok saygı göstermeyen bir toplumuz diyebilirim. Özellikle de karşımızda bir çocuk varsa ya da özel gereksinimli bir birey varsa aslında sormadan, hiç izin istemeden o bedene temas edebilen bir toplumuz. Yani kültürümüz öyle. Ancak bu çocuklara güvenliği öğretirken aslında eğitimciler açısından bizim önümüze çok büyük bir engel. Çünkü çocuklara bizim çok daha kesin ve somut kuralları öğretmemiz gerekiyor. Yani örneğin yeni tanıdığımız birisiyle aslında biz birbirimizi öpmeyiz, sarılmayız gibi net bir kural. Şimdi bunlara yetişkinler riayet etmediğinde çocuk ya da özel gereksinim birey eğer tam olarak muhakeme etme becerisine sahip değilse, iyi kötüyü tam olarak birbirinden ayırma becerisi kazanmamışsa gelişimine bağlı olarak o zaman çok büyük risklerle karşı karşıya geliyor ki Türkiye'de gerçekten son yıllarda zaten cinsel istismar vakalarında da çok ciddi artışlar görünüyor ne yazık ki. Belki bunda birazcık yani cezasızlığın da etkisi olduğunu düşünüyorum. Bir taraftan da daha görünür olmasının etkisi olduğunu düşünüyorum. Gideceğim illerde

0: Bir de hem milli eğitim aracılığıyla yapabilirsek, rehberlik ve araştırma merkezleri aracılığıyla hem de sivil toplumun desteğiyle gerek özel gereksinim çocuk ailelerine yönelik gerekse de en nörotipik gelişen çocukların ailelerine yönelik kişisel güvenlik becerilerinin öğretimi eğitimini vereceğim. Bir uygulamalı davranış analisti olarak da sadece aslında teorik bir içerik anlatmıyoruz. Çocuklara bu becerilerin nasıl kazandırılacağına ilişkin olarak da ailelere bilimsel dayanakları olan stratejileri de öğretmeyi hedefliyorum. Şimdilik Van'da ve Hakkari'de bir de Viranşehir'de benim tanıdığım öğretmenler aracılığıyla bu organizasyonları yavaş yavaş yapmaya başladık.
1: Bir taraftan da bu yürüyüş sırasında belli temalar belirlemişsiniz gibi gözüküyor, değil mi? Bu eğitimlerle ilgili böyle haftalık temalar gördüm sosyal medya hesabında. Bu arada sosyal medya hesabını duyurmak isterim. Yasam Hakkı Yürüyüşü, tabii ki Yaşam Hakkı Yürüyüşü'nün Türkçe karaktersiz olanı Instagram'dan erişebilirsiniz. Orada hem bir takım destekler için neler yapabileceğinizle ilgili hem de güzergahla ilgili ayrıntılı bilgiler var. Şu haftalık temalara bir dikkat çekmek istedim aslında.
0: Tabii ki çok teşekkürler. Şöyle ki aslında bu temaları henüz hangi sırada ele alacağıma tam olarak karar vermedim ama gerçekten çocuk hakları kavramı çok geniş bir kapsamda. Yani birazcık da bazen bu birlikte hareket etmenin de önünde bir engel gibi geliyor bana. Yani şöyle açıklayayım. Mesela engelli çocuklarla çalışan bazı kişiler ya da sivil toplum örgütleri diyelim, çok fazla iklim üzerine, çocukların işte iklim krizine yönelik haklarına dair çalışan sivil toplumu fazla işbirliği içinde görmeyiz biz. Yani herkesin alanı ayrılmış gibidir aslında. Yani göçmen çocukla çalışan işte cinsel istismarla belki çalışmıyordur gibi. Ama hepsi çocuk ve her bir çocuk bütün bu değişkenlerden etkilendiği için gerçekten çok geniş bir şemsiye var. Hak ihlalleri de her bir hakka dair ciddi boyutta ve çok çeşitli ihlallerle karşılaşıyoruz biz. Ben o yüzden böyle genel başlıklarda bunları belirlemeye çalıştım ama asıl istediğim, şimdi mesela ilk başlangıç için belirlediğimiz işte kimlik, sınır, savaş ve çocuk kavramı biraz bana uygun bir şey olduğu için. Zaten İran sınır kapısında başlayacağız. Az önce söylediğim gibi İran'la ve orada ne yazık ki yaşamını yitirmiş çocuklara da birazcık anmak için, onları unutmadığımızı göstermek için bir vurguda bulunacağız. Bu yüzden de bu temanın o başlangıç noktası için uygun olduğuna inandım. Ama eğer biz yerelde bulunan sivil toplum örgütleriyle, uzmanlarla, akademisyenlerle ilişki kurup da aslında o bölgede daha fazla rastlanan ve gündem edilmek istenen hak ihlalini birlikte belirlersek bence çok daha anlamlı olacak. Tabii ki şimdi düşünüyorum, dediğim gibi kendi uzmanlığım gereği engelli çocukların hakları zaten her yerde ihlal ediliyor. Yani şu an eğitim dönemi başlarken de bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ama belki de Hakkari'de, yani benim ikinci uğrayacağım şehir olan Hakkari'de daha öncelikli bir sorun varsa, yani orada örnek veriyorum erken evlendirmeler ya da çocukların uyuşturucuya ne yazık ki maruz bırakılması gibi daha öncelikli bir konu varsa o zaman o sırada gitmeyi çok istiyorum. Ama konularımızdan bazıları şöyle, en azından onu söyleyeyim. Çocuk işçiliği, ya ben çocuk işçi kavramını kullanmıyorum, çalıştırılan çocuk diyorum mutlaka ama çocuk işçiliği diye bir sorunumuz var. Bununla bağlantılı olan eğitim hakkı ve gaspı ne yazık ki özellikle de daha çok parasallaştırılan bir eğitim sistemi içinde olduğumuz için bir sorunumuz var. Yine çocuk işçiliğiyle bağlantılı olarak mesemler ne yazık ki son yıllarda çok fazla karşımıza çıkıyor ve çocuk ölümleriyle sonuçlandığı için bu önemli bir konu. Mesela cezaevinde yaşayan çocukları çok fazla konuşmuyor kimse ama ebeveynleri özellikle de anne ceza aldığında yıllarını gelişim döneminde olduğu en kritik 0-6 yaşı cezaevlerinde geçiren, oyun hakkına asla erişemeyen bir sürü çocuk var. Ve yine son günlerin konusu suça sürüklenen çocuklar ve adalet sistemi. Çocukluk kavramının ciddi anlamda hedef alındığını düşünüyorum ben. Sadece Türkiye'de değil, dünyada. Ve yine mesela iklim, afet. Bir deprem yaşadık, 6 Şubat depremleri. Hatta birden fazla bir deprem dememek lazım. Ve oranın hala kayıp çocukları var. Yani bir insanın çocuğunu kaybetmesinin yani nasıl bir duygu olduğunu gerçekten tahmin bile etmek istemiyorum. Yani bir kedi köpek ebeveyni olarak zamanında, şu an yok ama işte onları kaybettiğimde verdiğim tepkiyi düşünüyorum ve çocuğumun nerede olduğunu bilmemek, gerçekten bazı duyguların empatisi kurulamıyor. Çok zor bir şey. O yüzden onu unutturmamak gerektiğini düşünüyorum. Haklarımızı sürekli gündeme getirip talep etmemiz ve bazen de belki devlete ve kamu görevlilerine sorumluluklarını hatırlatmamız gerektiğine çok inanıyorum. Hemen bu konuyu belki çok atlamış olmazsam sınıra bağlayacağım ama bir de mesela bütün dünyada bu göç kriziyle birlikte yaşanan bir durum var ki refakatsiz çocuklar kavramı hayatımıza girdi. Yani sınırın bir tarafındaki ebeveyn kendisini o kadar çaresiz hissediyor ki bir bilinmeze çocuğunu sırf hayatta kalacağını hayal ederek gönderebiliyor. Bu duyguyu gerçekten anlamak çok zor. Ama yine de anlamaya çalışıyorum. Çok büyük bir çaresizlik belli ki. Ama Amerika'da da, Avrupa'da da, Türkiye'de de refakatsiz göç etmiş ve şimdi hayatta kalmak için de önlerine çıkan her fırsatı değerlendirmeye çalışıp belki de kendi boylarından büyük iş makinelerinin önünde çalışan çocuklar var. Kadın örgütleri daha Suriye Savaşı'nın birinci, ikinci yılında yaptıkları araştırmalarda açıklamışlardı. Kız çocuklarının karınlarını doyuruyoruz diye kuma yapılan kız çocukları vardı. Bunların konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Dediğim gibi her bölgede de işbirliği yaparak sivil toplum örgütleriyle bu öncelikli konuları belirlersek çok çok mutlu olurum.
2: Bu özellikle biraz önce söylediklerin arasında ben çok daldım da Tanya, kusura bakma ne olur. Hepimizin hemhal olduğu meseleler ve çok da ağır sonuçları olan meseleler, ama söylediğin bir şeyin altını çizmek istiyorum. Belki oradan bir tekrardan ipi bağlayabiliriz diye düşünüyorum. Şöyle bir şey soruyorsunuz, bize gelen dokümanınızda da var bu. Çocuğun sadece yaşam hakkı mı? Yani sadece hayatta kalması üzerine mi konuşuyoruz? Oysa ki yaşam hakkı çocuğun evde, sokakta güvende olması, sağlıklı beslenmesi, okula gidebilmesi, oyun oynaması, çalışmak zorunda bırakılmaması, bedeninin dokunulmazlığının korunması ve çocukluğunu onurlu biçimde yaşayabilmesidir. Sanırım bu onurlu yaşam hakkı meselesinin daha çok üzerine gitmek ve bunun üzerine daha çok konuşmak gerekiyor. Ne dersiniz?
0: Çok teşekkür ederim. Yani bu özet için Damla Hanım. Tam olarak bu. Ben hep tekrar edeceğim ama yani tüm çocukları hedeflemediğimiz sürece gerçekten hiçbirimizin huzurlu olma ihtimali olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bazen çok minimal çözümlerle işte biraz para bulayım, çocuğumu özel okula göndereyim, biraz paramı denkleştireyim, bir sitede yaşayayım ve güvenli bir alanda olayım diye düşünsek bile her çocuğun güven içerisinde büyümesi lazım. Çünkü geldiğimiz noktada yoksulluk, yoksunluk biliyoruz ki çocukları mesela daha fazla şiddete itiyor. Ama öteki gördüğümüz çocuğu suçlamak ya bize hiçbir şey kazandırmayacak. Belki de bunu anlamamız gerekiyor. Ben birçok ebeveynin gerçekten de çok içten bir şekilde kendi çocuğu için istediği her şeyi bir başka çocuk için de istediğini ama bazen çaresizlikten hiç o tarafa bakmadığını görüyorum, gözlemliyorum. Aslında içinde ukde de kalıyor. Bu yürüyüşün de amacı belki birazcık bu hiç görmediğimiz, duymadığımız çocuklara da aslında evet gördüğümüzü, duyduğumuzu hissettirmek ve birlikte ses olmak aslında. Yani sadece kendi başımıza onurlu bir yaşam süremeyiz. Yani bu toplumsal bir mesele. Yani biz Türkiye toplumları olarak birlikte onurlu ve bağımsız, özgür, eşit yaşayacağız. Bütün çocuklara da bu imkanları sağlamak gerekiyor. Yoksa gelişim döneminde çocukların sergiledikleri o istemediğimiz davranışlar ne yazık ki kaçınılmaz bir sonuç oluyor. O yüzden de evet, tam olarak tüm çocuklar için onurlu bir yaşam, elimizden ne geliyorsa onu yapalım istiyorum ve birlikte mücadele edelim istiyorum.
1: Şimdi bu yürüyüşün bir takım teknik arka planları da var, planı da var. Bir takım şeyler kullanacaksınız, ekipmanlar kullanacaksınız. Bunların bir kısmı eksikmiş ve sosyal medyasında, bu yürüyüşün sosyal medyasında bunları anlatıyorsunuz. Bununla ilgili bir paylaşım var yani. Buradan duyuralım. İşte mikrodisk gibi, mikrofon gibi, kamera ekipmanı gibi ekipmanlara ihtiyaç var sayın dinleyicilerimiz. Buna küçük de olsa katkı yapabilirsiniz. Doğrudan doğruya birini üstlenebilirsiniz ya da bunun için bir miktar katkı verebilirsiniz. Lütfen bakın, inceleyin. Yapabileceğiniz bir şey varsa yapın. Belki ödünç de verebilirsiniz elinizdeki herhangi bir ekipmanı. Şimdi bunu duyurduktan sonra hemen şeyi söyleyeceğim. Şimdi bu 1026 kilometre olacak şeyin içinde sadece yürüyeceksiniz bir yerden bir yere ve bulduğunuz noktalarda, duraklarda da eğitimlere katılacaksınız. İnsanlarla mesele üzerine konuşacaksınız. Konaklamayı nasıl halledeceksiniz? Yürürken günlük saatleri ayarladınız mı? Günde kaç saat yürümeyi planlıyorsunuz diye
0: Evet,
1: işin teknik tarafını sorarak programın sonuna doğru geliyoruz çünkü toparlayalım
0: tabii
1: istedim.
0: ki. Tabii ki. Yani kendi arabam ve bir çekme karavanım var naçizane ve şu an için gönüllü olarak abim bana eşlik edecek. İlk 10 gün, belki bir hafta boyunca bir şoförüm olması gerekiyor. Bu bir ihtiyaç hala. Ve ben tabii ki yürüyeceğim. Sadece ilk aşamada Van'dan Şırnak'a kadar olan bölgeyi ben gidip kendim görebildim. Yani kilometre kilometre nerede durabileceğimi inceleme şansım oldu. Nerelerde konaklayabilirim diye. Aslında kendim karavanda kalmayı planlıyorum. Ama gerçekten bölgede tanıştığım herkes çok samimi ve misafirperverdi. Bunu çok yoğun bir şekilde hissettim. Eminim misafir etmek isteyen insanlar da olacaktır. O yüzden elbette her zaman olabilir. Yani benimle birlikte gelecek şoföre bir tabii ki maaş vermek, onun gerektiğinde otelde kalmasını ya da bir yere ulaşmasını sağlamak için. Açıkçası ben bu yürüyüşü planlarken her şeyi kendi adıma göze aldığımı düşündüm. Tamam, neyse ne ben yapıyorum. Ama elbette gerçekçi bir yerden baktığımızda işte bu önümüzdeki 2 ay boyunca çalışmayacağım sonuçta. Elbette zorlansam da karşılayabilirim bazı şeyler ama birlikte dayanışarak giderse açıkçası benim için de daha kolay olacak tabii ki. Yani benzinden tutun çünkü artık her şey çok pahalı. İşte birkaç kişilik yeme içmesine vesaire. Günde ortalama 20-25 kilometre yürüyeceğimi düşünüyorum. Aslında bazı yerlerde de 30'a kadar çıktım. Alışık olduğum bir şey. Biraz dediğim gibi doğa sporlarıyla haşır neşir olmamdan kaynaklı olarak bu harekete alışığım. Ama ilk birkaç gün dikkat etmem gerektiğini biliyorum. Biraz daha belki 15-20 kilometre bandında tutabilirim. Onun dışında bana kim eşlik edecek, ne kadar eşlik edecek henüz netleşmiş bir şey yok. Van'da tanıştığım arkadaşlar, sivil toplum temsilcileri bu projeyi çok benimsediler ve il sınırları içerisinde beni yalnız bırakmayacaklarını biliyorum. Gittiğim diğer illerde de öyle olmasını bekliyorum. Bazı arkadaşlarım başlangıç günü için kalkıp İstanbul'dan gelecekler. Ya da bazen Mardin'de, Urfa'da beni karşılayacaklarını söyleyen arkadaşlar var. Bu yüzden ne kadar birlikte olursak, hani evet ben o yolu yalnız yürüyebilirim ama birlikte yürürsek daha güzel olacağına inanıyorum. Çadırlar var, bir karavanımız var. Bence gideceğimiz köylerde tanışacağımız yeni komşularımız olacak. Onlar da kapılarını açacaktır. Yani her türlü desteğe, maddi, manevi ihtiyacım olduğunu söyleyeyim. Birlikte altından kalkarız diye düşünüyorum.
1: Evet, diğer kamdaydınız Apaçık Radyo'da. Ben Rauf Kösemen ve Damla Özler'le birlikteydiniz. Tanyel Süzer bizimle birlikteydi. Yaşam Hakkı yürüyüşü yapacak. 12 Eylül'de başlayacak bu yürüyüşe. Tekrar sosyal medyasını verelim. Instagram'da Yaşam Hakkı yürüyüşü adresinden kendisini izleyebilir. Desteğinizi maddi manevi bir şekilde ona iletebilirsiniz. Çok teşekkür ederiz Tanyel Süzer. Dünyanın sizin gibi insanlara ihtiyacı var.
0: Ben çok teşekkür ediyorum.
2: Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
3: Diyerkam.
4: Daha iyi bir sosyal fayda ortamı için fikirler, tartışmalar, örnekler.
3: Hazırlayan ve sunanlar
4: Damla Özler ve Rauf Kösemen.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Güney Deniz Teke'ye teşekkür ederiz.
1: Who do you know? I don't know. Who do you know? I don't know. Who do you know? I don't know. What do you know? I don't know. What do you know? I don't know. What do you know? I don't know. How do you know? I don't know. How do you know? I don't know. How do you know? I don't know. Where are you going? Home.
2: Apaçık Radyo.
0: Yeşilçam Arkeolojisi.
2: Türk sineması ve Yeşilçam'ın besin kaynakları, emekçileri ve kıyıda köşede kalmış hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Utku Uluer.
0: Çarşamba günleri 14'te Apaçık Radyo'da.
2: Apaçık Radyo.
0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Sezen Buyurman'a teşekkür ederiz.
3: Dünyanın cazı.
2: Hazırlayan ve sunan Sanat Deli Orman.

0: İyi akşamlar sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Ben Sanat Deli Orman. Bu akşam dünyanın cazında size sürprizim var. Ama o sürprize geçmeden önce şöyle küçük bir girizgah yapacağım. Ve girizgahın da öncesinde tabii ki Dilacığım bizlerle birlikte teknik masada, masamızda efendim çok kıymetli iki tane de misafirim var. Kimler olduğunu açıklamadan önce girizgaha geçeyim. Ben bu hafta sonu neredeydim diye sorayım. Şener Şen'in hani Hababam sınıfındaki sorusunu biraz değiştireyim. Ben bu hafta sonu yok İstanbul'daydım. Montreal'de değil. Ve çok da uzağa gitmedim aslında. Yine Kadıköy'deydim. Evime yakın bir yerdeydim. Müze Gazhane'ye gittim. Çünkü tesadüfen öğrendim ki yani ne kadar reklamını yapsalar da bazı şeyleri tesadüfen öğrenebiliyoruz. Harika bir mini demeyelim aslında kapsamlı bir gitar günleri, bir tür festival diyelim. Gitar günleri düzenleniyormuş ve üçüncüsüymüş İBB tarafından. O organize ediliyor ama organizatörlerimiz de Okan Meriç, Eyüp İbla ve İBB Orkestralar Genel Müdürü Ozan Bircan'ın da değerli katkılarıyla ve desteğiyle. Üçüncüsü gerçekleşmiş gitar günlerinin. Ben de bu organizasyonu duyunca bir ilk günü bir de son günü efendim tasımı tarağımı topladım. Müze Gazhane'ye gittim. Kim çıkacak ne olacak hiçbir fikrim yok yani bayağı böyle maceracı bir ruhla. İlk gün işte ilk akşam konserlerimi izledim. Sonra bir de pazar akşamı gideyim dedim. Bu arada gerçekten çok harika bir organizasyondu. Hem ekipler, çıkan müzik yani hem ses sistemi, bütün organizasyonun yürütülüşü, ortamın sunduğu o nezihlik ve müzik odaklılık beni çok mutlu etti. Çok uzun süre sonra gerçekten deneyimin ortasında müziğin yer aldığı, müziğin odakta kaldığı bir festivalde seyirci olmaktan inanılmaz bir haz duydum. Hem de halka açıktı hem de ücretsizdi. Gerçek bir müzik organizasyonuydu diyelim. O yüzden emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ve son akşam gittiğimde böyle işte gruplar çıkıyor. Bir baktım. Cem Çatık. Cem Çatık. Bir de Bestem Yuvarlak'la biz çok, biliyorsunuz bahsetmiştim belki size. Biz Sisters Music Chain'de aslında yollarımız kesişmişti. Hem vokal hem caz vokal hem tiyatrocu arkadaşım. Cem de eşi. O da kendi ekibiyle. Baktım sahnede derken Cem dedi ki çocuğu Mila için de ben şimdi bir parça yapacağım. Birdenbire Barko vizyonlar vardı ekranlardan. Bir baktım Bestem kucağında Mila. Yani böyle bir inanılmaz bir sürpriz oldu bana da. Ondan sonra hemen telefonlaştık tabii ertesi gün ve şu anda Cem ile Bestem böyle her şey denk geldi yani birdenbire hadi birlikte program yapalım o zaman dedik ve sağ olsunlar bebişlerini annelerine bırakıp evet. buraya geldi bu çalışkan karı koca onları ben ne zamandır konuk almak istiyorum çünkü hayatı müziğe adamak başka bir şey bir de gerçekten bu işte çalışkan olmak lazım ve bir şeyleri habire başkalarının yapmasını beklemeden her işini kendi kotaran çok az karı koca görmüşümdür bu müzik camiasında ve Cem ile Bestem de o karı kocalardan biridir. O yüzden özellikle tanımanızı hem seslerini sohbetlerini duymanızı, hikayelerini duymanızı hem de müziklerini duymanızı istedim bu akşam diyor ve bu uzun açılışı bitirip lafı Cem ve Bestem'e bırakıyorum.
1: Buyurun efendim.
2: Merhabalar tekrar. Hoş bulduk tabii ki. Çok güzel bir denk geliş oldu evet. Gerçekten.
1: Selamlar herkese. Bu kadar böyle duble övgü alınca ben de bir ne diyeceğimi bilemedim bir anda. Ama çok güzel bir sürpriz oldu. Evet gitar günlerinde yer almıştık. Biz tabii bebekten dolayı bir süredir kendi özel projelerimiz manasında sahnelerden uzağız bir böyle Nadas'a bıraktık projeleri mecburen. Ama bu geri dönüşte farklı bir ekip gibi oldu biraz benim adıma. Bir süredir trio çalışıyorduk. Davul bas gitar şeklinde. Şimdi bir de Ozan Akarsu var, saksafoncu arkadaşımız.
0: Evet, Ozan'ı klarnette çalıyor aynı zamanda. Evet, klarnet gibi çaldı zaten saksafonu.
1: Bir parçada evet, bir ufak bir şakası da oldu.
0: Öyle yaptı.
1: Ozan'la başka projelerde çok çaldık, çalıştık. Ben böyle bir süredir düşünüyordum bir dördüncü element eklemek ekibe. Ozan Akarsu tabii ki ilk sıradaydı yani. Çok keyifli oldu. İlk konserimiz de Ozan'la da. Yani
0: öyle mi?
1: Evet, bayağı bir güzel. Herkes de evet, memnun. Yani çok güzel feedbackler aldık Ozan'la ilgili de, ekiple ilgili de.
0: Enerji çok yüksek, çok iyiydi hakikaten. Sen evet, 40 yıldır beraber çalan bir ekip evet, izledik. Evet. Ben şöyle, zaten ben hikayenizi bol bol biliyorum ama dinleyicilerimiz önce çok kısacık da olsa sizi, yani hem tek tek bir duysunlar isterim. O konuda da bir kısacık sözü size tabii bırakayım.
1: Başlamak ister misin?
2: Olur, ben başlayayım yani, sonra sen devam et.
0: Yoksa nasıl tanıştınız falan gibi paparazzi soruları. Hemen konuşmaya başlayın.
1: Biz artık 15 yıldır beraber oldu
2: evet,
1: musun?
2: O, kesinlikle o eski, çok eski kaldı eski bizim için.
0: Olur mu? Bak bebek yeni.
2: Aynen. Bestem Yuvarlak. Ben 2012'de Müjdat Gezen Batı Müziği, Hafif Batı Müziği bölümünden mezun oldum. O zamandan itibaren işte sahnedeyim, şarkı söylüyorum, üretmeye çalışıyorum. 2018 yılında Ruhun Gemisi adında bir albümüm oldu. Onun öncesinde işte single'larım oldu. 2022 yılında da Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde oyunculuk bitirdim. Onunla beraber şimdi güncel olarak Amalia adında tek kişilik müzikli biyografik bir oyun yapıyorum. Sahnedeyim diyelim ama tabii kısa bir mola verdik bebekle birlikte. Şimdi devam ediyoruz. 8 aylık bir bebeğimiz var. Bu Binga Records'un ben de elemanlarından biriyim diyelim.
0: Binga Records'un sizin prodüktörlük yönünüzde var ikinizin aynen de.
2: Bu kadar. Sen de topu atayım.
1: Ben de valla 20 yılı aşkın süredir gitarla iç içe bir hayatım var. Başka bir eğitim aldım. Bilgi Üniversitesi ekonomi mezunuyum ama o okul bittikten sonra ben bu işi yapmayacağım ve müzikle devam edeceğim kararını verip tamamen buraya odaklandım hayatımı. Bu süreç içerisinde işte aldığım eğitimler var. Güç Başar Gülle Hoca'yla çok evet, ciddi çalışmalar yaptık. Ondan sonrasında İTÜ'mde bir ses mühendisliği yüksek lisansı var. Bu süreçte bir stüdyomuz vardı. Bu Binga Records stüdyo olarak başladı aslında ilk başta Taksim'de. Hı hı. Ondan sonra süreç içerisinde işte yapımcılığa kadar evrilen tabii bir süreci oldu. Son 3-4 senedir yapımcılık yapıyoruz. İşte alternatif ve caz ağırlıklı albümler
0: evet,
1: yapılıyor bizim bünyemizde. Çok kendi içimizde küçük bir komüniteyiz. İşte Güç Başar Gülle hocamız var, Emre Karabulut var, Berkan Kaya var, Erkan Sönmez var ya, ve böyle birbirimizin albümlerinde de çalıyoruz falan. İşte Bestem'in yine son yaptığı işler bu Binga Records bünyesinde yayınlanıyor.
0: Evet.
1: Böyle küçük bir komünite olduk. Güzel oldu. Birbirimize destek oluyoruz.
0: Aslında senin albümlerine de geçmeden önce bitirme ödevi olarak, projesi olarak kaydettiğin, senin kayıt sürecini üstlendiğin bir evet, albüm vardı.
1: Evet,
0: sürpriz. Evet. Bana sürpriz oldu. Yani farkında değildim çünkü. Töz Trio'nun Töz albümü.
1: Evet, ilk albümleri. İlk albümü. Aslında öncesinde de ben hem Tamer Temel'in hem Çağıl Kaya'nın albümlerinde asistanlık yaptım. Onların Miami'deki kayıtlarında.
0: Evet.
1: Ondan sonra da işte Tamer abiyle böyle bir sohbetimiz esnasında böyle bir yeni projeleri olduğundan bahsetti. Ben de dedim ki abi bir bitirme projesi arıyorum ben de. Hani beraber çalışalım isterseniz diye. Bunun böyle bayağı bir öncesinde fikir alışverişleri, deneme yanılmalar oldu. Çok detaylı bir kayıt setup'ı kurduk böyle bayağı ciddi. Odayı ayrı mikrofonladık, enstrümanları ayrı mikrofonladık falan. Sonrasında Barcelona'da Jordi Vidal mix masteringlerini yaptı. Çok değerli bir albüm, benim için çok yeri özeldir yani. O şekilde Töz Trio.
2: Töze tez diyorduk hatta değil mi?
1: Töze tez diye ben kendi çalışmalarıma başlıklar koyuyordum.
0: Ama gerçekten öyle bir çağrışım da yapıyor töz kelimesi evet, insanda. Evet. Ve diskografimize de, Türkiye Caz diskografisine de çok kıymetli bir evet, kayıt armağan ettiniz. Onun için de orada senin de imzanın olmasını, olduğunu öğrenmek çok mutlu etti beni.
1: Evet, ne güzel, ne güzel.
0: Yani bir de şey, şimdi stüdyodaki müdahaleyi söyledin ya, dikkatimi çekti. Hatta acaba bilmiyorum, kafanda parçalar için bir sıralama var mı ama Almost There'in sizin kaydın. Bir de videosu var ya web sitende, orası neresi böyle dinleyicilerimiz, yani böyle şey, nasıl desem size, tünel şeklinde, böyle tüp şeklinde bir ortamdasınız. Neresi orasının bir yeri, stüdyoya mı dönüştürdünüz yoksa stüdyo muydu orası?
1: Aslında şöyle, bizim stüdyomuzun esas yeri Taksim'deydi çok uzun süreler. Biz pandemiyi de atlattık aslında, ama pandemi de bittikten sonra bir böyle ufak bir hani mekan değişikliği iyi gelir gibi düşünerek stüdyoyu evimize taşıdık. Orası aslında bizim evimiz. Evimizde bir oda.
0: Evet. Silindir şeklinde bir odanız mı var?
1: Evet.
2: Evin üst katı, çatı katı,
0: çatı
2: gibi.
0: Katı.
1: Aynen. Evet, çatı katı. Aynen.
0: Tamam tamam. Çok fantastik olmuş. Ahşap da var ama minderler falan, değişik bir böyle akustik treatment yapılmış galiba.
1: Evet evet. Yani o akustik planlamasını sıfırdan yaptık. O şansımıza bir bizden daha önce davulcu çocuğu olan bir aile yaşıyormuş orada.
0: Oo.
1: Bir katman, bir yalıtım vardı ama biz şimdi biraz daha profesyonel bir hale getirdik onu.
0: Çok güzel.
1: Bir üzerine bir çalışma daha yaptık. Şu anki haline geldi.
0: Ya o odanın sesini bir duyalım mı önce, orada çıkan
1: tabii
0: müzikle
1: ki,
0: bir başlayalım. Onun bulunduğu albümün de adını rica edelim.
1: Almost There albümün de adı aynı
0: adı
1: zamanda.
0: Olarak
1: evet,
0: tamam o şekilde
1: adı,
0: aynen
1: There,
0: albüme aynen adını veren Almost There parçasını ekiptekileri de bir sayabilirsek.
1: Tabii
0: videoda
1: ki davulda Erkan Sönmez var, bas gitarda Halil Çağlar Serin var, gitarda Cem Çatık ben varım. Aynı zamanda bu beste bizim üçümüzün ortak bestesi. Biz bu albüm için ve sahne için provalar yaparken işte yaptığımız jam session'lar sırasında çıkan melodiler ve fikirlerden yaptığımız bir parça.
0: Evet, Power Trio diyordun galiba sen bu ekibe.
1: Power Trio. Almost There olmasının sebebi de isminin aslında her zaman işte bu improvize müziklerin hani gelişmeye açık ve her zaman farklı çalınmasıyla ilgili. Ve aslında her yani asla bitmemesiyle ilgili bu
0: ha
1: sürecini.
0: Ha geldik ha geleceğiz gibi.
1: Yani neredeyse oldu gibi. Hep bu seviyede bırakmak benim hoşuma gidiyor. Yani bunun bitmemesi ve canlı kalması ile ilgili fikri bu yani.
0: Çok güzelmiş. O zaman Almost There'i hep birlikte dinliyoruz. Buyursunlar.

0: Almost There. Bunu dinlerken biraz önce siz parçayı dinlerken anlattım, sizinle de paylaşayım. Bu yazın başında Göksu Deresi'nin orada bir kafeteryada oturuyordum. Oradan da böyle hep şeyler geçer. İşte insanların küçük motor tekneleri. Bir tane motor tekne geldi ve işte içinde bir aile var, karı koca çocukları falan ve teknenin üzerinde Godo yazıyordu. Yani bunu da gördüm. Yani içinde bir aile olması da ayrı bir anlamlıydı. Hakikaten bir ailenin
1: Godoy.
0: yolculuğu da belki
1: Evet.
0: Godo adlı bir teknede gidiyordur. Biz de Godo'yu bekliyoruz. Ve şöyle de bir şey anekdot ileteyim size. Şimdi festivalde işte birdenbire Barkovizyon'da Bestemi kucağında Mila ile gördüm dedim. O sırada da Cem Sen bir yani Mila için bir parça seslendirmiştin. Onun hikayesini bir bizimle paylaşır mıydın?
2: Yani çok fazla dinlediğimiz bir parçamız var. Çekirdeksiz Domates isimli. Bütün
0: Şu balap
2: sülalecek
0: çocuğun, evet.
2: fanıyız parçanın. Şubala Çocuk ekibinden bir parça, evet. Ben de şimdi biz işte çok fazla cover parça çalmıyoruz ama bu konser için bir Spain çalalım dedik. Chick Corea'nın
0: Güzeldi,
2: meşhur parçası bir
0: evet.
2: analım diye.
0: İyi de oldu.
2: Bu Spain'in öncesinde de bir intro vardır. Normalde işte Rodrigo'nun gitar konçertosu
0: Evet.
2: çalınır vesaire.
0: Evet.
2: Ama herkes kendince bunu değiştirir işte bir hale getirir falan. Biz de böyle bir bunu yapsam nasıl olur acaba gibi bir fikir geldi aklıma. Ekibin de haberi yoktu bu arada böyle bir şey
0: Öyle
2: yapacağımdan.
0: mi? Ha.
2: Ekibe de birazcık sürpriz yaptım. O sırada girdim parça. Tabii o çok eğlenceli bir parça ama ben biraz böyle balat gibi efektlerle falan çalıp sonra Spain'e geçirdim o parçayı.
0: Çok
2: Küçük bir
0: tatlıydı.
2: nüans oldu. Komik oldu yani, evet.
0: Vallahi evet, güzel de bir karşılaşma oldu. Hem müzikal açıdan biz de o parçayı öğrenmiş olduk mesela.
2: Evet.
0: Evet, çocuklara yapılan şarkılar da aslında tabii var, efsaneleşenleri var. Cazcılar tarafından çok coverlanan
1: Var,
0: nice
1: evet.
0: çocuk
2: Evet.
0: parçası var. Aslında sizlerden de gelir herhalde ki şimdi Cem, aslında o konuya da gireyim istiyorum. Sen hani bestecilik yanında işte prodüktörlük
2: Evet.
0: yanında çok kuvvetli bir damardan gidiyor hayatında. Biraz oradaki çalışmalarına bize bir özetleyebilir miydin?
2: Tabii yani aslında üçe ayrılmış durumda hani benim kariyerim bir müzisyenlik tarafı var, bir prodüktörlük tarafı var, bir de eğitmenlik tarafı var. Müzisyenlik tarafında hem işte kendi işlerimi yapıyorum, bestecilik var, performans var. Başka müzisyenlere de beraber çalıyoruz, eşlik ettiğim müzisyenler de var. Prodüksiyon tarafında işte bizim bu zamanda stüdyo olarak başlattığımız Bubinga Records yapımcı olunca işte biz o taraftaki beraber çalıştığımız insanlarla hem kayıt manasında hem mix mastering manasında o süreci hep beraber yürütüyoruz. Genelde benim işte prodüktörü olduğum bir sistemde yürüyor işler. Çünkü öyle olduğu zaman projenin başından sonuna kadar benim kontrolümde ilerlediği zaman hem hata payı bir tık daha az oluyor. Hem de bizim işte bu kurmuş olduğumuz yapım şirketinin kendine ait bir sound'u oluşmuş oluyor bir manada.
0: Doğru.
2: Birazcık bunu sağlamaya çalışıyoruz aslında. Yani bizim yapımcılığımızda yayınlanan işlerin tamamında benim bir dokunuşum oluyor. Yani ya bir mastering tarafında ya bir kayıt tarafında ya bir mixing tarafında mutlaka benim bir dokunuşum olan işler hep oluyor. Bugüne kadar öyle oldu. Tabii bu iş daha da büyür. Belki benim çalışmama gerek kalmaz. Onu bilemiyorum şu anda ama şu ana kadar genelde benim
0: Anahtar
2: kontrolümde
0: teslim.
2: ilerliyor, evet. Ama yani bu durumdan memnunum. Sadece bazen üst üste gelince tabii yorucu olabiliyor ama genel olarak keyifli.
0: Ama sürecin tamamının kontrolünde olması ya da bir yerinden senin idare etmen kıymetli ki bir albümün var Experimentals diye. Orada tam da bu müdahalelerin ve kontrolün kıymetiyle ilgili de bir
2: Evet.
0: onun sana öğreten bir süreç geçirmişsin galiba. Bize hakikaten bu şimdi remastered diyor ya, şimdi moda var işte eski kayıtlar remastered diye çıkarıyorlar. Öyle bir espri mi acaba demiştim ama bambaşka bir hikaye çıktı arkasından. Sen bize bir anlatırsın.
2: Evet, bizim ilk albümümüz 2017'de yayınlandı. Şimdi ismini vermeyeceğimiz bir yapım firması tarafından diyelim. Bu firma yayınlarken albümü bazı işte yazım hataları yaptı. Aslında bunlar normal şartlarda çok çözülür. Büyük problemler değil, çözülebilecek
0: metadata
2: şeyler ama
0: düzeltilir tabii.
2: Bir hatalı bir işte metadata dijitale girdiği zaman düzelse bile birçok yerde de düzelmiyor. Öyle
0: düzelmiyor,
2: kaldığı
0: evet,
2: da çok
0: evet,
2: fazla
0: yapış
2: şey oluyor. Bunun üzerine de işte bir noktadan sonra bu tarz müziklerin kontrolünün bestecisinde olmasının daha doğru olduğunu düşündüm ve kendileriyle bir toplantı yaptık. İşte ben albümü geri çekmek istediğimi, kendimi yayınlamak istediğimi anlattım. Onlar da kabul ettiler sağ olsunlar. Dolayısıyla o ilk yayınladığımız albüm CD olarak da yayınlanmıştı. CD'ler hala duruyor bende. Bazı konserlerde falan işte dağıtıyoruz. Bu şekilde albümü biz geri çektik. Sonra şu anda çok fazla işte popüler olan dijital dağıtım
0: distribütörler
2: var. Onlardan bir tanesiyle yayınladık. Bu sefer de orada enteresan bir sistem var. Bir üyelik parası ödeniyor sürekli ve o paralar katlanarak artıyor böyle.
0: Sürekli değil mi?
2: Çünkü sürekli bir özellik satmaya çalışıyorlar size. Ve siz de albümünüze kıymet verdiğiniz için o özellikleri satın almak istiyorsunuz.
0: Evet.
2: Ama farkında olmadan yani neredeyse dolandırılıyorsunuz diyebileceğim
0: tabii
2: seviyelere geliyor paralar.
0: Biz de o albüme hiçbir zaman sahip olamıyoruz. Sürekli aidat ödeyerek aslında sadece onlar bizim paramıza sahip olurken biz sizin albümlerinize sahip olamıyoruz. Böyle de bir korkunç dönem.
2: Evet ve böyle albümler hani süreç geçtikçe tabii ki dinlenmeleri azalıyor ve dinlenmeler azaldıkça şimdi bizim oraya ödediğimiz üyelik ücretiyle bizim kazandığımız telif ücretleri arasındaki
0: fark
2: açılmaya başlıyor
0: tabii.
2: Ve bu tabii çok yanlış bir sistem.
0: Aynen.
2: Ondan sonra ben şöyle bir karar verdim. Ben bu sistemlerden de çıkıyorum. Sadece YouTube'a koyuyorum albümü. Sonuçta YouTube'a yüklemek de ücretsiz.
0: Tamam.
2: İnsanların dinlemesi de ücretsiz. Bununla ilgili hatta yazı yayınlamıştım Instagram üzerinden. Bayağı bir kişi de paylaşmıştı o dönem. Tam bu sürecin üzerine de biz bir dijital dağıtım firmasıyla direkt olarak Bubinga Records olarak çalışma imkanı bulduk. Orada bir toplantılar yapıldı. Böyle olunca bütün bu işin yönetimi, yüklemesi, işte şarkıların kontrolü bizde olan bir sisteme geçildi. Yani biz yapım firması gibi olduk bir anda. İşte o label denilen noktaya geldi. Bir dijital dağıtımcıyla çalışıyoruz sadece. Arada sadece bir firma var. Ama öbür türlü çalıştığın zaman
0: tabii,
2: arada 3-4 belki 5 firma
0: tabii,
2: oluyor.
0: Tabii.
2: Çok süreçler uzayabiliyor. Böyle bir seviyeye gelince de bunu kabul ettik. Yani artık tam albümlerimizi artık buradan yükleyelim gibi bir yere evrildi. Ama benim albüm de birkaç kere sistemlere girip çıktığı için ben buna bir dokunmak istedim albüme. Orada birazcık
0: remaster orada devreye girdi.
2: Kendimi tutamadım. Remaster'da şöyle bir şey oldu. Bizim ilk albümümüz biraz yazılı çizili işte editlenmiş böyle toparlanmış düzeltilmiş bir albümdü aslında. Sonra ben bu albümün kayıt projelerine tekrar bir döndüm. Yani nereden baksanız 6-7 sene öncesine dönüp böyle bir açtım projeleri dinledim. Ve bu performansların aslında o kadar da edite ihtiyacı olmadığını, editlenmese bizi daha iyi ifade edeceğini fark ettim.
1: Bir taraftan bir şey gösteriyoruz.
0: Bir şey soruyoruz. hoca konuşurken arkada kıpırdayan öğrenciler gibi. Şu opening'i doğru gösteriyordum ya hata olmasın diye. Bu albümden miydi diye şu anda ekranım açık değil önümde. Karıştırdım.
2: Şu an eski albüm Wait For It ile AF oradan.
0: Tamam. Tamam. Evet. Telefonumu kapattım. Tamamen offline'ım da. Notları mı doğru alamamışım.
1: Sen de tamam diye bak.
2: Ondan sonra işte bu süreçlerden sonra bu remaster kelimesi aslında bizim için reproduksiyon gibi. Yani ben tamamen o albümün sound'unu, mix'ini, mastering'ini sıfırdan tekrar yaptım. İlk albümü yine çok değerli bir ses mühendisi arkadaşım Utku Çılgın yapmıştı.
0: Çılgın aynı zamanda davulla çalıyor muydu?
2: Umut Çılgın,
0: evet,
2: davulcu
0: onun
2: Utku Çılgın
0: tamam.
2: Kardeşi. O da ses mühendisiydi ilk albümde.
0: Güzel Çılgın ya.
2: Bu remaster noktasına gelindiğinde de ben de bu ses mühendisliği ile ilgili eğitimlerimi tamamlamıştım. Kendime daha güveniyordum bu konuda. Bu sefer de ben yaptım. Hem bestelerini yaptım, hem sound'unu yaptım, hem de kayıtlarını yine yaptım. Bir iş haline dönüşmüş oldu. Çok fazla düzeltmediğimiz hatalarını da neredeyse yani tabiri caizse bıraktığımız bir hale çevirdim albümü. Öylesi daha doğal geldi yani zaten her şeyi düzeltmek işte mükemmel hale getirmek aslında çok kolay bizim için. Biz bu işin eğitimini aldık sonuçta ama bunu yapmamak da işte değerli bir tercih haline geliyor.
0: Tabii.
2: Belli bir noktada. Bu da işte bir tabii yine kendi işini yapmak birazcık zorlu bir süreç yani karar vermek kendi işinde bazen zor oluyor. Ama o süreci de bir şekilde atlattık. Bir 2-3 yılda benim bunları bitirmem sürdü. Totalde evet. 10 yıllık bu albümün bir evrimi işte kendi içerisinde tamamlandı.
0: Evet. Bir de aslında kafamda birdenbire bir çılgın soru belirdi sen bu süreci anlatırken. Başka birisi mix mastering'i yaptığında sen kendi bestene karşı daha dinleyici mi yoksa besteci kulağına doğru mu gidiyorsun? Çünkü mesela bir tane senaryoda mix mastering'i sen yapıyor, birinde başkası yapıyor. Sanki bir tanesinde besteci kimliğimizden biraz daha uzaklaşıp dinleyici kimliğimiz ağırlaşıyor. Yani böyle bir şey hissettin mi? Denge farkı hissettin mi iki ayrı senaryoda?
2: Şöyle bir fark hissediyorum. Prodüktörlük tarafı daha ağır basıyor başka birisi yaptığında. Çünkü kafanda duyduğun ve orada olmayan bir şey olduğu zaman sürekli onu istiyorsun.
0: Ha,
2: bir
0: daha da müdahale etmek istiyorsun.
2: Aslında biraz fazla müdahaleye bile kaçabiliyor. Ama kendimiz tek başımıza yaptığımızda bu sefer de ortalıkta bir prodüktör olmadığı için karar vermek zorlaşıyor. Aslında en büyük fark benim için bu oldu.
1: Zaman uzuyor bence orada birazcık da kararlar, zaman işte belki hani daha iyisini yapma haline.
2: Evet.
1: Yani biraz öyle bir şey
2: zaman
1: var.
2: Zaman uzuyor evet.
0: Yani tek başına kalınca.
2: Tek başına çalışmak zor arkadaşlar.
0: Tabii ötekinin çünkü bir zaman. Ya da şey gibi hani bazen ilk bir gelen İyidir ya, sonra kurcaladıkça
1: evet, değil mi? Kayıtlarda doğru. Da öyle olur ya, hani ilk bir yaparsın,
0: fresh
1: sonra
0: olan
1: de, evet
0: iyidir,
1: tekrar ona dönersin falan hani bir şekilde.
2: Evet ya, aslında her zaman ilk take, mix 0-1.
0: Evet.
2: Onlar
0: mix'te
2: güzel.
0: De var değil mi aynısı o, aslında?
2: Yani o mix 0-1 işte kendi işini yaptığında o mix 76'ya kadar gidebiliyor. öyle bir süreç oluyor hakikaten.
0: Bir tane kiki düzeltirken saçları beyazlayan abi karikatürleri falan
2: var. Evet, bununla ilgili baya komik gifler var.
0: Kesinlikle. Oralara kadar da gitmemek lazım. Neticede çok böyle yapay zekadan da biraz bahsedelim sonra istiyorum. Hani çok mükemmelleştirdiğimizde orada çok büyük bir... Hani fazla mainstream ve fazla kabul edilebilir bulduğumuzda bu sefer orada onu hop diye kapıp aynısını verebilecek bir sistem oluştu.
2: Evet.
0: Aslında hatalarımızla, kayma etmelerimizle, insani özelliklerimize de bir yandan ayrışıyoruz. O konuya da değinelim istiyorum ama şimdi ben burada
2: tabii
0: o kadar
2: ki
0: kötü almışım ki notlarıma, özür diliyorum. Şimdi bu albümden bir parça hangisi, sen bana yardımcı olabilir misin?
1: AF mi? Wait for it mi?
0: AF mi yapalım?
2: Bence Wait for it yapalım.
0: Tamam. Wait for, o evet. Zaman tamam. Wait for it ile gelelim. Experimentals Remastered'den. Böyle elden saçlarını beyazlatmamış bu arada. Yok saçları hala kendi
2: yani
0: rengi.
2: Kumral olduğum için çok belli oldu.
0: Kumral olduğu için beyazları araya kaynatıyor. Hemen dinleyelim, buyursunlar.

0: Her seferinde parça bitti zannedip öptürüyorum. Bugün devireceğim çamlardan başka ne var acaba? Orman gitmek üzere falan dermişim. Şimdi aslında bu albüm şeyden ben yine karıştırmayayım. Food Soup'u dinleyelim isterseniz bu parçadan hemen sonra. Yine Almost There.
1: Almost There albümünden.
0: Doğru söyledim.
1: Food
0: yaşasın.
1: Soup var. Bizim bu trio kadrosuna ek olarak Berkan Kaya dahil oluyor. Güzel. Food Soup'ta. Keyboardlarla ve piyanolarla.
0: Süper. O zaman Food Soup'u da dinleyelim. Soru sohbetimize kaldığımız yerden devam ederiz.

0: Evet, yani çok keyifle dinliyoruz trackleri. Her biri ayrı bir inci olmuş. Emeklerinize sağlık gerçekten Cemcim.
1: Teşekkür
0: Bu
1: ederiz.
0: akşam Cem Çatık ve Bestem Yuvarlak bizlerle birlikte iki harika çalışkan müzisyen, karı koca ve tabii programın sonunda Bestem'den de bir parça gelecek. Onu da muştulayalım. Yapay zeka ile ilgili hakikaten şu anda prodüksiyon cephesindeki ilişki durumunuz nedir efendim? Situationship mi yaşıyorsunuz? Toxic love relationship mi? Nedir? Neler oluyor o
1: Ben
0: cephede?
1: ghosting uyguluyorum sanırım yapay zekaya şu anda. Chat GPT gibi bir şey haricinde kullanmıyorum pek. Tabii çok fazla şey bilgisi geliyor. Yani işte şunu da yapay zeka ile artık yapabiliyormuşsunuz gibi böyle kulaktan bir sürü şey duyuyorum. Ama ben henüz kendi iş akışımda kullanmadım. Deneyen, kullanan, bununla ilgili üretim yapan arkadaşları görüyorum. Müzik tarafı açıkçası beni çok kaygılandırmıyor çünkü bizim yaptığımız müzikler zaten çok insani ve hani performans odaklı işler olduğu için zaten bunu yapay zekanın yapması pek mümkün değil. Popüler kültür tarafı biraz daha hani bu konuyla ilgili öyle görünüyor. Ama zaten popüler kültürde yapılan müziklerde hepsi için demeyeyim ama bazılarında belli formüller var ve o formüller zaten ne yaparsak
0: İşte
1: yapalım değişmeyecek.
0: formülizasyona girince patern okumaya, kalıp okumaya giriyor. Onu da
1: Evet.
0: zaten yapay zeka çözüyor.
1: Orada da tabii yani bir insan dokunuşu olmazsa eğer vokali bir insan yapmıyorsa bunu da yapay zeka yapıyorsa tabii o birazcık problemli bir durum.
0: Mesela
1: Ya.
0: çocuk şarkıları formülize edilebilir ama bir çocuklar eğer o yapay zeka müzikleriyle hani 0-7 yaş arasında buna maruz kalırsa etkisi ne olur? Bir etkisi olur mu? Bu da şimdi kafama yine çılgın
1: Evet.
0: soru geldi.
1: Tabii
0: Gerçek insan sesi değil.
1: pedagoglardan belki bir bu konuyla ilgili bir
0: Evet,
1: cevap
0: yani
1: istemek lazım.
0: düşünsenize hani insan sesi evet ama değil
1: Değil,
0: aslında o bir
1: evet.
0: insan değil çok şey ya hafif
1: Bu
0: insan tüyleri
1: şeye
0: diken diken oluyor.
1: ihtiyaç var. Platformların işte hangi ürünün yapay zeka, hangi ürünün gerçek bir
0: Etiketle
1: insan
0: mi?
1: üretimi olduğunu belirtmesi gerekiyor bence artık.
0: Etik
1: Çünkü o
0: olarak
1: ikisi
0: evet.
1: arasındaki
0: Evet.
1: farkı hani bu işin profesyonelleri belki anlayabiliyor ama dışarıdaki insanların anlayamadığı bir durum oluşuyorsa eğer
0: Evet.
1: bununla ilgili bir önlem almak gerekir hakikaten. Çünkü aradaki emek farkı tabii ki tartışmaya kapalı bir
0: Hem
1: konu.
0: emek hem de bazı mikro şeyler aksaklıklar diyeyim insani olan onlar temizlendiği için sürekli bütün aksaklıkları temizlenmiş bir şey dinlemek yani bu insanı kendini de daha kötü hissettirir. Ben hep yamuk
2: Evet.
0: yumuk muyum acaba? Halbuki güzeli o.
2: Hatasız bir şey değil mi? Çok yanlış aslında. Hatasız olması, mükemmel olması bence de.
0: Hep derler Miles Davis özellikle hataların üzerine giderdi. Bizi özgün kılan o hatalardır. Alır o hataları evirir, çevirir, bir yere götürürdü. Hani hep
1: Evet.
0: Miles Davis geliyor böyle anlarda
1: Bir de bir
0: aklıma.
1: insanın bir şey öğrenebilmesinin formülü zaten hata yapmasından geçiyor aslında.
0: Tabii.
1: Hata yapmadan bir şey öğrenmek pek mümkün değil. O
0: Doğru.
1: yüzden hata yapmayan bir sisteme karşı insanların zaten onunla bir mücadelesi olamaz. İkisi çok farklı
0: Yani.
1: parametreler. O
0: Kesinlikle.
1: yüzden kesinlikle hani bütün dijital platformların sosyal medyada dahil bunu belirtmesi gerekiyor. Yani bu bir zorunluluk haline gelmeli. Ben böyle düşünüyorum.
0: Evet. Teşekkür ederim. Bu
1: Rica ederim.
0: parantezi de açmadan duramayacaktım çünkü. Ve çok kıymetli müzisyenlerle de işbirlikleriniz oldu. Hem müzik yaparken hem onların albümlerini kaydederken. Şimdi
1: Evet.
0: son bir senden kayıt gelecek besteme geçmeden önce. O kayıt da vesilesiyle bu kıymetli isimlere de bir minik parantez açalım isterim.
1: Tabii ki. Yani ufak tefek dokunduğum çok fazla iş var. Onları saymak çok uzun sürer ama hani kendi bünyemizde yaptığımız işleri sayabilirim. Güç Başar Gülle hocamızın albümlerinde son 2-3 albümdür beraber çalışıyoruz. En son biz 2 sene önce benim albümümle beraber bir yaz döneminde 3 tane albüm kaydettik. O çok değerli bir, verimli bir yaz oldu bizim için.
0: Evet.
1: Orada Emre Karabulut'un Araf isimli EP'si var.
0: Hı.
1: Berkan Kaya'nın Beyond the Pulse isimli EP'si var. Ve bu yaz sürecinde benim kendi işte ikinci albümüm olan Almost There
0: Hı
1: tamamlandı.
0: hı.
1: Bundan bir sezon önce de davulcum işte Erkan Sönmez.
0: Evet.
1: Bu saydığım albümlerdeki çoğunda davulcu diyeyim neredeyse. Berkan
0: Evet.
1: Kaya'da da çalıyor.
0: Emre.
1: Erkan Sönmez'in de Habitat
0: Hı.
1: albümünü
0: Hı.
1: yaptık. Miami'de kaydettik. İşte yine bizden yayınlandı. Böyle bir sürecimiz var.
0: Şimdi Beyond Words'te de?
1: Beyond Words'te de benim artık nasıl ne desem kızıyor ama mentorum diyeyim. Emre Karabulut.
2: Biz, evet. Usta çok, diyoruz bazen.
1: Usta-çırak ilişkisi evet, gibi evet, bir çok evet. Yani o ona sorsanız arkadaşım der. Öyle çok mütevazi evet. Yaklaşıyor. Beraber uzun süredir oluşturduğumuz bir ilişkimiz var. Hem evet. Böyle fikir alışverişleri böyle yani sanat, edebiyat, felsefe harika. Aklınıza ne geliyorsa sohbetler ettiğimiz hem de beraber işte işlerimizde birbirimize destek olduğumuz harika. Bir noktaya evrildi. Bu da beraber yaptığımız bir parça oldu.
0: Çok teşekkürler arkadaşlar geldiğiniz için. Cem Çatık ve Bestem Yuvarlak bizlerle birlikteydi. Şimdi istiyorum ki vaktimiz de çok azalmış ama hem biz Beyond Words... Dilacığım topu sana atacağım tam burada. Sen böyle biraz mixlersin eğer sığmazsa vaktimize. İki parçayı da dinleyicilerimiz duysun isterim. Beyond Words'ten sonra da Bestem Yuvarlak'tan Ölü Şehir'i duyacağız ve öyle kapatacağız programımızı. Ayaklarınıza sağlık arkadaşlar.
1: Çok biz teşekkür ederiz.
2: Çok keyifliydi.
1: Şahane bir programdı.
0: Evet ve yeni besteniz Mila'ya da buradan kocaman öpücükler gönderiyoruz. Apaçık Radyo camiası olarak. Şimdi efendim programı kapatıyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hayata müzikle, cazla ve tabii ki Apaçık Radyo ile tutunmaya devam ediyoruz. Ben Sanat Deli Orman, Teknik Masada Dila. Sizi bu güzel Cem Çatık ve Bestem Yuvarlak besteleriyle baş başa bırakıyoruz. Hoşçakalın.

0: Dünyanın cazı.
1: Hazırlayan ve sunan Sanat Deli Orman.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Sezen Buyurman'a teşekkür ederiz.
1: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
3: Wings'le okula dönüş döneminde ayrıcalıkların zirvesindesin. Giyim, elektronik, kırtasiye ve seçili pazar yerlerinde 7500 TL ve üzeri ikinci harcamadan itibaren 15.000 QR ile ödemeler ek. 5.000 toplamda 100.000'e varan 1000 puan kazan. Sen de 30 Eylül'e kadar cüzdandan kampanyaya katıl. Detaylar wingskart.com.tr'de.
4: Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgiler

0: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Reklamlar bitti.
2: Şimdi ve burada.

0: Gezegenin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi.
1: Merhaba, bugün günlerden salı ve sizler de Gezegenin Geleceği Change.org özel haber programındayız. Vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları tarafından başlatılan çevre ve iklim kampanyalarındaki önemli gelişmeleri sizlerle paylaşıyoruz. Haliç Bahariye yani Tavşan Adası'ndaki çevre katliamına ve kuş tacizine son verilsin başlığıyla Change.org Taksim Tavşan Adası adresinde Salih Alper tarafından bir kampanya başlatıldı. Kampanyada İstanbul Haliç'te bulunan Bahariye, diğer adıyla Tavşan Adası'nda yaşanan çevre kirliliğine ve kuşların yaşam alanlarının zarar görmesine dikkat çekiliyor. Haliç'in ortasında yer alan ve çok sayıda kuş için yaşam alanı oluşturan adanın kontrolsüz insan faaliyetleri nedeniyle giderek zarar gördüğü belirtiliyor. Kampanya metninde özellikle kuşların yuvalama ve üreme dönemlerinde adaya yapılan kontrolsüz ziyaretlerin hayvanları rahatsız ettiği ve doğal yaşam döngülerini olumsuz etkilediği vurgulanıyor. Adada bırakılan atıkların ve teknelerin ise hem çevre kirliliğine yol açtığını hem de kuşların yaşam alanlarını daralttığı ifade edilmiş. Kampanyacı, İstanbul'un merkezinde varlığını sürdüren bu doğal alanın korunması için adaya kontrolsüz girişlerin önüne geçilmesini, atıkların temizlenmesini ve kuşların güvenli bir şekilde yaşamlarını sürdürebilecekleri koşulların sağlanmasına talep ediyor. Kampanya Change.org Taksim Tavşan Adası adresinde. Diyadin'de siyanürlü altın felaketine dur de, Murat Nehri'ni ve yaşam alanlarımızı koru başlığıyla Change.org Taksim Diyadin adresinde Mir Bahattin Demir tarafından bir kampanya başlatıldı. Kampanya Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Molla Kara'da yürütülen altın madenciliği projesinin durdurulmasını talep ediyor. Kampanya metninde tehlikenin yalnızca madencilikte kullanılan siyanürle sınırlı olmadığı, kayaların kırılması ve işlenmesi sırasında arsenik, civa, kurşun ve kadmiyum gibi ağır metallerin yanı sıra radyoaktif ve toksik elementlerin de açığa çıkabileceğini belirtmiş. Bu maddelerin yeraltı sularına ve Murat Nehri Havzası'na ulaşabileceğine, su ve toprak yoluyla besin zincirine girerek insanları, hayvanları, tarım arazilerini ve hayvancılığı etkileyebileceğine dikkat çekiyor. Kampanyacı, Ağrı Diyadin'in toprağı, suyu ve insanı sahipsiz değildir. Murat Nehri'nin ve bölge halkının ağır metallerle zehirlenmesine izin vermemek için bu projelerin derhal durdurulmasını talep ediyoruz ifadeleriyle projelerin durdurulması için destek çağrısında bulunmuş Change.org Taksim Diyadin adresinde süren kampanyada. Trabzon Sanat Evi'nin üniversiteye devrini durdurun başlığıyla Change.org Taksim Trabzon Sanat Evi adresinde Gizem Uslu tarafından bir kampanya başlatıldı. Trabzon Sanat Evi'nin Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne devredilmesi kararından vazgeçilmesi ve yapının kentteki sanatçıların kullanımına açık bir kültür ve sanat merkezi olarak faaliyetlerini sürdürmesi talep ediliyor. Kampanya metninde sanat evinin yıllardır sergilere, konserlere, tiyatro çalışmalarına ve farklı sanat etkinliklerine ev sahipliği yaptığı, kentteki sanatçıların üretim yapabildiği ve Trabzonluların sanatla buluşabildiği önemli bir alan olduğu vurgulanıyor. Yapının üniversiteye devredilmesiyle bu kamusal kültür sanat işlevinin kaybedilmesinden endişe ediliyor. Kampanyacı, Trabzon Sanat Evi'ni yaşatmak, sanatın kalbini yaşatmak demektir ifadeleriyle kararın yeniden değerlendirilmesini ve sanat evinin mevcut işleviyle korunması için destek çağrısında bulunmuş kampanya Change.org Taksim Trabzon Sanat Evi adresinde devam ediyor. Yunus parklarını kapatın ve Yunusları özgür bırakın başlığıyla Change.org Taksim Yunus Parkları adresinde Yasemin Yılmaz bir kampanya başlattı. Kampanyada Yunusların gösteri ve eğlence amacıyla dar alanlarda tutulmasına son verilmesi ve Yunus parklarının kalıcı olarak kapatılması talep ediliyor. Kampanya metninde açık denizlerde yaşayan zeki ve sosyal hayvanlar olarak Yunusların parklardaki kısıtlı yaşam alanları ve yetersiz koşullar nedeniyle stres ve sağlık sorunları yaşayabildiğine dikkat çekmiş. Yunusların doğal yaşamlarından uzaklaştırılarak eğlence amacıyla kullanılmasının hayvan refahı açısından sorun oluşturduğu ve eğitim adı altında bu parkların sürdürülmesinin hayvanların doğalarına aykırı bir yaşamı normalleştirdiği savunulmuş. Kampanyacı, gelin hep birlikte Yunusların özgürlüğe giden yolunu açalım ve bu parklara bir son verelim ifadeleriyle destek çağrısında bulunmuş. Kampanyada Tarım ve Orman Bakanlığı Yunus parklarının kalıcı olarak kapatılması için harekete geçmeye çağırıyor. Change.org Taksim Yunus Parkları adresinde siz de destek olabilirsiniz. Giresun Trabul'da sondaj çalışmalarını durdurun başlığıyla da change.org/Tirebolu'da sondaja hayır adresinde Enis'e Kocaman başlatmış bir kampanya. Giresun'un Tirebolu ilçesine bağlı Sekü köyünde başlatılan sondaj çalışmalarının durdurulmasını talep ediyor. Kampanya metninde Sekü ve çevresinin 9 köyü besleyen su kaynaklarının merkezi olduğu, aynı zamanda fındık ve siyah çay üretimi yapılan önemli bir tarım bölgesi olduğu belirtilmiş. Sondaj çalışmalarının yer altındaki kaynaklara ulaşmayı hedeflerken bölgenin su varlığını, tarım arazilerini ve dolayısıyla köylülerin temel geçim kaynaklarını tehlikeye atabileceğine dikkat çekildi. Olası zararların yalnızca Sekü köyüne değil, çevredeki köylere, tarımsal üretim üzerinden Giresun ekonomisine de kalıcı etkileri olacağı vurgulanmış. Kampanyacı, Sekü köyü ve çevresindeki köylerin geçim kaynağı olan tarım su kaynakları sadece bugünün değil, gelecek kuşakların da mirasıdır. Hep birlikte sesimizi duyurarak bu çalışmaları durdurmalıyız, diyor change.org/Tirebolu'da sondaja hayır adresinde süren kampanyasında. Ben Uygar Özesmi, Change.org özel programını derleyen Berra Eski ile birlikte sizlere sağlıklı bir çevrede sağlıklı günler diliyoruz.

0: Gezegenin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Macit Çopur'a teşekkür ederiz.

Jack Lee.

0: Herkese iyi akşamlar. Apaçık Radyo burası ve Açık Dergi programı başladı. İlk Sema Aytun'a ben teknik masada Selahattin Çolak'la birlikte haftanın ikinci dergisi başladı. Hepiniz hoş geldiniz. 8 Eylül 2026 tarihli yayınımız bu. Some Small Fortune isimli Quarto Alto albümünü dinliyoruz. Geçtiğimiz cuma Ninja Tune etiketiyle yayınladığı Plabu Glasgow'lu müzisyenin cazın sınırlarını zorlayan son dönem kuvvetli simalardan birisi olarak Quarto Alto. Bu hafta Açık Dergi'de kulaklarımızda haftanın albümü olarak dinliyoruz. Some Small Fortune isimli kaydını Go isimli kayıttı. Geride bıraktığımız Vector bu parçada Quarto Alto ve ekibine eşlik etmekteydi. Evet, haftanın ikinci yayınım kültür ve sanat çevresinden son haberler ve etkinlik hatırlatmalarıyla devam edecek şimdi. Açık Dergi'de kent takvimi bülten zamanı saat 6.30'a kadar geçecek süre içerisinde. Pek çok etkinlik önerimiz ve haberimiz olacak sizlere aktaracağımız. 6.30'dan sonra biraz müzik dinleyeceğiz. Orkestra Nacional de Jazz topluluğunun Carla Bley ile kaydedip geçen günlerde yayınladığı With Carla albümünden 3 parça seçtik sizlere. Kent takviminin hemen ardından duyabilirsiniz. Evet, Eylül'ün ikinci haftası itibariyle kültür sanat çevresi epey hareketlenmiş olmakla birlikte halen müziğe yer var. Sonbaharın öne çıkan kayıtları Quarto Alto'nun ardından Orkestra Nacional de Jazz'la bu akşam kulaklarımızda olmayı sürdürecek 6.30-7 arası. 7'den sonra ise Açık Dergi'nin köşeleri yayında önce Antroposen sohbetler, peşi sıra felsefe açıklarından kuşağını yayında bulacaksınız. Utku Perktaş Londra SOAS Üniversitesi'nden Ela Demiral'ı konuk ediyor. Porselendeki kuş, müzedeki kuş, statü, koleksiyon ve doğa başlığıyla bir bölüm kaydettiler bizlere. Kent hakiminin hemen ardından duymanız mümkün olacak. Evet, bilim, sınıf ve statü üzerine bir bölüm olacak bu. Açık Dergi'de yayınlanacak olan Rothschild ailesinin kuş desenli porselenlerinden hareketle kuşun dekoratif sanat ya da doğa tarihi koleksiyonun bir parçası olarak statüsünü tartıştıkları ilginç bir bölüm sunacaklar size sevgili Açık Dergi dinleyicilerine. Kaçırmamanızı tavsiye ederim. Ardından bir yapay zeka tartışmasıyla sürecek yayınımız. Yılmaz Murat Bilecan ve Ahmet Rıfat Ödül sizleri felsefe açıklarından kuşağında bekliyorlar. Evet, insanın kendini büyük bir coşkuyla atfettiği özgür seçimler yapabiliyor olmasının gerçekte bugün anlamının ne olduğunu sorguluyorlar. Seçme özgürlüğümüzü yavaş yavaş yapay zekaya mı devrediyoruz? Eğer öyleyse biz ne olacağız sorusunu yanıtlamaya çalışacaklar. Kapanış kuşağımızda felsefe açıklarından bölümünde muhakkak kulak vermenizi tavsiye ediyoruz bunda. Evet, böyle cereyan edecek 8 Eylül tarihli Açık Dergi. Şimdi vakit kaybetmeden kentten notlarımıza geçelim. Festival zamanı yaklaşıyor. Sinema severler için Eylül ve Ekim ayları yoğun bir gündem arz etmekte. Önümüzdeki hafta başlayacak Ayvalık Film Festivali'nin programından geçtiğimiz haftalar boyunca peyderpey sizlere konuşma bahsetme imkanını bulmuştuk. Şimdi etkinlik programı açıklandı. Pek çok konuşma organize edilmiş. Bu yıl Askevin Sera alanında ve Fabrika Ayvalık'ta Ayvalık Uluslararası Film Festivali sinema, sanat, kent kültürü ve güncel meseleler üzerine gerçekleştireceği bir dizi programın detaylarına iletti, ona bakacağız. Ayrıca adını Altın Koza Film Festivali'nin ulusal belgesel film yarışmasının finalistleri de belli oldu. 6'sı dünya premieri olmak üzere toplam 8 film jüri karşısına çıkacak demiş bunlar. Hep birlikte göz attıktan sonra kente, kent takviminden notlarımıza geçeceğiz.
1: Açık Dergi.
0: Seyir Derneği ve Ayvalık Belediyesi ortaklığıyla yürütülen Ayvalık Uluslararası Film Festivali'nin programıyla başlayalım. Detaylı bir konuşma serisi duyuruldu. 14 Eylül itibariyle bir hafta boyunca sinema severlerle buluşacak film festivalinin hayli renkli diyebileceğimiz film programına eşlik edecek. Farklı konseptlerde, konularda ve temalarda etkinlikleri kapsıyor. Bülten bugün elimize ulaştı. Hemen aktaralım sizlere. Önce kent hafızası başlıklı konuşmaya değinmek lazım. Ayvalık'ta bir sinema projesinin parçası bu. Ayvalık'ta bir sinema. Geçen hafta da duyurmuştuk, İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın yürüttüğü Ortaklaşa Kültür Diyalog ve Destek Programı'ndan hibe almaya hak kazanmıştı. O yüzden zikretmiştik bu projenin ismini. Ayvalık'ın kültürel hafızasında önemli bir yeri olan Vural Sineması'na yeniden sinema salonu işlevi kazandırmayı hedefleyen kıymetli bir iş bu. İşte bu projenin etraflıca konuşulabileceği bir buluşma Askev'de programlanmış. Festivalin ikinci günü önümüzdeki hafta, tam da bugün salı akşamı Askev Sera'da Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Karasu'nun katılımıyla Mimar Fatih Kurunaz, İnci Vural ve Azize Tan Vural Sineması'nın geçmişini ve kent hafızasını konuşacaklar. Aynı gün Fabrika Ayvalık'ta da Hollanda Ay Film Müzesi işbirliğiyle hazırlanan bir özel seçki sunuluyor. Bu arada ona da değinelim. Harika Çiçekler, Fantastic Flowers, 1906 ve 1920 yılları arasında üretilen farklı kısa sessiz filmlerden oluşan bir gösterim var burada hali hazırda. İşte ondan önce de küratör Elif Rongen'in Harika Çiçeklerin Rengi Solmasın başlıklı bir konuşması olduğunu görüyorum. Bu arada sessiz filmlere müzik küratörü Cornelia Miniskiewicz'in de DJ performansıyla eşlik edeceğini yine notlar arasında bulmaktayız. Ayvalık'ta İstanbul'da konuşuluyor. Tekinsiz İstanbul'un Korkulu Mekanları başlıklı bir konuşmayı da 16 Eylül tarihine duyurdu ekip. Şaziye Karlıklı'nın İstanbul'un 1950'li yıllardaki korku mekanlarından yola çıkarak Dracula İstanbul'da filmine farklı bir perspektiften bakacağı özel bir buluşma bu. İstanbul'dan Sinematik Sinema Evi tarafından restore edilmişti Dracula İstanbul. Şimdi Ayvalık'tan konu oluyor söylediğimiz gibi. Geçen hafta duyurmuştuk uzun metraj yerli filmlerin Orta Sınıflar Nereye Gidiyor başlığı etrafında toparlamıştı Ayvalık Film Festivali. İşte bu bağlamda da festivalin tam ortasında 17 Eylül günü Polat Artman, Arda Ekşigil bir araya gelip Karanlıkta Islık Çalanlar filminin yönetmeni Pınar Yorgancıoğlu ve Sarı Zarflar filminin senarist ve yapımcılarından Enis Köstepen'le festival program danışmanı Fatih Özgüven eşliğinde bir söyleşiye katılacaklar. Yerli filmlerde öne çıkan orta sınıf temsillerini ve orta sınıfların içinde bulduğu krizi farklı yönüyle tartışacak festivalde sinema ve ekoloji eksenli bir başka konuşmayı da hafta sonunda buluyoruz Askev Sera'da. Gaia Porosis, müştereklerin tüketilmesi başlıklı bir buluşma var. Profesör Doktor Füsun Türetken, Bremen Sanat Üniversitesi'nden ve Lahey'deki Kraliyet Sanat Akademisi'nde medya teorisi ve görsel kültür dersleri veriyor. Kendisine sanatçı yönetmen Angelo Melitopoulos eşlik edecek müştereklerin tüketilmesi üzerine. Evet, bu arada Türetken'in hazırladığı bölüm kapsamında ünlü yönetmen Lucrezia Martel'in Bizim Toprağımız, Ursula Biman ve Paula Tavares'in Orman Kanunu ve Melitopoulos'un Geçişler filmiyle Yeşim Ustaoğlu ve Selen Hines'in Kurutaş'ın Başı filmlerinde hali hazırda festival programına duyurulduğunu ve programında duyurulduğunda belirtelim. Bir Usulsüzlük Özlemi belgeseli de programa girdi. Pürcun'da da özel bir konser gerçekleşiyor. Evet, epey dolu anlayacağınız Ayvalık Uluslararası Film Festivali'nin yan etkinliklerinin programı da açıklanınca iyice ortaya çıktı. Nasıl arzı endam edeceği detaylı bilgi festivalin web alanında dijital kanallarda bulunabilir. Altın Koza demiştik, oradan devam edelim. Ulusal Belgesel Film Yarışması finalistleri açıklandı bugün. Bu sene 33. kez gerçekleşecek etkinlik 26 Eylül 4 Ekim tarihlerinde pek çok sinema yapıtını izleyiciyle buluşturacak. İşte 8 de belgesel film var festival kapsamında yarışacak olan. Altısının dünya premierini Ankara'da yapacağını görüyoruz. Evet, Mümin Barış'ın Bay Okan'ı, Güneş Terkol'un Epipes'i, Sezen Kayhan'ın Mor Menekşeli Kadınları, Fuzuli Tezcan'ın Sen de Bana Rastladı mı ve Gamze Teran'ın Sıcak Bir Göz Mehmet Güler'i belgeselleri ilk defa Adana'da izleyici karşısına çıkıyor. Evet, bunun yanı sıra Salih Tuncel Singin'in Hızır 7 Günü, Hüseyin Keten'in Kağıdın Sesi isimli yapıtlarda Aylin Kurye'nin Stella ile 8 Mart filmleriyle birlikte bu senenin belgesel finalistleri arasında 33. Altın Koza Film Festivali'nde yer alacak. Burçin Yalçın, Gülten Taranç ve Necdet Algan'dan oluşan bir seçici kurul tarafından belirlendi bu arada bu 8 film. Bir de jüri olacak tabii ki gazeteci ve yazar Ecevit Kılıç, sinema yazarı Evrim Kaya, yönetmen Rezan Yeşilbaş, Siver Karakurt ve belgeselci Talha Eyboğlu az evvel isimlerini ve yapımcılarını, yönetmenlerini anons ettiğim filmleri değerlendirecek isimlermiş. Evet, yaklaşıyor Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Altın Koza Festivali, Ayvalık Film Festivali'nden bir hafta kadar sonra sinema gündemini belirleyecektir diye düşünüyoruz. Evet, bu sırada İstanbul'da Küçük Çiftlik'te Açık Hava Sinema Gösterimleri Bahçe Sineması programı başlıyor. Onu hatırlatalım. Dün de duyurmuştuk. Yarın yani 9 Eylül itibariyle bir haftalık bir özel program var. Evet, Küçük Çiftlik Park'ta Project Hail Mary'nin ilk film olduğunu görmekteyiz. 21.00'da yarın akşam gösterilecek Ryan Gosling'in yapıtı. Evet, yarın ayrıca Pera filmde de Şimdi Uzaklardasın programı başlıyor. Sinema tarihinin zamana meydan okumuş kült klasiklerinden bir seçkiyi izleyici karşısına çıkaran bu filmin açılışı da meşhur bir yapıtla David Lynch'in ilk uzun metrajlı filmi olma özelliğini de taşıyan Eraserhead'le yapılacak sinema tarihinin en nevi şahsına münhasır, rahatsız edici ve büyüleyici başyapıtlarından birisi hiç şüphesiz Eraserhead yarın 19.00'da izleyicilerin karşısına çıkacak. Bu arada Pera Müzesi yeni sezon sergileri için de tarih duyurdu. Burada iki sergi var. Bir Frank Bowling sergisi ve Cumhuriyet'in Kamera Arkası isimli bir belgesel sergi. İkisi de 28 Eylül Pazartesi günü izleyiciyle buluşacakmış. Evet, Frank Bowling sergisi Alistair Hicks küratörlüğünde düzenlenmekte. Yaşayan en önemli soyut ressamlardan kabul edilen Bowling'in 60 yılı aşan üretimini Francis Bacon ve Victor Willing'in yapıtlarıyla birlikte ele alacak. İlk kez sergilenecek eserler de yer alıyor burada. Bu da kıymetli tabii ki. Evet, bir yandan da Bacon ve Willing'le de bir tür ilişkiselliği içerisinde Frank Bowling'in yapıtının bu sergide değerlendirildiğini de kenara önemli not düşmek lazım. Biz de 28 Eylül sonrası detayla bakarız diye düşünüyorum. Ve Cumhuriyet'in Kamera Arkası sergisi İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nün 20. yıl dönümü için düzenlenen özel bir sergi bu. İdil Çetin ve Ahmet Ersoy küratörlüğünde 90 bin aşkın fotoğraftan oluşan bir koleksiyon sergisi olduğunu söyleyelim. Suna ve İnan Kıraç Vakfı'nın fotoğraf koleksiyonu da basın fotoğrafları arşivinden seçilen görüntüler aracılığıyla son 20 yılın toplumsal çeşitliliğini ve görsel hafızasını görünür kılacak sergide. Pera Müzesi'nde Eylül sonu itibariyle izleyenlerin karşısında olacak. İstanbul Modern'de de bir koleksiyon sergisi bugün kapılarını açtı. Dün kısaca değinmiştik, biraz detaylara bakalım şimdi. Evet, aynı mavinin altında İstanbul Modern'in kuruluşundan bu yana oluşturduğu koleksiyon birikimini yeni bir küratöryel yaklaşımla yorumlayan yeni sergisi artistik direktör, müzenin artistik direktörü Çelenk Parfa ile küratör Deniz Pehlivaner'in küratörlüğünü üstlendiğini görüyoruz. Naz Uğurlu Benek'in de ismini analım. O da asistan küratör olarak yer alıyor. Selen Erkal da yapım yöneticisi. İsmini farklı zamanları, yerleri ve deneyimleri birbirine bağlayan mavi renginden alıyor sergi. Farklı dönemlerde ve bağlamlarda üretilmiş yapıtları ortak bir zeminde buluşturuyor. Denizlerin ufukları, düşleri, özgürlüğü, mesafeleri ve yakınlaşmaları çağrıştıran mavi serginin kapsayıcı çerçevesini teşkil etmekte. Evet, bir kurumun geçmişi nasıl okuduğunu, bugünü nasıl yorumladığını ve geleceği nasıl tahayyül ettiğini gönül kılan düşünsel yapılardır müze koleksiyonları, dedi bugün artistik direktör Çelenk Bafra. Aynı mavinin altında sergisi kronolojik sanat tarihi anlatısını bütünüyle terk etmeden tarihsel süreklilikle tematik okumaları aynı kurgu içinde buluşturan bölümlerden oluşuyor. Bugün onlarla birlikte bizim de gezme imkanını bulduğumuz sergiyi tavsiye ediyoruz tabii hararetle. Eş küratör Deniz Pehlivaner de farklı dönemler ve temalar arasında kurulan ilişkilere özellikle dikkat çekerek aynı mavinin altında sergisinin 1940'lardan günümüze uzanan sanat üretimlerini bugün de güncelliğini koruyan meseleler üzerinden yeniden düşünmeye davet ettiğini belirtmekte serginin. Evet, sanat tarihsel ilişkiler, sanatçılar arası bağlantılar ve kadın sanatçıların görünürlüğünün bu serginin yeni koleksiyon sergisinin İstanbul Modern'in alameti farikası olduğunu biz de teslim edebiliriz. Evet, Doktor Nejat Eczacıbaşı adını alan koleksiyon sergi salonunda ana olarak yer alıyor. Yeniden adlandırıldı burada bu alan. Müzenin farklı kamusal alanlarına da yayılmakta, bir yandan koleksiyonun farklı tretmanlara maruz kalacağı uygulamalarda sene içerisinde gerçekleşecekmiş başka koleksiyon perspektifleri de yani önümüzdeki günlerde izleme imkanını burada bulacağız. Ama şimdi aynı mavinin altında sergisini
2: Gezme Zamanı'nın Deniz Pehlivaner ve Çelenk Bafra küratörlüğündeki sergi bugün itibariyle İstanbul Modern'de izleyiciyle buluşuyor.
1: Açık Dergi.
2: Apaçık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Kent takibini iletiyoruz sizlere. Bir festival hatırlatması yapalım. 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin hatırlatmasını geçen hafta sonu Süreyya Operası'nda başladım. Bu yıl 6. kez düzenlenen uluslararası etkinlik Oda Müziği Festivali yine Bebek Kültür tarafından düzenleniyor. Nil Kocamangil'in yürütücülüğünde. Yarın akşam bir performans var. Sanena topluluğu dinleyicilerle buluşuyor Süreyya'da. Türkiye'nin tanınmış perküsyon sanatçılarından oluşan Sanena dörtlüsü. Evet, Amy Salskiver'ın kaybının ardından bu sefer Oda Müziği repertuarıyla izleyicilerin karşısında olacak festival. Önümüzdeki günlerde de Nil Kocamangil ve uluslararası konukları da sahnede buluşturca diğer etkinliklerle Süreyya Operası'na devam ederken biz de sizleri sizler için izlemeye çalışacağız festivali. Bunun yanı sıra Atatürk Kültür Merkezi'nde yarın bir caz buluşması var. Yaz Başka, Caz Başka etkinlikleri kapsamında Efe Erdem Quintet'in sahne alacağını görmekteyiz. İstanbul Devlet Konservatuarı Caz Ana Sanat Dalı'nda yolları kesişmiş 5 müzisyenden oluşuyor topluluk. Jamie Cullum, Gregory Porter ve Kurt Elling gibi isimlerin caz pop anlayışını sahneye taşıyorlar. Yarın saat 8'de Atatürk Kültür Merkezi'nin çok amaçlı salonunda AKM'nin bu seneki yaz etkinliği olan Yaz Başka, Caz Başka etkinliğinin son konserlerinden birine imza atacaklar. İstanbul Kitapçısı'nın Kadıköy Şubesi'nde de terasta caz konserleri sürüyor. Eylül ayında da çarşamba akşamları ücretsiz etkinlikler var. Yarın da Nisan Biçer ve Barış Arslan'ın Duo formatında izleyenlerin karşısında olacağını hatırlatalım. Tiyatro severler için de iki etkinlik önerisi dün de duyurmuştuk. Kısa kısa geçeceğiz. Selami Çeşme Özgürlük Parkı'nda açık hava tiyatro gösterileri sürüyor. Vigor Kültür Sanat ekibinin geçtiğimiz Mart ayında sahneye koymaya başladıkları Hadi Öldürsene Canikom yarın izleyenlerin karşısına saat 9'da çıkmakta. Moda sahnesinde ise Blues Cat temsilleri başlıyor. Geçtiğimiz Mayıs ayında premierini yapmıştı Moda sahnesi bu son prodüksiyonları için. Ezgi Çelik ve Caner Cindoruk'u sahnede gördüğümüz bir Kofi Kvahule metni Kemal Aydoğan rejisiyle 3 akşam ard arda Moda sahnesinde izlenebilecek. Evet, bir de Serhat Kılıç'ın ismini analım tabii ki. Bugün cenaze töreni gerçekleşti Ankara'da. Hafta sonu ani ölümünün haberini aldığımızda pek çoklarımız önce şaşkınlığını atamadı herhalde. Evet, bugün toprağa verildi Serhat Kılıç. Dün Muhsin Ertuğrul sahnesinde büyük bir tören düzenlenmişti. Pek çok dostum, sahne arkadaşı ve hocası Serhat Kılıç'ı andı Ahmet Mümtaz Taylan. Üç kişilik çalışır ve becerirdi, huzur içinde uyusun demişti konuşmasında. Film yapımcısı ve senaristi Bilal Güven de ona bir kar topu verin çığ yapsın. Çok gülerdi, çok ağlardı, çok severdi, her şeyi çok yapardı diye onun karakterini de çok iyi özetlemişti. Evet, Bennu Yıldırım, Emre Karayel gibi sahne arkadaşlarının şehir tiyatroları mensupları ve yöneticileriyle birlikte Serhat Kılıç'ı andığı tören oldukça duygusaldı. Bugün Ankara'da Ahmet Akseki Camisi'ndeki namazın ardından Karşıyaka mezarlığına defnedildi. Serhat Kılıç'ın cenazesi toprağa bol olsun diyelim. Açık Dergi'de de onun ölümünün ardından kısaca da olsa anıyoruz. Ne yazık ki çok erken bir zamanda ve yaşta tabii ki. Evet, böyle notlarımız Apaçık Radyo'da Açık Dergi programında. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Bu kısa aranın ardından Orkestra Nasyonel de Caz dinleteceğiz sizlere. Saat 7'ye kadar geçecek süreyi 2000 efsanevi caz piyanisti Carla Bley ile kaydettikleri bir albüme ayırıyoruz. Dolayısıyla radyonuz açık kalsın.
1: Açık Dergi.
3: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
4: Reklamlar.
5: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
4: Reklamlar bitti.
6: Apaçık Radyo.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor. Tekrar merhaba. Apaçık Radyo'dan Açık Dergi programı devam ediyor. İkinci yarım saatimizi müziğe ayırdık. Az evvel de anons ettim ama kaçıranlar için tekrar. Orkestra National de Jazz, Fransız ünlü Big Band Orkestrası'nın Carla Bley için kaydettiğim, onun anısına kaydettiğim bir özel plak With Carla. Saat 7'ye kadar geçecek sürede kulaklarımızda olacak. Sylvain Ellery, flütçü ve besteci, bu albümde orkestrayı yöneten isim. Onunla birlikte saksafoncu Remy Schuton'un da aranjmanlarda yer aldığını belirtmek isterim. Evet, Carla Bley'in kolay kolay ele gelmez, kategorize edilemez ve özgürlükçü diyebileceğimiz müzikal dehasını kutlayan With Carla albümü 3 parçayla bu akşam Açık Dergi'de kendine yer bulacak. Müzik Mekanik'le başlıyoruz.

Orkestre National de Jazz dinletiyoruz sizlere. Fransız Caz Orkestrası Big Band'in Carla Bley anısına kaydettiği ve geçtiğimiz Mayıs ayında yayınlanan With Carla plandan 3 parça kulaklarımızda olacak demiştik. İlkini geride bıraktık. Müzik Mekanik ismini taşıyordu bu Orkestre National de Jazz aranjmanı. Şimdi 2 parça art arda toplamında uzun bir kayda denk gelecek. Ups and Downs ve And Ups Again isimli parçalar radyonuzda.

0: Apaçık Radyo'dan Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Fransız Caz Orkestrası, Big Band, Orkestra Nationale de Jazz'ın geçtiğimiz Mayıs ayında Carla Bley anısına yayınladıkları With Carla albümden parçalar dinledik. Bu yarım saatte Sylvain Ellery'nin başını çektiğim orkestra, Carla Bley namına Remusciuto ile birlikte yepyeni aranjmanlarla onun muazzam mirasını işte bu şekilde seslendirmekteydi. Ups and Downs ve And Ups Again isimli parçaları ard arda dinleyerek bu faslı bu akşamlık kapıyoruz. Şimdi kısa bir araya gideceğiz. Bu kısa aranın ardından köşelerimizin yayını var. Antroposen sohbetler ve felsefe açıklarından bekliyor sizleri. Radyonuz açık kalsın.
1: Açık Dergi Apaçık Radyo Reklamlar.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
6: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Reklamlar bitti.
7: Apaçık Radyo.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Antroposen Sohbetler. Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş.
3: Merhabalar, Antroposen Sohbetleri hoş geldiniz. Ben Utku Perktaş. Bugün bir sofradaki kuş deseninden başlayıp bir doğa tarihi müzesine uzanacağız. Çünkü Rothschild'lardan bahsedeceğiz. Rothschild'lerin hikayesinde porselen, koleksiyonculuk, zenginlik, doğa merakı, kuşlar ve bilim ve tuhaf biçimde, yani bunların tamamının yan yana geldiğini biliyoruz. Bunlardan konuşacağız. Konuğum benim çok kıymet verdiğim arkadaşım sevgili Ela Demiral. Kendisinin sanat tarihi üzerine bilgilerinden ben çok faydalanıyorum. Gerek Londra'da bir araya geldiğimizde, yurt dışında, gerek Türkiye'de her zaman çok üretken söyleşilerimiz, sohbetlerimiz oluyor. Dolayısıyla onları programa taşıyıp siz dinleyicilerimizle buluşturmak da benim çok hoşuma gidiyor. O da beni hiç kırmıyor. Bu zannediyorum üçüncü programımız olacak. Birlikte çok da keyifli söyleşiler yapıyoruz. Dolayısıyla konuğum sevgili Ela. Bugün onunla kuşların bir tabakta nasıl kültürler simgeye, bir müzede nasıl bilimsel nesneye dönüştüğünü konuşmaya çalışacağız. Ben de kendim doğa tarihiyle ilgilendiğim için oradan destek olmaya çalışacağım bu söyleşiye, ama Ela'nın görüşleri de çok önemli. Çok lafı uzatmayayım. Ela hoş geldin. Tekrardan buradasın, beni kırmadın. Çok teşekkür ederim. Ne var ne yok, nasılsın? Türkiye'desin, nasıl gidiyor buradaki yaz tatilin diyeyim.
4: Vallahi çok güzel geçiyor. Çok teşekkür ederim tekrar beni kattığınız için.
3: Ne demek?
4: Bugün de çok güzel bir konumuz var. Çok özel bir deseni konuşacağız aslında. Çok heyecanlıyım ondan.
3: Aynı şekilde ya, ben de çok heyecanlıyım. Hani ben de işte doğa tarihi koleksiyonlarında çalıştığım için işte İngiltere'yi de sıklıkla ziyaret edip Rothschild'ın hikayesi üzerine, o toplanmış milyon kuşun İçinde arşiv çalışmaları yaptığım için sen de biliyorsun. Benim de çok ilgimi çekmişti, ama sen bambaşka bir yerden bakmıştın programı hazırlanırken ki o birikimlerimiz, seninle olan konuşmalarımız, yazışmalarımızdan hareketle. Dolayısıyla aslında yavaş yavaş geçebiliriz soruları, ama bir kuş ne zaman doğadan çıkarak kültürün parçası olur gibi bir sorunun peşine düşeceğiz. Bunu çeşitlendireceğiz. Buradan başlayabiliriz belki. Neler söylemek istersin? Yavaş yavaş başlayalım. Söz sende.
4: Bence kuş çok ilginç bir desen aslında. Çünkü dekoratif sanatların her alanında görebiliyoruz. Hani bir İznik çinisinde de kuş deseni görüyoruz.
3: Evet.
4: Bugün konuşacağımız Avrupa porseleninde de, Çin porseleninde de. Bence insana güzel bir alan açıyor aslında doğa tarihini konuşmak için. Çünkü kuş kadar gördüğümüz bir desen yok bence. İnsan onu bakmaya, kaydetmeye, anlam yüklemeye başladı. Aslında kuş kültürün bir parçası oluyor bence.
3: Aynen, çok güzel. Ya Çin'i deyince hemen burada bir ayrıntı vereyim. Mesela son zamanlarda öğrendiğim şeylerden bir tanesi, hani Türkiye'de de işte Çin'i ile ilgilenen Füreya mesela yine bu işlere kuşlarla başlamış benim anladığım kadarıyla. Kuşları gözleyerek ve onları kendi sanatına taşıyarak. O da ilginç bir ayrıntı, sadece hani bir ek olarak burada söylemek istedim. O zaman şimdi Ela, Rothschild Bird deseni sofraya doğayı nasıl bir statü imgesine dönüştürerek geldi? Buradan başlayabiliriz belki. Çünkü sen de Rothschild'larla ilgili o aristokrasi diyeyim, İngiltere'nin bu büyük ailesi, yeri geliyor dünyayı yöneten beş büyük aileden bir tanesi deniyor. Ondan sonra hani bu soruyla başlayabiliriz belki.
4: Bence bir desenin nasıl bir statü imgesi haline geldiğini incelemek için tarihine bakmak gerekiyor. Bu desenin bir üreticisi var. Bu üreticinin geçmişine baktığımızda Londra Fuarı'na gidiyoruz. Peki Londra Fuarı nedir? Londra'da eskiden dünya fuarları düzenleniyordu. Kristal Saray adlı bir yapının içinde. Bu yapı şimdi yerini Victoria Albert Müzesi'ne bıraktı. Ve aslında baktığımızda dünyadaki bütün o bağlantıların, ticaretin başladığı Avrupa'da önemli bir fuar olarak adlandırılıyor. Bu fuardan sonra da aslında bu desenin üreticisi Kraliçe Victoria ile yolları kesişiyor. Ve Kraliçe Victoria'nın da porselenlerini üretmeye başlıyor. Bu zamanla birlikte o porselenler baktığımızda güzel bir desenli bir porselenden saray kültürü, zevk ve prestij dünyasına götürüyor bizi. Peki bu Rothschild deseni tabii bundan daha geç başlamış bir şey. Baktığımızda çok ilginç bir hikayesi var. Rothschild ailesi tabii üst sınıf bir aile ve evlerinde en iyi objeleri, en iyi materyalleri kullanmak istiyor. Ve belli üreticilere de belli siparişler veriliyor evdeki davetler için. Bu siparişlerden biri de iddiaya göre bu güzel Rothschild Birds adını verdiğimiz kuş deseni. Bunun nereden geldiğine dair de çok ilginç bir anlatı var. Tabii gerçektir, gerçek değildir o. Çok kesin bir bilgi değil. Markalar bunları hikayelendirmeyi seviyor. Anlatıya göre Baroness Rothschild'ın evinde kuşlar var, bahçesi var harika bir tane. Bir gün bu Baroness kolyesini kaybediyor bahçede. Ve bu kolyesini daha sonra altın zincirli bir kolye kuşların bulunduğu bir ağacın altında buluyor. Daha sonra işte bu hikayeyle beraber de bu tabak koleksiyonunun adı Rothschild Birds oluyor. Ve çok tatlı bir şekilde başlıyor aslında. Ve bu yan yana geldiğinde bu kuşlar, işte Baroness'in sofraları, yalnızca doğayı değil belirli bir yaşam biçimini, zevki, statüyü de temsil etmeye başlıyor. Çünkü düşünün, bir Kraliçe Victoria'nın kullandığı porselen sizin evinizde de var. Ve porselen üretimi son derece zorlu. O zamanlar elle boyanıyor bunlar. Yani çok ilginç bir detay veriyor bize aslında sofradaki kuşun nasıl bir anlam yükleyebileceğimizi. Çünkü düşünün, daha o zaman elle yapılıyor bunların hepsi.
3: Çok güzel.
4: Bir de burada çok önemli bir detay var. Bunu yani atlamadan şey yapmak, atlamak istemiyorum. Norbert Elias diye bir sosyolog var. Bu çok tartışmalı bir sosyolog ama sofra kültürünü inceliyor. Ve Civilizing Process adlı bir kitabı var. Bu tabii ki tamamen Avrupa merkezli bir anlayış. Ve aslında bu porselenlerin sofra kültürünü ne anlattığını bize anlatıyor. Nasıl yemek yediğimiz, masayı nasıl kurduğumuz, hangi araçları kullandığımız ve sofrada nasıl davrandığımız yalnızca yemekle ilgili değil. İçinde bulunduğumuz toplumsal dünyanın da bir parçası. Dolayısıyla bir kuşlu tabak sadece güzel bir tabak değil, hangi porseleni seçtiniz, onu nasıl kullandığınız, zevkiniz, statünüz, ait olduğunuz çevre hakkında bir şey söylüyor. Şimdi bu noktada ait olduğunuz çevre dedik. Rothschild ailesinin bir bakıyoruz ki inanılmaz bir sanat amiliği var. Çok büyük koleksiyonerler, nadire kabileleri gibi konseptleri de çok seviyorlar. Bir yandan da bir size bakıyoruz. Sizin bugün hala kullandığınız bir Rothschild kuş koleksiyonu var doğa
3: Doğru.
4: tarihi
3: Tabii
4: üzerinde.
3: tabii tabii tabii. Ben değil hani böyle o Amerika'ya kadar uzanmış. Ondan sonra birçok araştırmacının aslında biyoçeşitlilik krizini bugün anlamak için kullandığı bir koleksiyon yani. Acayip bir iş yani.
4: Bence çok ilginç bir şey. Çünkü bakın, sofranızda da bir kuşa yer veriyorsunuz. Kendi hayatınızda da bir kuşa yer veriyorsunuz. Ve bugün baktığımızda yıllar geçse bile hala Rothschild adı kuşlarla anılıyor.
3: Çok
4: Bence bu
3: doğru.
4: çok hoş bir şey.
3: Çok doğru. Peki Ela, şimdi burada desendeki kuşlar doğa tarihiyle dekoratif sanat arasında sence nerede duruyor?
4: Bence tam ikisinin kesiştiği bir yer var. Kuş bir tarafta gözlenen, sınıflandırılan, aslında meslektaşlarınız ve sizler tarafından kayda geçirilen bir canlı. Ve diğer tarafta Avrupa'dan itibaren işte İznik'e, Asya'ya, çok coğrafyada dekoratif sanatların önemli motiflerinden biri. Ve herkes kuşlara başka bir anlam yüklüyor. Ondan mesela dekoratif sanatları incelediğimizde aslında ben mesela hep çok etkileniyorum. Çünkü hayatımda hiç görmediğim kuşlar görüyorum. Ve mesela bakıyorum, bazıları gerçekten de var olduğunu görüyorum. Bazılarının renkler değiştirilmiş, küçük şeyler yapılmış oluyor. Ama yani dekoratif sanatlar aslında bize kuşları da anlatıyor, öğretiyor.
3: Tabii.
4: Normalde göremeyeceğimiz kuşları da bize gösteriyor.
3: Tabii çok doğru ya, çok doğru. Yani bunun çeşitli örnekleri var ama dediğin gibi Rothschild ailesi de bu anlamda bunun güzel örneklerinden bir tanesi görebilmek adına onların yaptıklarıyla. Peki yani burada şeyi de ben bir eklemek olarak yani araya girerek eklemek istiyorum. Aslında Rothschild ailesinin kuş merakı koleksiyonculuğu belli ölçüde bilimsel bir düzeye taşımış durumda. Bunu zaten hani senle gerek işte Londra'da buluşunca da ondan sonra benim doğa tarihi müzelerinin ziyaretine başlamam, ondan sonra o kuş koleksiyonlarını görmem ve her bir etiketi aldığımda da o kuş koleksiyonundan bir kuşu alıp da etiketine baktığımda da hep işte Rothschild koleksiyonu diye bir şeyin olması, imzanın olması, etiketin olması yani orada bir ibarenin olması çok ciddi anlamda anlam ifade ediyor. Çünkü bu galiba daha önceki müzeyle alakalı konuştuğumuz o kolonizasyon tarihiyle ilgili falan konuştuğumuz söyleşilere de dönülebilir. Onları da burada refere etmiş olayım. O tarihin de belli bir yansıması çünkü ciddi bir aslında maddi bir varlık söz konusu. Benim bildiğim kadarıyla bu ailenin elinde ve ailenin çocuklarından bir tanesi Walter Rothschild doğaya tutkun bir adam yani. Ama çok ilginç bir şekilde doğaya tutkun olmasına rağmen hiçbir şekilde bir ekspedisyon falan düzenlemiyor. Hani bir yerlere gideyim işte Afrika'ya gideyim kuşları göreyim onları toplayayım falan gibi bir şey değil. Başka türlü o İngiltere'nin kolonizasyon hikayesinden yola çıkarak aslında beslenen bir yapıya sahip bir de maddi gücünü kullanıyor. Dünyanın dört bir tarafından kuş toplatıyor kendini. Kelebek toplatıyor, böcek toplatıyor. Ve bunların hepsinde işte İngiltere'de ailesinin zannediyorum yaşadığı yer Aylesbury. Aylesbury'ye yakın küçük bir kasaba Trinc işte bugün kuş koleksiyonunda Doğa Tarihi Müzesi'nin kuş koleksiyonunun da bulunduğu yer. Orada depolamaya başlıyor ve bu arada bu koleksiyonculuk kısmı adam sonuçta hani bir biyolog değil, bir taksonomist değil ama kendini o noktaya taşıyor ve şey yapıyor. Almanya'da entomologlar, böcek bilimcileri, efendime söyleyeyim ornitologlar, işte Erwin Stresemann gibi onun yanında çalışmış profesörleri transfer ediyor şeye, İngiltere'ye getiriyor ve onlara maaş ödeyerek kendi adına çalıştırıyor. Yani acayip de bir akademik kurum kurar gibi yani illegal. İllegal demeyelim de şey, informal şekilde. İllegal olan bir şey yok. Informal bir şekilde bir akademi kuruyor neredeyse orada. Ve kuş konferansları düzenliyor, işte ne bileyim kelebek toplantıları yapıyor, bir sürü bir şeyler yapıyor. Ve koleksiyon toplandıkça toplanıyor ve çok ciddi bir sayıya ulaşıyor. Yani dünyada artık bugün yok olduğunu bildiğimiz türleri bile örneklerini bu sayede gidip orada görebiliyoruz. Hani iyi mi kötü mü bu başka bir şey. Yani terazinin iki kefesi var. O dönemin de bence biyoçeşitliliğe verdiği bir zarar var ama bir yandan bugün biyoçeşitlik krizini anlamak için bu koleksiyonları kullanıyoruz. Dolayısıyla hani ben bunu başka yönlü tartışıyorum başka şekillerde ama ilginç olan bir şey böyle bir tarihsel de bir altyapısı var bu ailenin. Dolayısıyla hani bilimsel anlamda da bir kuruma dönüşüyor bu koleksiyonculuk. Bu yapılan ilgi ya da yapılan kurulan müze doğrultusunda ama ben böyle bir söylemiş olayım. Sen buna bir şey söylemek ister misin? Ben böyle araya girdim ama.
4: Yani çok ilginç bir şey. Mesela aynı ailede üç kişinin de farklı farklı kuşlarla anılıyor olması.
3: Evet ha bir de o
4: Yani
3: var. Seninle konuştuğumuzda çünkü sadece
4: çok ilginç.
3: Walter Rothschild değil başka bireyler de kuşlarla ilgileniyor. Walter dışında da ailede doğa bilimlerinde birileri iz bırakmış.
4: Çok ilginç gerçekten. Ve mesela düşününce bu kadar sanat hamisi, kuş seven bir ailenin sofrasında ne olacağını düşününce aslında güzel bir porselenin olması da mantıklı geliyor. Aslında hepsi iç içe birbiriyle.
3: Evet. Ya bir de şeye bakınca Ela şimdi mesela İngiltere'de eski ikinci el eşya satan bu koleksiyon dükkanlarına falan girdiğimiz zaman cidden kuşun önemli bir obje olduğunu orada da görüyoruz. Çok fazla şey var. İçinde doğayla ilgili, doğa tarihiyle alakalı bileşenlerin, figürlerin olduğu çok fazla eser görüyoruz yani kuşlarla alakalı. Sen de biliyorsun. Porselenler,
4: Evet.
3: başka şeyler ve bu galiba İngiltere'de kuş gözlemcileri de çok fazla. İngiltere'nin doğaya bu anlamda bakışı da yani halk olarak bakışı da biraz daha farklı diye düşünüyorum ben.
4: Ama yine burada doğayı gözlemek de orada aslında üst kesime ait bir hobi. Çok uzun süre.
3: Kesinlikle. Tabii doğru. Doğru. Çok
4: Orada büyük
3: kesinlikle.
4: kolonyal olgu var. Çünkü kimin bu kadar çok boş zamanı var?
3: Tabii, tabii, tabii.
4: Kuşları gözleyebilecek kadar. Bu da
3: Tabii,
4: belli
3: tabii,
4: bir
3: tabii,
4: sınıf
3: tabii.
4: aslında.
3: Tabii.
4: Bir de bilmiyorum, özellikle bence şunlara bakmak gerekiyor. Bizim kendi ülkemize baktığımızda biz kuşlu tabak o kadar görmüyoruz. Çünkü dini olarak aslında hayvan figürlü tabaklar çok da tercih edilmiyor İslam
3: Bravo,
4: ülkelerinde.
3: bravo. Evet, evet bravo. Bu da ayrı bir şey
4: Bunun
3: tabii.
4: öyle bir dini olgusu da var. Hani bizde hayvan olan bir tabaktan yemek yemek çok da görülebilecek bir şey değil bizim kültürümüzde. Ama Avrupa'ya gittiğimizde bu çok normal bir olgu.
3: Bu o
4: Biraz
3: zaman
4: bunlara da
3: onlarla
4: bakmak
3: da
4: lazım.
3: alakalı olan bir şey olarak karşımıza çıkıyor yani.
4: Evet. Yoksa biz kuşu belki onlardan çok daha fazla seviyor olabiliriz ülkece. Ama tabaklarımızda yer vermiyor olabiliriz. Yine İznik örneklerinde de gayrimüslimlere yönelik olduğunu görüyoruz bazı hayvan figürlü tabakların.
3: Ya ben şeye renk gelmiştim. Mesela onu da sana söyleyeyim. Yine içeriğimizin içine girebilecek bir şey. Mesela Fransız porselenlerinde de belli bir dönem, şimdi ismini hatırlayamayacağım, meşhur porselen markaları var Fransızların. Bayağı balıkların, kuşların olduğu, deskriptif bir şekilde olduğu, isimleriyle, Latince isimleriyle, yaygın isimleriyle yazıldığı tabaklar vardı ve çok iyi el işçilikleriydi. Yine ben bunu bir ikinci acilerde görmüştüm. Bir kısmını almıştım hatta. Ondan sonra dediğin gibi galiba doğuya doğru geldikçe bu bizim normlarımızda ya da doğu kültürünün normunda çok olmadığı için, hani İslam dininde ya da bununla ilgili olmadığı için çok fazla görmüyoruz, ama o tarafta çok görüyoruz yani.
4: Evet, aslında çok ilginç ama bir yandan da bakınca mesela bazı bezemelerde Osmanlı'da falan çok güzel kuşları görüyoruz. Şimdi mesela yeni açıldı Çinili Köşk'te, size de paylaşmıştım. Çok güzel bir tavus kuşunu duvarda görebiliyoruz. Yani bu Türkiye'de yok demek de değil, o da aslında güzel bir detay.
3: Yo, şey tabii güzel. Sadece şey demek istiyorum. Bu tür masa kültürü içerisindeki
4: Evet.
3: şeylerde, objelerde yok galiba. Hani
4: Ama
3: o da...
4: masa kültürü de aslında Osmanlı'da birazcık daha farklı gördüğümüzden. Çünkü baktığımızda mesela bazı detaylar var. Yine ilginç. Mesela Medicilerden biri gelin geldiğinde Floransa'dan Fransa'ya, yanında sofra kültürünü de getirdiği gibi küçük bazı böyle hikayeler anlatılıyor tarih kitaplarında. Yani Osmanlı'ya daha geç geldi sofra, Avrupa'yı sofra kültürü. Ama yine Osmanlı'da da vardı. Önde gelen ailelerin bazıları Avrupa tarzı yeme içmeyi tercih etti.
3: O zaman burada bir rezervasyon koyuyorum ben yine senle. Söyleşin devamı olarak, hani bugün yetiştiremeyiz büyük ihtimalle bu söyleşide, ama böyle bir şeyde konuşursak ne kadar güzel olur. Şimdi yeni bir pencere açtım yani, eksik olma. O zaman şimdi şöyle, vakit hızlı geçiyor. Yine güzel bir akış yakaladık ve ben son soruya geldim gibi. Şeyi soracağım sana, koleksiyon, sofra ve müze aynı sınıfsal dünyayı mı anlatıyor?
4: Bence bu üç olan tarihsel olarak iç içe. Mesela özellikle Porto galerilerini gezdiğimizde sofralarda resmedilen insanları da görürüz. İngiltere özelinde konuşuyorum. Özellikle Avrupa'da saray aristokrasi çevresinde gelişen sofra kültürüyle koleksiyonculuk aynı sosyal dünyanın içinde şekilleniyor. Yani iyi bir koleksiyoner iyi bir sofrada oturuyor. Çünkü koleksiyoner ne demek? Maddi olarak güçlü insanların yaptığı bir şey
3: Tabii,
4: bu.
3: tabii, tabii.
4: Alım gücü yüksek olanların.
3: Tabii.
4: Ama güzel bir sofraya sahip olmak kadar o sofrada kimlerle oturdukları, neyi koleksiyonlarına aldıkları, sanatla, doğayla ve bilimle nasıl ilişki kurdukları da önemli. Çünkü bu sofralarda uzun uzun konuşmalar yapılıyor. Daha o zaman restoranlar yok. Aslında her şey evlerde verilen davetlerle anlatılıyor. Seni sahip olduğun. Mesela nadire kabileleri de aslında insanlara gösteriliyor, evlere misafirliğe gelinen. Ondan koleksiyon, sofra ve müze aynı sınıfsal dünyanın ürünleri. Rothschild'ları ilginç kılan bir şey de bu aslında. Aynı ailede biz sofra kültürünü de görüyoruz. Bankacılıktaki inanılmaz servetlerini de görüyoruz. Sanat amirliğini de görüyoruz. Bilimsel koleksiyonculuğu da görüyoruz.
3: Evet, çok ilginç. Evet.
4: Mesela siz bir şey söylediniz. Bilim insanlarıyla iç içe çalıştığını Walter'ın vurguladınız.
3: Tabii. Adam istihdam ediyor yani.
4: İşte
3: Profesör
4: ama demek
3: istihdam ediyor.
4: ki bunlarla bir sosyal ilişkilerin içinde.
3: Tabii. Yani ve şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim tabii oraya gelince. Ya düşün, Walter Rothschild bunu yaparken çok parlak bir öğrenciyi daha transfer ediyor bu Almanlardan. Ernst Mayr bizim için, yani biz biyologlar için, taksonomistler, sistematikçiler için çok sıra dışı bir adam. Neden? Çünkü bugün biyolojide bir sürü tür tanımı var, ama bunlardan bir tanesi biyolojik tür tanımı, bugün kitapların içinde yer alan, bizim çok, yani hemen hemen biyolojinin temellerinin belli ölçüde kurulduğu tür tanımı, bunu tanımlayan, bunu ortaya çıkartan adam Ernst Mayr. Walter Rothschild o zaman bir şanssızlık yaşıyor. Walter Ernst Mayr'ı yanına alacak, ama o sürede yaşadığı şanssızlıktan dolayı Ernst Mayr, Walter'ın girdiği dar boğazdan dolayı Amerika'ya gitmek zorunda kalıyor. Koleksiyon da bir Amerika'ya gidiyor bir kısmı. Ondan sonra onu takiben gidiyor. İngiltere'ye gelemiyor. Yoksa hani İngiltere'ye gelecek, adamın Tring'deki o büyük malikane gibi koleksiyonun içerisinde çalışacak. Ondan sonra ve belki teorileri orada çıkartacak. Ve bilimle de ailenin böyle bir şeyi var. Hani taksonomi ilerlerken, biyoloji ilerlerken, evrimsel biyoloji yeni bir yol kat ederken, bu koleksiyonlar ve bu isimlerin kurduğu o bilimsel katkıyla, ortaya koyduğu bilimsel katkıyla bir takım şeyler şekilleniyor. Çok ilginç yani. Burada bir de şeyi söyleyeceğim. Ben burada karşımıza hani bir kuş figürü var, bir kuş objesi var ya da kuş var. Kuş ortaya çıkıyor. Onunla beraber aslında statüden bahsediyoruz biraz. Bu kuş statüyle birleşiyor ve sonra koleksiyona dönüşüyor. Bu da bu toplumun, bu aristokrasinin o bir ürünü olarak karşımıza çıkıyor. Yani ne dersin? Hani biraz başlığı buradan kurmaya çalışacağım da sence doğru bir mantık mı?
4: Şimdi bence kuşa sahip olma kısmı da önemli. Çünkü siz söylediniz o kuşları getirtebiliyor.
3: Tabii, aynen öyle. Yani
4: Mesela.
3: para veriyor, avlatıyor ve kendine getirtebiliyor. Tabii,
4: Ama
3: kesinlikle.
4: evet, bu sadece parayla olacak bir şey de değil. Demek ki o kuşları toplayabilecek bir network'e de sahip.
3: Kesinlikle,
4: Bu
3: evet.
4: çok aslında ilginç bir şey. Ama bilmiyorum, bunların hepsi aynı şeyde geliyor. Yine aynı fanusun içine giriyorlar. Yani mesela ne aslında özeldir? Sahip olamadığın şey özeldir kolayca. Ve o zamanlar düşünün bu ne kadar zor bir şey.
3: Doğru. Yani porselenin üzerine bir kuş görüyoruz. Bir de müze koleksiyonunda bir kuş görüyoruz. Ve bunlar aslında kuş statüyle ve koleksiyonla bir araya gelen böyle bir şey gibi oluyor. İlişkiler ağı gibi oluyor diyeyim yani.
4: Evet.
3: Dolayısıyla hani ben de buradan hareketle bizim söyleşimizin başlığını porselendeki kuş, müzedeki kuş dan yola çıkıp kuş, statü ve koleksiyon gibi koymayı düşünmüştüm ama bilmiyorum sen ne dersin, kulağa nasıl geliyor?
4: Bence çok güzel geliyor kulağa. Aslında bir tabaktaki kuş da adamın kendi Nadire kabilesine koyduğu kuş da aynı şey.
3: Tabii.
4: Aynı statüyü temsil ediyor, aynı mesajı veriyor. Ben bunlara sahip olabiliyorum.
3: Vallahi evet, aynen öyle. Çok teşekkür ederim Ela. Söyleşinin sonuna geldik. Ben sorularımı bitirdim gibi. Bitirdim gibi değil, bitirdim. Bugün hani bir sofradaki kuş deseninden başladık. Doğa Tarihi Müzesi'ne uzandık esasında. Orada bilime, koleksiyonculuğa uzandık. Çok teşekkür ediyorum sana. Vakit ayırdın. Yine çok güzel katkı verdin programa. Eksik olma.
4: Çok teşekkür ederim davetiniz için.
3: Her zaman. Bu arada rezervasyonda koydum. Ben bir konuya, onu da konuşalım daha sonra. Biraz
4: Konuşuruz.
3: belki ara verip onunla devam edebiliriz. Bugün programın sonuna geldik. Konuğum Ela Demiraldı. Ela daha önce programa 3 kere daha konuk olmuştu. Bizim arka arkaya söyleşilerimiz olmuştu. Ben onları da refere etmek istiyorum burada. Onlara da bakabilirsiniz. Çünkü müzeler üzerinden konuşmuştuk. Kolonizasyonu konuşmuştuk. Şimdi de başka türlü bir bakış açısı getirdik doğa tarihiyle. Dolayısıyla o söyleşileri de burada refer etmiş olayım. Tabii ben Ela'yı her söyleşte tanıtıyorum. O yüzden bugün hızlı bir giriş yaptım. Ela Londra'da Soas'ta öğrenimini sürdürüyor. Sanat tarihi üzerine çalışıyor. Çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki haftalarda yeni konuklarla, yeni konularla antroposen sohbetlerde tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.
2: Antroposen Sohbetler. Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş.
0: Açık Dergi.
5: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Macit Çopur'a teşekkür ederiz.

0: Efendim, aşk dokunsa da yıpratmaz, incitmez. Aşk uyarıcıdır. İnsanın yüreği uyandığında insan kendine gelir. Ben bu çerçevede söylemeyi daha uygun buluyorum. Acı da söylense, aşkın an söylendiğinde dokunmaz, hissettirir.
1: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.

Gündelik Hayatın Sosyolojisi. Toplumsalın odağında kıyısında söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Ayşe Berna Uçaroğlu. Perşembe 16.30'da Apaçık Radyo'da.

0: güller göreceğiz çocuklar. Güneşli güller göreceğiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Apaçık Radyo. Radyo.
1: Radyo.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
0: Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere yüreceğiz.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Tina Fisher'a teşekkür ederiz.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Felsefe açıklarından. Hazırlayan ve sunanlar
3: Yılmaz Murat Bilecan ve Ahmet Rifat Ödül.

0: Apaçık Radyo Felsefe Açıklarından programından herkese merhabalar. Ben Yılmaz.
1: Merhabalar, ben Rifat. Bugün bazen heyecanla, bazen kaygıyla karşıladığımız bir konu üzerinde düşüneceğiz. Bu konu hakkında sorular soracağız. Yapay zeka. Yapay zeka dediğimiz teknolojik heyula hayatımızı kolaylaştırırken acaba bizi yavaş yavaş daha özgür insanlar haline mi getiriyor? Şöyle bir düşünsek, nereden gideceğimizi telefonumuza bakarak kararlaştırıyoruz. Müzik uygulaması dinlemek istediğimiz müziği tahmin ediyor, bize bir program sunuyor. Dijital platformlarda film izlemek son derece belirsiz ama bir menüsü var. Alışveriş siteleri henüz aramadığımız ürünleri karşımıza çıkarıyor. Sonuçta yapay zeka biz daha ne yapmak istediğimizi bilmiyorken bize ne yapmamız gerektiğini öneri veriyor ve burada çok ilginç bir soru çıkıyor karşımıza tabii. Ben gerçekten bunu seçiyor muyum? Yoksa benim seçimlerimi önceden hesaplayan başka bir sistemin içinde miyim? Bugün bunu konuşacağız. İnsan nedir? Özgür irade nedir? Bir algoritma karar verebilir mi? İnsan da aslında bir tür biyolojik algoritma mı gibi kolay olmayan soruların içinden geçmeye çalışacağız. Gelecekte insan acaba algoritmalar tarafından evcilleştirilmiş, konforlu bir evcil hayvana mı dönüşecek? Bütün bunlar aslında üç gelecek senaryosu içerisinde değerlendiriliyor.
0: Evet, felsefecilerin gelecekle ilgili, özellikle de yapay zekanın yarattığı gelecekle ilgili düşünme girişimleri üç farklı senaryoda toplanıyor. Daha çok bu üç senaryo üzerinde tartışılıyor. Bunların birincisi insanın seçim kaslarının körelmesi. Buna kararsız insanlık senaryosu da deniyor. İnsanlar seçim yapmaya yani seçimlerini hep yapay zekaya ya da makinalara bıraka bıraka giderek seçim yapmaktan geri durmaları anlamına geliyor. Yani hangi müziği dinleyeceğimizi, hangi filmi izleyeceğimizi, hangi yoldan gideceğimizi, nereden yürüyeceğimizi eğer her zaman makinaya yaptırırsak artık seçim yapma yetimiz de körelmiş oluyor. Bunun diğer bir önemli sonucu da insanın içine düştüğü bir varoluşsal boşluktan söz ediliyor. Bu boşluk insanı insan yapan en önemli değer olan karar verme ve o kararlara bağlı olarak sorumluluk üstlenme yetisinin giderek kaybolması. Yani karar vermeyi biz algoritmalara, işte yapay zekaya, makinalara ettikçe bizim kendi adımıza elde ettiğimiz başarılar, başarısızlıklar ortadan kalkmış oluyor. Giderek böyle derin bir amaçsızlığa ve bir depresyona sürüklenme olasılığından söz ediliyor bu ilk senaryoda.
1: Bir diğer senaryo hacklenmiş insanlık senaryosu. Bu karanlık senaryoda seçim yaptığımızı sanıyoruz ama aslında tamamen bir manipülasyonun altındayız. Örnek, gelecekte akıllı saatlerimiz ve nöral bağlarımız aracılığıyla yapay zeka bir reklama ya da siyasi adaya baktığımızda kalp ritmimizi, nabzımızı ölçerek anlık değişimleri görecek. Sadece ne düşündüğümüzü değil, ne hissedeceğimizi de manipüle edebilecek algoritmalar bu sayede tasarlanmak imkanı oluşabilir. Bir diğer boyutunda mesela işte sandığa gidip oy vereceğimiz zaman ya da bir ev satın alacağımız ya da evleneceğimiz kişiyle bunu kararlaştırırken bunları özgür irademizle yaptığımızı düşüneceğiz. Oysa arka planda işleyen algoritmalar bizi o noktaya getirmek için yıllarca veri setimizi işlemiş olacaklar. Dolayısıyla özgür irade dediğimiz şey tamamen bir simülasyona dönüşecek gibi görünüyor.
0: Bu söz ettiğin ne düşündüğümüzü, ne hissedeceğimizi bilmesi yapay zekanın ya da makinaların aynı zamanda ne yapacağımızı da bilmesi anlamına geliyor, değil mi? Şey bir hatırladım. Çok eskiden belki de bir önemli bir öngörüyle bir film vardı. Belki adını sen hatırlarsın. Gelecekte işlenecek suçları önceden bilebiliyordu. Hatırlayabildin mi o filmi?
1: Azınlık raporu.
0: Azınlık Raporu. Değil mi? Epeyce de eski bir film ama bir şeyleri öngörebilmiş. Çünkü söz ettiğin şey aynı zamanda gerçekten ne yapacağımızı da bilmesi anlamına gelir ki bu o filmi izlediğimizde dehşet verici bir şey olarak düşündürmüştü. Diğer bir senaryo transhümanizme bağlı olan bir senaryo. Teknolojik gelişmelerinle ilgili olarak insanla teknolojinin bir anlamda uzlaşması anlamına da gelen bir öngörü. Burada insan beyni ile bizim beyin mekanizmalarımız üzerinde zaten nörologlar çok uzun yıllardır çalışıyorlar. Yani zaten yapay zekanın da bu beyin yapısına benzetilmeye çalışılması söz konusu. Beyin fonksiyonlarıyla makineler arasında bir uyum sağlama ya dönük bir şey. Nasıl vücudumuzda çeşitli protezler varsa işte bir protez dişimiz olabiliyor, bir kırılmış kemiğimizi bir protezle tutturulmuş oluyor. Bunun gibi vücudun değişik yerlerinde zaten transhümanizm birazcık da bu anlama geliyor. Değişik yerlerinde bir takım makinaların kullanılması. Giderek bu makinaların işte sinir sistemi ve beyin fonksiyonları ve karar mekanizmalarına entegre olması sonucunda da bir anlamda gelecekte insan beyni ve insanlığın biyolojik fonksiyonlarıyla makineler arasında bir uyum sağlanacağı yolunda. Biraz temiz bir senaryo değil mi bu?
1: Aslında bu tabii belli açılardan çok arzu edilebilecek bir şey. Çünkü yani insanın sınırlı varlık olarak insanın hani biyolojik anlamdaki sınırlarının teknoloji sayesinde aşılabileceğine dair güzel bir gelecek kurgusu içerisinde bir senaryo.
0: İstersen bu senaryolar üzerine birazcık daha ayrıntılı konuşmaya başlayalım. Ben böyle en çok tartışmalı birinci senaryoyu görüyorum. Çünkü insana atfedilen bütün o şeylerin, özelliklerin ya da şey diyebiliriz değerlerin tam anlamıyla sorgulamaya alındığı bir şey gibi, senaryo gibi. O yüzden bir bunun üzerinde durmayla başlayalım derim.
1: Elbette bu o halde kararsız insanlık, seçim yapmak yetisini kaybetmiş insanlık senaryosu. Kararsız insanlık ve seçim yetisinin ortadan kalkacağına dair bir senaryo gerçekten insanın varoluşuna dair çok ciddi bir probleme de karşılık geliyor aslında. Çünkü insan dediğimiz zaman işte özgür irade sahibi, bilinçli, tamamen kendi yaşamına dair bir yönetme becerisi olan bir varlık olmaktan bahsediyoruz. Ama bu yeti ortadan kalktığı zaman dolayısıyla insan olmak nedir sorusunun yeniden tanımlanacağı bir alana ulaşmış oluyoruz. Burada artık karşımıza alacağımız aktör ya da referans noktamız insanı yaratmış olduğu bir toplumsal varoluş ya da değerler alanının dışında bir makine düşünmesi ya da yapay zeka dediğimiz bir teknolojik heyula dedim ben girişte. Böyle bir varlık karşısında insanın tanımlanmasına dair bir tartışmanın içinde bulacağız kendimizi.
0: İnsanların bu karar ve becerilerini teknolojiye aktarmaları yeni bir şey mi? Aslında değil. Yani hesap makinelerini düşünelim en basitinden. Çarpmayı, bölmeyi, büyük büyük sayılarla uğraşmayı çoktan bıraktık. Bilgisayarları düşünelim, bilgisayarın yapabildiği şeyleri düşünelim. Bir takım beceriler ufak ufak, yavaş yavaş şeye aktarıldı. İşte son internet teknolojisiyle beraber özellikle en çok kullanılan GPS yol haritaları, arama motorlarını düşünürsek, hatta bir takım bilgileri belleğimize kaydetme falan özelliğini de giderek kaybettik. Yani bunları devrettik. Bu aslında çok şey geliyor. Tabii ki edeceğiz yani. Eğer bir makine yapıyorsa bunu daha iyi yapıyorsa ben niye bununla uğraşayım diyeceğiz. Makine de bize şey diyor zaten bırak bana ben bunu kolaylaştırayım diyor. Sen bununla uğraştırma diyor. Ama bu giderek şöyleydi. İnsan karar veriyordu, makine işi kolaylaştırıyordu. Ama şu geldiğimiz noktadaki tehlike şu, sen bunu kolaylaştırayım diyor, sen bununla uğraştırma diyor. Ama bu giderek şöyleydi, insan karar veriyordu, makina işi kolaylaştırıyordu. Ama şu geldiğimiz noktadaki tehlike şu,

0: üretmiş oluyoruz bir anlamda.
1: Evet. Yani sonuçta şunu söyleyebiliriz belki. Yani algoritma aslında seçim yapmıyor. Yani algoritma kendi matematiksel süreçlerinin sonucunda bir takım verileri işleyerek en optimal olanı, yani seçenekler içerisinde matematiksel olarak, veri olarak en tercih edilebilecek olanı senin karşına çıkarıyor ve bunu senin yapmanın senin adına iyi olabileceğini söylüyor aslında ya, bu tercihin. Seçim yapması gereken kişi, varlık benim, ama benim burada yapay zekanın bana getirdiği algoritmik sonucu da hayatıma dahil ettiğim zaman aslında ben seçim şansımı terk etmiş oluyorum. Sadece pratik kişiyi
0: Devretmiş
1: devretmiş
0: oluyoruz.
1: oluyorum. Evet, terk ediyorum. Şimdi aslında tabii burada sen konuşurken benim aklıma şunlar da geldi. Hani insan nedir sorusunun cevabını tartışacağımız zaman aslında insan nedir sorusu tabii bütün kültür tarihi boyunca toplumsal, ekonomik koşullar içerisindeki değerlerden elde edilecek bir yanıta sahip oluyor. Ve günümüze doğru tabii insan da o dönemin kültürel katmanları içerisinde neyle karşılaşıyorsa, nasıl bir doğayla karşılaşıyorsa, nasıl bir teknoloji kullanıyorsa, ne tür aletleri, araçları varsa, dolayısıyla onunla kendi varlığını bilgi üreterek hayatta kalmayı sağlayabiliyor. Aslında hayatta kalırken insan tabii günümüze kadar diyelim ya da hani 20. yüzyıla kadar fiziksel sahip olduğu özellikleri geliştirerek hayatta kalma becerisini sağladı. Yani daha uzağa görebildi, daha soluğa dayanabildi, daha güçlü kaslara sahip olduğu için daha zor fiziksel eylemler gerçekleştirdi. Fakat sanayi devriminden sonraki süreçte artık makineler ve günümüze doğru işte bilgisayarlar, yapay zekalar aslında fiziksel gücü, emeğin bir değer olmasını hayatın dışında bırakarak insanı bir noktada günümüzde tanımlamakla kendimizi karşı karşıya bulacağız. Ve aslında şunu da eklemek belki ilginç burada. Hani her birimizin yeni kuşaklarla ilgili bir derdi vardır tabii doğal olarak. Hani ya bu işte yeni kuşak, yeni jenerasyon diye bir serzenişle başlayan cümleleri hepimiz kuruyoruz. Aslında belki de bunun arkasında bir şey de var tabii. Yani bu teknolojinin her kuşağa getirmiş olduğu belli bir takım avantajlar var ve o avantajlar sayesinde yeni çocuklar bir şeyleri yapmayı daha kolay ve daha az enerjiyle gerçekleştirirken bizim çektiğimiz eziyet ve zahmet bizi sanki onların karşısında biraz daha talihsiz bir kuşakmış gibi bir pozisyonda bırakıyor. Böyle bir duygu var işin içerisinde. Ama az önce söylediğim gibi her kuşağın insan nedir tanımı hep geçirmiş olduğu teknoloji ve alet edevat kısmıyla bağlantılı bir şey. Yani nasıl bir fiziksel varlığın içerisinde olduğumuzu bu şekilde tanımlıyoruz. Ve insan nedir sorusunu da böyle tanımlıyoruz aslında. Bundan sonra insan nedir tanımlarken karar verme becerimizi ve özgür irade en temel sahip olduğumuz yeti dediğimiz şeyi terk edeceksek eğer bu sefer başka bir şeyden bahsediyor olacağız belki.
0: Şimdi özgür irade ve insan deyince iki noktada bence üzerine konuşmamız gereken konu var. Bunların birincisi özgür irade ile ilgili örneğin Spinoza'yı hatırlayarak yani insanın yapıp etmelerinde ne kadar özgür olduğu tartışması. Biliyoruz ki son beyin çalışmaları da aslında insanın eylemlerinin o kadar da böyle bir takım seçeneklerin içinden bir tanesini seçmek şeklinde gerçekten de bir özgür seçimle olmadığını göstermeye başladı ve Spinoza'ya hak verilmeye başladı. Hatırlarsan Spinoza ne diyordu? Eğer düşmekte olan bir taşa sorarsak özgür iradesiyle düştüğünü söylüyordu. Oysa Spinoza diyordu ki insan yapıp etmelerinin hiçbirinde aslında özgürce seçim yapmak gibi bir lükse sahip değil. Bir taş nasıl düşerse insanın eylemlerinin de bundan çok da bir farkı yoktur. diyor. Şimdi bir bunu düşünelim. Bir de sen demin kuşaklar arası ve işte yeni kuşaklardan söz ederken bir serzenişte bulunduğumuzdan söz ettin. Belki de bu serzeniş biraz da şey

0: ile ilgili. Yani yeni kuşakların görece seçim seçeneklerinin çok daha fazla olması, fazla görünüyor olması daha doğrusu. Bu da bize hemen şunu düşündürtüyor. Seçeneklerin bu kadar çok olması aslında özgürlüğü destekleyen ya da özgürlük, daha çok özgürlük anlamına gelen bir sonuca götürüyor mu? Oysa şimdi hemen bu son söylediğinle ilgili yapay zeka tartışmalarının geldiği noktaya bakarsak, yapay zeka bize şunu sunmuyor. Bak, sana bu kadar çok seçenek sunuyorum, bu seçeneklerin içinden bir tanesini seç filan gibi bir şey söylemiyor. Sen uğraşma diyor seçenekleri çoğaltmaya filan. Ben senin için uygun olanını bulurum. Gerçekten de biz yani 100 tane film tarayıp bu akşam hangi filmi izleyeceğim demek yerine, bu makina ne güzel tarasın bu 100 tane filmi, hatta işte bu benim ilgi alanıma giren 100 tane filmi tarasın ve desin ki bana, bak işte şunu izlersen en keyifli saatleri geçirsin ve gerçekten de ben onu izlediğimde o keyifli saatleri geçireyim. Böyle de bir sıkıntı var. Yani özgür irade tartışması artı bu seçeneklerin çokluğunun aslında özgürlük anlamına gelmemesi diyebilirim.
1: Ben de şunu ekleyeyim senin düşüncelerine Yılmaz'cığım. Yani Spinoza'nın tabii özgürlükten kastı zorunlu olanın bilgisiydi. Yani nedenlerin bilgisine ulaşmaktı aslında, değil mi? Özgürlük anı. Şimdi bu kadar seçim bolluğunun içerisinde karşımızda bizim seçimimiz olduğunu zannettiğimiz şeyin gerçekten bizim istediğimiz şey olduğu, yani bizim üzerimizde yaratacağı etkinin Spinozacı anlamda benim neşemi, kudretimi ne kadar arttırabileceğine dair herhangi bir şekilde bir sonuca ulaşmadığını biliyoruz. Hatta zaman zaman yine o kuşak kavramının üzerine eklersek bunu, bu kadar anlam duygusundan yoksun, bu kadar boşluğa evrilmiş, yaşama dahil olamayan, yaşamın içerisinde arzularının ne olduğuna dair herhangi bir netliğe ulaşmamış bir takım insanlardan bahsediyoruz günümüzde. Dolayısıyla aslında bütün bunlar gözetim kapitalizmi denen şeye baktığımızda bu onun sonucunda oluşmuş bir boyut gibi hayatımızın içerisinde. Yani aslında bu kurgular tabii çok uzun zamanların planları içerisinde karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla dediğin gibi yani seçenek bolluğu ne kadar özgür seçimi ortaya koyar? Bu gerçekten çok muğlak bir şey.
0: Bu seçenek bolluğu da bir yandan kapitalizmi hemen önümüze getiriyor ya da kapitalizmin bir sonucu olduğunu düşündürüyor. Çünkü hep kapitalizm o değil mi? Yani daha çok ürün, daha çok çeşit, sen daha çok özgürsün, daha çok şey seçebilirsin. Bu seçeneklerin bu kadar çoğalması aslında günümüz insanında, yani hepimizde aslında bir karar yorgunluğuna neden oluyor. Yorulduk yani seçmekten.
1: Evet.
0: İşte eskiden otururduk, yani bunun bir tanesinin iyi olduğunu söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Oturduk, önümüze işte iki tane kanal vardı. İşte filmi izlemek istiyoruz. TRT 2'nin filmleri güzel, yani biz onu severdik. TRT 2 o hafta ne koymuşsa oturur izlerdik. Şimdi bu sinema kanalları arasında dolaşırken zaten 35-40 dakika bir film izleme süresi harcıyoruz. Bazen yorulup film
1: Tabii.
0: izlemekten vazgeçiliyor. Yani ciddi bir karar yorgunluğuna neden oluyor. Bu da gerçekten de günümüz dünyasının getirdiği bir sonuç. Bu yorgunluğu biz bizim dışımızda bir şeye yüklediğimiz zaman, üstümüzden attığımız zaman bir anlamda daha az karar vermek zorunda kalıyoruz, daha az yoruluyoruz, konforumuz biraz daha artıyor ama kararlarımızı o şeye bıraktığımız zaman o şey bizi daha iyi tanımaya başlıyor, bize daha iyi hemen onay vereceğimiz seçenekler sunmaya başlıyor. Biz bundan keyif aldıkça karar verme yetimizi daha çok ona devrediyoruz. Böyle bir kısır döngüye giriyor ve giderek aslında şeye daha çok bağımlı hale geliyoruz. Bizim adımıza karar verecek, seçecek ve bizi o yorgunluktan kurtaracak olan makinaya devrediyoruz. Ve bu şey de değil. Yani aman şunun bilincinde oluyoruz zaten, hep bu yönde uyarılar da geliyor. İşte AI her zaman doğru karar vermek durumunda değil. Onun kararlarını tam bir kabulle karşılamayın. Yanlış kararlar verebilir. Aslında sorun yanlış karar verebilirliğinden çok bizim adımıza karar veriyor noktasına evrilmesi. Belki de üzerinde düşünülmesi gereken şey bu birazcık.
1: Sonuçta algoritmanın belirlemiş olduğu şey aslında tabii beni ne kadar temsil edebilecek olan, beni ne kadar ifade edebilecek olan bir şey. Sonuçta o hangi veriler kullanılmış, hangi hedef optimize edilmiş, hangi sonuçlar başarılı sayılmış filan gibi bir takım şeylerden yola çıkarak benim adıma tercihleri yapıyor gibi görünüyor. Dünyanın geldiği şu noktada bütün bunların hayatımıza getirmiş olduğu bu ilişki ağı dünyanın böyle olmasını isteyen ekonomik ve sosyal güçlerin ortaya getirmiş olduğu bir şey tabii. Yani biz şimdi bunu bir problem olarak tartışıyoruz ama yani artık bundan sonra böyle gerçekleşecek. Bütün insan türünün yaşamı bu algoritmalar içerisindeki bir yaşamın uzantısında devam edecek. Yani geç kalındı mı ya da başka bir şey mi? Bu artık belki de tartışmanın çok dışında kalmış bir şey. Burada yani felsefi anlamda hani şunu eklediğimiz zaman hani bir değer tartışmasına döndüreceksek bunu, yani yine burada tabii bizim elimizde insan nedir sorusunun bir cevabı olması lazım. Yani değerlerin ne olduğunu bileceğiz. Değerlerimiz var. Bu değerlerin artık kullanımda olmadığını, bir takım erozyona uğradıklarından yola çıkarak tekrar bu değerleri sağlayabilmenin arayışına girişeceğiz gibi. Ama artık belki bundan da vazgeçildi. Yani çünkü şöyle bir durum var. Hani insanı bu narsizminden bahsederken dünyanın başına gelmiş en kötü durum diyoruz aslında insanın varlığı için belki de. Yani dünyayı, bütün varlığı neye benzettiğini biliyoruz. Aslında insan şu anda belki kendine benzeyen, kendinden türetmiş olduğu başka bir varoluşu, bir algoritmik, makinasal bir varoluşu kendi karşısında ve aslında kendi yaratmış olduğu riskleri ortaya koyabilecek, belki daha da büyük riskler oluşturabilecek bir varlığın karşısında insan. Şimdi öyle bir durum var işin içerisinde. Bütün bunlara rağmen nasıl bir yaşam gerçekleşecek bilemiyoruz bunu.
0: Belki o insana atfedilen değerleri de gözden geçirip sorgulamak gerekecek. Ya da o değerler, hani demin dedin ya, belki de geç kalındı, çok önceden olmalıydı filan. Yani şimdi bunun olası sonuçlarını felsefi olarak biz tartışıyoruz belki şimdi ama hayatın kendisine baktığımız zaman gerçekten bazı alanlarda iş işten geçmiş gibi de hissettiriyor durum. Çünkü insanlar daha iyi bir şeyler bulabilmek için ya da daha iyisini yapabilmek için AI'ya başvuruyorlar ve onun sonuçları daha iyi olduğu zaman şunu söylemiyor kimse. Ya onun iyi kararındansa benim belki de yanlış olan kararım ama benim olan kararım daha önemlidir gibi bir şey söylemiyorlar. Çünkü mutlak olan o yapılması gereken şeyin en iyi şekilde yapılması. Hani bunun kararını işte bu benim kararım olmalı gibi bir şeye, değere çok da fazla yaslanılmamış oluyor. Ama gerçekten de bu insanla ilgili bizim insana yönelik atfettiğimiz değerlerin gözden geçirmesi ve tartışılması gerekiyor. Bence bu konu güzel ve biz bunu tartışmaya devam edelim derim.
1: Devam edelim. Bence de devam edelim İmaz'cığım. Yani bu daha çok su kaldırır bir konu. Tabii yani yine insan üzerine geldik, bağladık meseleye ama yani aslında sorun tabii insanı dışındaki diğer türler, diğer var olma biçimlerinin içine düştüğü durum. Yani Yapay zeka dediğimiz zaman sadece karşısında insan yok tabii. Bütün var olan her şey var. Yani ona rağmen düşünmek gerekiyor bütün bunları. Evet, bütün bunu manipüle eden tabii ki ekonomik güçler, toplumsal güçler bir taraftan. Bununla beraber bütün bu evren, kainat neyle bundan sonra var olmayı sürdürecek? Gerçekten ciddi bir soru. Bunu konuşmaya devam edelim İlmaz'cığım. Bugünlük süremizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
2: Felsefe açıklarından. Hazırlayan ve sunanlar
3: Yılmaz Murat Bilecan ve Ahmet Rifat Ödül.

0: Açık Dergi.
1: Apaçık Radyo'dan Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Felsefe Açıklarından Kuşay'la bu akşamlık yayınımız sonlanıyor. Yılmaz Murat Bilecan ve Ahmet Rıfat Ödül'e çok çok teşekkür ediyoruz. Hatırlatayım, Açık Dergi'nin kaçırdığınız ya da baştan dinlemek istediğiniz bütün köşelerine hem Apaçık Radyo web sitesi ve mobil uygulaması hem de muhtelif dijital platformlarda yer alan podcast kanallarımızdan dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Biz yarın saat 6 ile 8 arası yeniden karşınızda olana dek. İlk sen Mavi Tuna, ben Teknik Masa'da Selahattin Çolak'la birlikteydik. İyi ve sağlıklı bir akşam diliyoruz hepinize. Hoşçakalın.
2: Günün Sözü.
1: Eğer bir şehir açık havada çalışanları korumak, kamusal alanları serinletmek veya riskleri vatandaşlara anlatmak için daha iyi bir yol bulursa, diğer şehirler bunu yeniden keşfetmek için yıllarını harcamamalı. İyi fikirler yayılmalı. Paris Belediye Başkanı Emmanuel Grégoire, Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala ve Phoenix Belediye Başkanı Kate Gallego, The Guardian gazetesi için kaleme aldıkları ortak yazıda şehirlerinin iklim krizine karşı aldığı tedbirleri anlattılar ve belediyelerin birbirinden öğreneceği çok şey olduğunu belirterek C40 şehirler ağının öneminden bahsettiler. The Guardian.

0: Açık Dergi.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Tina Fisher'a teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo.
3: Reklamlar.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: 112.
6: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
7: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
8: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
9: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
10: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
11: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
12: AFAD olarak nöbetimiz bir gün değil. Her gün, her saat, her an. 17 Ağustos'u unutmuyoruz. Biliyoruz ki hatırlamak ve hazırlıklı olmak geleceği korumaktır. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD.
6: Reklamlar bitti.
13: Kainatın tüm seslerini
0: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Yeşim Aydın'a teşekkür ederiz.
0: Açık Şemsiye. Gelmiş geçmiş tüm müzik türleri. Hazırlayan ve sunanlar Hakan Gürvit, Levent Dönmez, Uğur Çıkrıkçılı, Tuncay Günlük ve Can Gürvit.

İyi akşamlar. Apaçık Radyo'da Açık Şemsiye'ye hoş geldiniz. Ben Tuncay Günlük. Bu akşamki program destekçilerimize teşekkürler. Dinlediğimiz müzisyen hala Kristin Hirsch. Temmuz'da başladığımız Kristin Hirsch'e devam ediyoruz. Bu üçüncü program. Kısaca tekrar hatırlatayım, tanıtayım. Amerikalı, 60 yaşında, Boston civarında yaşayıp müzik yapıyor. Hala aktif ve bugünlerde İngiltere'de konser turnesinde. Kristin Hirsch, 1981'de daha ortaokuldayken üvey kardeşi Tanya Donnelly, evet üvey kardeşi Tanya Donnelly ile beraber Throwing Muses grubunu kuruyorlar. Daha çok rock ağırlıklı bir grup. Kristin Hirsch bir yandan bu gruba devam ederken 1994'te solo kariyerine başlıyor. Bu serideki ilk solo albümü ki bence en başarılı albümlerinden biri, Hips and Makers'la başladık bu seriye. Şimdi 2023'e geldik. Albüm Clear Pond Road. Açılıştaki şarkı Bewitched Reruns idi. Şimdi aynı albümden 3 şarkı var. Thank You Corner Blight, bu birinci şarkı. St. Valentine's Day Massacre ve Tunnels.

Açık Şemsiye'de Kristen Hirsch'ün 2023'te çıkardığı Clear Pond Road albümünden seçmeler dinledik. Bu programın çoğunu bu albüme ayırdım. Gene biraz akustik stile dönmüş ve ayrıca şarkılarının tümü tutarlı ve değişik bence tabii. Kristen Hirsch 1994'teki ilk solo albümü Hips and Makers'ı çıkardıktan birkaç ay sonra o albümdeki bazı şarkıların yaylılar eşliğinde değişik versiyonlarını içeren Strings isimli bir LP çıkarmıştı. EP aslında. Bu albümde de aynı şeyi yapmış. 2023'te Clear Pond Road çıktıktan sonra 2024'te Clear Pond Sessions EP'sinde bazı şarkıların değişik yorumlarını çıkarmış. Şimdi bu versiyonlara geçiyoruz. İlk üç şarkı Miss Haha, Dandelion ve Constance Street.

Işık Şemsiye'de Kristen Hirsch'ün solo albümlerine devam ediyoruz. 2024'teki Clear Pond Session dinliyoruz. Bu programda da gene albüm ve şarkı isimleri çok oldu ama benim programların bilgilerini web sayfamızdan görebilirsiniz. Apaçık Radyo sitesindeki kırmızı banttan programlar, oradan Işık Şemsiye. Biraz aşağıya scroll etmeniz gerekecek ve orada benim programların bilgileri var. Radyomuzun web ekibi de birkaç gün sonra bu programın Spotify listesini o sayfaya ekleyecek. Şimdi aynı EP'den 3 şarkı daha var. Reflections on the Motive Power of Fire. Evet, uzun bir isim bu, bir şarkı. Sonra I Shine ve Palmetto. Ve ondan sonra da Wild at the Coyote Place albümünden Shaky Blue Can dinliyoruz.

Programın sonuna geliyoruz, geldik. Bu akşam Kristen Hirsch'e devam ettik. 2023-24'teki solo albümü Clear Pond Sessions. Önce Clear Pond Road ve Clear Pond Sessions'ı dinledik. Kristen Hirsch hala aktif demiştim. Bu sene, yani 2026'da 3 tane single çıkardı. Ve sonbaharda yeni albüm çıkaracağı haberleri var. Tabii yeni albüm çıkınca gene burada dinleyeceğiz. Ve bu single'lar o yeni albümden olabilir. Bu üç şarkıyla programı kapatıyoruz. Sundial, Dark Eyed Junko ve Moths. Bu akşamki destekçilerimize ve radyomuzun teknik ekibine ve web ekibine tekrar teşekkürler. Ben Tuncay Günlük. Gelecek ay buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: Açık Şemsiye. Gelmiş geçmiş tüm müzik türleri. Hazırlayan ve sunanlar: Hakan Gürvit, Levent Dönmez, Uğur Çıkrıkçılı, Tuncay Günlük ve Can Gürvit.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Yeşim Aydın'a teşekkür ederiz.

Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

0: Hazırlayan Akif Burak Atlar. Sadece 80'ler. Çarşamba günleri 12'de Apaçık Radyo'da.
1: Reklamlar.
2: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar bitti. Eldesler. Müziğe ve hayata dair muhtelif değerlendirmeler. Hazırlayan ve sunanlar Akın Eldes, Akıncan Eldes ve Kerem Eldes.
8: Çarşamba geceleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Koray Bebekoğlu ve Orhan Umut'a teşekkür ederiz.

0: Pitoresk.
1: Hazırlayan ve sunan Murat Ermert.
2: İyi akşamlar. Apaçık Radyo'dasınız. Gitaresk başlıyor. Ben Murat. Bu akşam Gitaresk'te blues tınılı rock parçaları var. Daha önce de Gitaresk'e konuk olmuş bazı sanatçılar var. Bazıları da ilk defa misafir olacak. İlk sırada da Amerikalı blues ve roots sahnesinden çıkan etkileyici bir kadın gitarist var. Samantha Fish. Samantha'nın albümlerinden örnekleri daha önceki Gitaresk'lerde de çalmıştık. Beğendiğimiz bir sanatçı. Kansas doğumlu sanatçı. Sadece stüdyo kayıtlarıyla değil, aynı zamanda ciddi canlı performanslara da imza atan bir sanatçı. Ve 2024'te Rolling Stones'un son ABD turnesi kapsamında da açılış sanatçısı olarak yer almıştı. Gerektiğinde sert çalabilen bir sanatçı Samantha Fish. Şimdi onun 2025'te çıkardığı Paper Doll albümünün devamı niteliğinde bir albüm yayınlandı 12 Haziran'da bu yıl. Paper Doll Live at the Bijou. Samantha Fish'in aynı zamanda ilk resmi canlı albümü. Knoxville, Tennessee'deki Bijou Tiyatrosu'nda kaydedilmiş bu çalışma. Ve oldukça keyifli 16 parçalık bir set var albümde. Buradan iki parça seçtim sizler için. Bir tanesi Sweet Southern Sounds, öbürü de Rusty Razor. Şimdi gelin Samantha Fish'le bu akşamki Gitaresk'e başlayalım.

Samantha Fish iki çok keyifli canlı performansla yer aldı gitariste. Önce Sweet Southern Sounds, ondan sonra da Rusty Razor. Şimdi İngiltere'ye geçiyoruz. Gitarist, şarkıcı ve söz yazarı Bex Marshall var sırada. O da Modern Roots müziğinde kendine has belirgin bir yere sahip. Hayat hikayesi de oldukça sıra dışı. Genç yaşta dünyayı gezmeye başlamış Marshall. Kimi yerlerde krupiye olarak çalışmış. Avustralya'yı bir uçtan bir uca otostopla geçmiş. Bu seyahatleri sırasında da epeyce bir beste ve söz yazarlığı deneyimi geliştirmiş kendisi için. Avrupa Blues Ödülleri'ne de 4 kez aday gösterilen bir sanatçı Bex Marshall. 2013'te de en iyi blues vokalisti seçildi İngiltere'de. Bex Marshall'ın Dixie Frog Records'tan 1 Mart 2024'te yayınlanan Fortuna albümünden 2 parça seçtim. Ki bu albümde Marshall'ın 4. stüdyo albümü. Kendisinin gitar tarzını Bonnie Raitt ve Derek Trucks'a benzetebiliriz. Vokalleri ise Tina Turner, Janis Joplin, Eric Clapton, John Lee Hooker, Gary Moore arasında böyle yani kadın ve erkek sanatçılar arasında gidip geliyor. Bu albümde kendisine davulda Richie Stevens, klavyede Toby Baker, basta da Robert Daniels eşlik ediyor. Kimi parçalarda da gospel vokalisti Shola Adegore'ye yer alıyor. Şimdi Bex Marshall'dan önce albümle aynı adı taşıyan Fortuna, ondan sonra da 5 AM.

Gitariste ilk kez yer alacak bir Amerikalı grup var. The Reckoners. Reckoners, Amerikan roots, soul ve rock dünyasıyla derin bağları olan bir aslında yıldızlar geçidi, bir müzisyenler topluluğu. Boston merkezli bir grup. Grupta vokal ve gitarda Tim Guerin, gitarda Johnny Trama, davulda Tom Airey, basta Mark Hickox ve klavyede Darby Wolfe yer alıyor. Müzikal misyonlarını da erken dönem soul'la klasik rock müziği arası bir yere, onlara bir saygı duruşu gibi niteliyorlar. Tabii ki bunu çağdaş bir yorumla yapıyorlar. İkinci albümleri bu yılın 15 Mayıs'ında çıktı. Where the Hell Am I adıyla 10 şarkılık bir albüm. Bu albümde seçtiğim her iki parçada da grubun böyle gitarı önceliklendiren bir yaklaşım yerine daha grup sound'unu tercih ettiğini göreceksiniz. Yani klavyeler, vurmalılar, gitarlar hep birlikte ve iyi bir harmoni içinde oldukça da vurucu bir şekilde ses veriyor Reckoners. Sonuçta böyle bir dönemi taklit ediyormuş gibi değil ama 60'ların sonu 70'lerin başı gibi sound eden, o türden bir ses veren, özgün yorumlardan oluşan bir albüm. Şimdi bu albümden de It Will Be Mine, sonra da Look Out Below.

Apaçık Radyo'da Gitaresk devam ediyor bu akşam. Rock ve blues karışımı, öyle diyelim, parçalar çalıyorum. Şimdi sırada yine bir Amerikalı sanatçı var. Albert Castilla. Kendisi genç yaşta blues efsanesi Junior Wells'le yaptığı erken dönem çalışmalarıyla tanınıyor. 2000'lerden bugüne de uzun bir solo diskografisi var. 31 Temmuz'da çok yakın tarihte çıkan yeni bir albüm var. Grits and Glory. O da kendisinin 13. solo çalışması. Albüm Londra'daki Abbey Road stüdyolarıyla New Jersey'deki Fat Rabbit stüdyolarında kaydedilmiş. İlginç ve çağdaş bir blues albümü. Bu albümden de önce Sack the Juggler, sonra da Don't Burn Down the Bridge adlı parçaları dinleyeceğiz.

Gitareske ilk defa konuk ettiğimiz bir başka sanatçı var. Ellie Venable. Kendisi Texaslı bir blues rock sanatçısı. Oldukça genç bir sanatçı. Ama müzikal kimliğiyle şimdiden dikkat çeken bir müzisyen. Kendisi 4 yaşında kilisede şarkı söylemeye başlamış. 12 yaşında da gitarı eline alıp kendi grubunu kurmuş. İlham kaynakları arasında da elbette Steve Ray Vaughan'dan bahsediyor. Kendisinin bağımsız albümleri var ve gittikçe de turne yapmaya başlayan bir sanatçı. İlk büyük çıkışını 2019'da Billboard Blues listesinde 2 numaraya kadar yükselen Texas Honey albümüyle yaptı sanatçı. Bundan sonra da Heart of Fire, Real Gun ve ardından da Money and Power albümleri çıktı ki bu albüm geçtiğimiz yıl Nisan ayında çıkmıştı. Şimdi bu albümden 2 parça dinleyeceğiz. Önce Brown Liquor ki kendisine burada Criston Kingfish Ingram eşlik edecek. Diğer parçamız Unbreakable'da da yine bir eşlikçi var. Shemeika Copeland.

Yeter eski bir efsaneyle kapatalım diye düşündüm. O sebeple de Robin Trower'ı seçtim. Robin Trower, Procol Harum'un kuruluş dönemlerindeki gitaristi. Önemli bir figür Progressive Rock'ta. Onun bu ay çıkacak olan yeni bir albümü var.

25 Eylül'de çıkacak diye hatırlıyorum. Shine. Oradan yeni bir single çıkardı. Live Your Time diye. Önce onu dinleyeceğiz. Ondan sonra da kapanışı onun efsane albümü Bridge of Sigh albümünden 2007'de remaster edilen haliyle Two Rolling Stones gelecek. Ben bir sonraki Gitaresk'e kadar hepinize mutlu, sağlıklı, keyifli, bol müzikli, gitaresk bir hafta diliyorum.

0: Gitaresk.
1: Hazırlayan ve sunan Murat Ermert. Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Koray Bebekoğlu ve Orhan Umut'a teşekkür ederiz.
2: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.

0: gürültü ve duman.
1: Caz ve yeni müziğin bozguncu serüveni. Hazırlayan ve sunanlar Şevket Akıncı, Can Tutu, Robert Frekl ve Volkan Terzioğlu.
2: Salı geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.

0: Şimdi ve burada. Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Esma Özmen'e teşekkür ederiz. Sevgili dinleyiciler, Esintilerin 30 yıllık arşivinden seçkilere hoş geldiniz. Bu akşamki bölümümüz 7 Ekim 1998 tarihinden. Keyifli dinlemeler.
1: Esintiler.

0: Hazırlayan ve sunan Seda Binbaşgil.
1: İyi akşamlar sevgili dinleyicilerim. Latin Esintilere hoş geldiniz. Bu akşam biraz nezleli bir sesim var. Dolayısıyla fazla konuşmamaya çalışacağım ki kulaklarınızı fazla yormayayım istiyorum. Bugün sizlere Akbank 8. Caz Festivali kapsamında bu akşam bir konser verecek olan ve yarın da bu konseri tekrarlayacak olan Tanya Maria Group'la ilgili bir program hazırladım. Daha çok Tanya Maria'nın 1980'lerin başında yaptığı albümlerden örnekler vereceğim size. Akbank Jazz Festivali biliyorsunuz 7-21 Ekim tarihleri arasında devam edecek. Jazz, pop, blues gibi türlerin Brezilya müziğiyle birleştiren Tanya Maria, güzel farklı sesi, piyanodaki başarısı ve sıra dışı konserleriyle giderek artan uluslararası bir üne sahip. Tamamen kendine has tarzı ve doğaçlamalarıyla Brezilya, Afro-Latin, pop ve jazz fusion tarzlarını seyirciye olağanüstü konserlerle aktaran Tanya, dünyadaki tüm önemli jazz festivallerinde de sahne almış. Benim şimdi size ilk çalacağım parçası, benim çok favori parçalarından bir tanesi, Lady in Brazil adlı albümlerinden gelecek. Burada çalanlar basta Eddie Gomez, davullarda Steve Gadd, perküsyonda Steve Thornton. Yani yarın akşam yer alacak gruptakilerden hiçbiri bu grupta yer almıyor. Evet, hep beraber dinliyoruz. Valeu.

0: Valeu, meu irmão.
1: Tânia Maria 1948 yılında doğmuş Brezilya'da São Luís Maranhão'da. Ve bir çocukken klasik müzik eğitimi görmüş. Daha sonra gençlik çağına geldiğinde Rio de Janeiro'da cazla ilgilenmeye başlamış. 1974 yılında Paris'te yerleşmiş ve Via Brasil isimli restoranda çalışmış. Daha sonra Avrupa'da turnelere çıkmış 1980'lerin başında ve 1981 yılında New York'a yerleşmiş. Orada Eddie Gomez'le çalışmış ve birçok popüler kayıtlarla ününü arttırmaya çalışmış. Kendisi ritmik piyano çalışıyla ve buna da farklı sesiyle, vokalde eşlik etmesiyle özellikle tanınıyor. Şimdi benim size çalacağım ikinci parçanın adı Nega. Come With Me isimli albümünden geliyor. Vokallerde ve akustik piyanoda Tânia Maria var. Elektrik basta John Peña var. Perküsyonda ve davullarda Portinho. Ve perküsyonda ve bongolarda Steve Thornton var. Dinliyoruz.

Evet, Jazz Times dergisi bakın ne demiş Tanya Maria hakkında. Müziğinin içinde hem samba, hem bossa nova, hem funk, hem de füzyon var. Aşağı yukarı her parçasında disonans var ama bunu belli sınırlar çerçevesinde ve çok akıllıca kullanıyor. Besteleri ise insanı cezbedici çünkü içerdikleri bir gizli duygu cereyanı var. Bu da insanı sanki tutsak ediyor. Evet, şimdi aynı albümden 1983 yılında çıkarmış olduğu Come With Me adlı albümden ikinci bir parça daha dinleyeceğiz. Aynı elemanlar çalıyor parçayı, Tanya Maria vokallerde ve akustik piyanoda, Sangria.

şarkı söylemekten nefret ediyorum. Ama yine de söylüyorum. Gerçi hiçbir zaman bir şarkıcı gibi davranmadım. Şarkı söylüyorum çünkü popüler bir şey. Çünkü insanlar seviyorlar. Ve bazı insanlar da benim müziğimden mesajı en rahat şarkı sözlerinden çıkarıyorlar. Ama benim esas aşkım piyano çalmak ve beste yapmak. İşte böyle diyor Tanya Maria. Programın başında klasik bir müzik eğitimi aldığını söylemiştik. Fakat ve bu da babasının aslında desteğiyle oluyor. Çünkü o da yarı profesyonel bir müzisyen ve bir müzik hayranı. Ve 13 yaşına geldiğinde Brezilya müziği dediği bir tarz farklı, karışık bir müzik yapıyor. Ama daha sonra bunu daha da farklılaştırıyor, daha da karışık bir hale getiriyor. Çünkü bunun içine sokak sambasını ve entelektüel cazı da sokuyor ve daha farklı bir füzyon haline getiriyor. Piyano çalarken sol eli ağırlıklı olarak perküsyon çalıyor ve sesi de neredeyse enstrümantal bir şekilde kullanıyor. 1985 yılında Tanya Maria en iyi kadın caz vokalist olarak Grammy ödülünü de alıyor. Evet, şimdi sıradaki parça yine aynı albümden Come With Me, aynı adlı aynı adı taşıyan parçayı çalıyoruz.

Caz Brezilya'da hala entelektüel bir olgudur. Biz Brezilyalılar samba ile gurur duyarız. Ta Afrika'nın yüreğinden kopup gelen samba ile. Sanıyorum ki ben samba ile cazı birleştirmeye kalktığımda bu çok korkutucu bir şey olarak düşünülmüştü Brezilya'da. Çünkü biliyorsunuz bir kadın böyle bir şey yaparsa, böyle korkutucu bir şey yaparsa bu onu güçlendirir. Bunu da herkes istemeyebilir. Tanya Maria'nın 1980 yılının sonlarında Concord şirketi için çıkardığı albümler için yalnız bir takım hoş olmayan eleştiriler aldı. Ve bu eleştiriler onun artık daha ticari bir yöne kaydığını, ününe ün katmak için, daha popüler olmak için bir takım hareketler yaptığından bahsediyordu. Fakat salsa ile ilgili ve popüler müzikle ilgili de şunları söylüyor Tanya Maria. Biz İspanyolca konuşmayan tek Latin Amerikan ülkesiyiz. Ve salsaya gelince, evet salsa ile dans etmeyi severim ama dinlemeyi pek sevmem. Şu anda Tanya Maria artık küçük gruplarda çalmaya başladı ve Akbank Jazz Festivali'nde de yine bir üçlüyle birlikte. Yine Tanya Maria diyor ki ben içeriği olan ve beni düşündüren müziği severim. Sadece dans edilen müzik insanı hiçbir yere götürmez bana kalırsa. Bununla müziğin illa da kederli olması gerektiğini söylemiyorum tabii ki. Ama dans ederken bile ne için dans ettiğinizi bilmeniz lazım o müziği duyduğunuz zaman. Evet, şimdi sıradaki parça Come With Me isimli albümden gelecek. Bu albümden son parçamız olacak. It's All Over Now.

Saatlerimiz 8.35'i gösteriyor. Açık Radyo 94.9'dasınız ve Latin Esintiler Tanya Maria ile devam ediyor. Akbank 8. Caz Festivali kapsamında Tanya Maria yarın Sabancı Center Hacı Ömer Salonu'nda saat 20'de bir konser veriyor. Önümüzdeki hafta bu programa kadarki olacak konserlerden de biraz bahsetmek istiyorum. 13 Ekim Salı günü Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda 18.30'da Paul Motian Electric Bebop Band ve 21.30'da Gonzalo Rubalcaba üçlüsü yer alacak. 14 Ekim Çarşamba günü 18.30'da Aydın Esen grubu var ve 21.30'da Roscoe Mitchell Note Factory var. Bunlar da yine Cemal Reşit Rey konser salonunda olacak. Sonra 2'de seminer var önümüzdeki hafta çarşambaya kadar. Bir tanesi 10 Ekim Cumartesi günü saat 12'de Aksanat'ta Can Kozlu Davul Atölyesi ve 14 Ekim Çarşamba günü saat 16'da Roscoe Mitchell. Evet, şimdi sıradaki parça Tanya Maria'nın 1984 yılında çıkarmış olduğu Love Explosion adlı albümden gelecek. It's All in My Hands.

Evet, It's All In My Hands bir Tanya Maria, Korea Reis, Regina Wernick bestesiydi. Bir sürü kişi yer aldı. Vokallerde, piyano ve klavyelerde tabii ki Tanya Maria. Akustik ve elektrik gitarda Dan Carillo, elektrik basta Abraham Laboriel, elektrik basta John Pena, perküsyonda yine Steve Thornton, davullarda ve perküsyonda Alex Acuna, davullarda Joe Heredia, synthesizer'da John Beasley, alto saksafonda Justo Almario, trompet ve flügelhorn'da Harry Kim, trombonda Art Velasco ve evet bu kadar. Diğer müzisyen başka bir parçada yer aldı. Şimdi Gürkan'la konuşuyorduk parça arasında ve bana jam session'lardan bahsetti. Evet, 8. Akbank Jazz Festivali kapsamında Dulcinea'da, Dulcinea Cafe'de jam session'lar da olacak. İlhan Erşahin üçlüsüyle birlikte ve bunlar da 13, 14, 15, 16 ve 17 Ekim tarihlerinde saat 23'te başlayacak. Davulda Kenny Wallace'ın ve basta Doug Weiss eşliğinde house band olarak her akşam bu saatte sahnede yer alacak olan İlhan Erşahin trio, festivale katılacak olan diğer sanatçıların katılımıyla da bu jam session'larını sürdürecek. Evet, şimdi Love Explosion adlı albümden popüler bir parçayı dinleyeceğiz. Bu da bir Tanya Maria, Korea Reis bestesi, Funky Tambourine.

Ekim Pazartesi günü 18.30'da. Woody Remembered adlı video 1970-80'ler döneminde Woody Herman ve takipçileriyle verdikleri konserlerden parçalar içerdiğinden bir anlamda sanatçının geniş bir biyografisini sunmakta. Woody Herman, Big Band anlayışını kökten etkileyen bir isim olduğundan bu film aslında kısa bir caz tarihi olarak da izlenebilir. 13 Ekim Salı günü saat 12.30'da ki bunların hepsi Aksanat'ta gerçekleşecek. Ben Webster, The Brute and the Beautiful. Bu da bir saatlik bir film ve Ben Webster'ın 1920'de Kansas City'de başlayıp 1973'te Hollanda'da sona eren yaşamından ender görüntüler ve konser kayıtlarını içeriyor. 13 Ekim Salı günü 18.30'da yine aynı gün Aksanat'ta Art Blakey and the Jazz Messengers Live at Ronnie Scott's. Bu da yine bir saatlik bir film ve 21 Şubat 1985 yılında Art Blakey ve topluluğunun Ronnie Scott's kulübünde verdikleri konserin görüntülerini içeren bu film Art Blakey ile ilgili özel olarak yapılan bir söyleşiyi de içeriyor. Evet, buna devam edeceğiz ama Love Explosion'dan aynı adı taşıyan parçayı önce dinleyelim. Bu da bir Tanya Maria, Korea Reis ve Regina Vernek bestesi Love Explosion.

Evet, film gösterilerine devam ediyorum. Eğer bu 8 değişik filmden sadece birini görebilecek vaktiniz varsa, bence şimdi anonsunu yapacağım, filmi görün derim. Lady Day, The Many Faces of Billie Holiday. Yine bir saatlik bir film bu. 14 Ekim Çarşamba günü 12.30'da Aksanat'ta yer alacak ve caz tarihinin en değerli seslerinden biri olarak kabul edilen Billie Holiday'in yaşamını anlatan bu belgesel, sanatçının fırtınalı yaşamının öyküsünün yanı sıra nadir konser kayıtları da içeriyor. Carmen McRae ve Annie Ross'un yanı sıra Count Basie ile söyleşiler de yer alıyor bu belgeselde. Ve iki filme gidecek vaktiniz varsa, ikinci olarak da şimdi anonsunu yapacağım filme gitmenizi tavsiye ederim. A Great Day in Harlem. Harlem'de çok önemli bir gün. 14 Ekim Çarşamba saat 18.30'da Aksanat'ta olacak bu film. 1958 yılında bir yaz günü dönemin en önemli 57 caz müzisyeni Harlem'in göbeğinde 126. caddede bir araya gelerek tarihi bir fotoğraf çektirirler. Art Blakey, Dizzy Gillespie, Lester Young, Sonny Rollins, Hank Jones, Johnny Griffin ve Thelonious Monk gibi birçok efsanenin bir araya geldiği bu önemli günü görüntüleyen film Oscar'a da aday olmuştu. Evet, son parçamıza geçiyoruz. Bu parçayı da Gürkan seçti. Onun için, kendisi için çalıyoruz. Bu Forbidden Colors adlı albümünden gelecek Tanya Maria'nın kendisinin bir bestesi. Önemli müzisyenler de var burada. Davullarda Buddy Williams, Basta Anthony Jackson, perküsyonda ünlü Ayrton Moreira, perküsyonda yine Steve Thornton ve synthesizer'da Ted Lowe. Evet, dinliyoruz. Chuleta.

0: İşte böyle sevgili dinleyicilerim, eğer vaktiniz varsa yarın Tanya Maria'yı izlemeye muhakkak gidin. Evet, ben ve Gürkan size hoşça kalın diyoruz. Bir dahaki hafta çarşamba gününde saat 20'de Latin esintilerde buluşuncaya dek. Bay bay.
1: Esintiler. Hazırlayan ve sunan Seda Binbaşgil.

Sevgili dinleyiciler, Esintilerin 30 yıllık arşivinden seçkileri dinlediniz. Bu akşamki bölümümüz 7 Ekim 1998 tarihindendi. İyi geceler. Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Esma Özmen'e teşekkür ederiz.

Sosyal müzik. Caz ve cazdan etkilenen müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Gonca Açıkalın ve Sina Hakman.

0: Perşembe akşamları 21'de Apaçık Radyo'da.
1: In the work of Sun Ra, who presented outer space as the home of idyllic new world where racial strife no longer existed. In the work of John Coltrane, who modeled spiritual explorations of the inner space of meditation.
2: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
3: Gürültü ve duman.
4: Caz ve yeni müziğin bozguncu serüveni. Hazırlayan ve sunanlar Şevket Akıncı, Can Tutu, Robert Frekel ve Volkan Terzioğlu.
5: İyi akşamlar. Gürültü ve Duman'a hoş geldiniz. Ben Şevket Akıncı. Merhaba. Miles Davis'in biliyorsunuz 100. doğum yılı ve Gürültü ve Duman programımızda ilk defa Miles Davis çalıyoruz. Biraz da geç kaldığımızı söylemek yanlış olmaz. Miles Davis'in öteki caz kategorisine girebilecek birkaç albüme kulak veriyoruz bir süredir. Bugün de Pangea adlı albüme kulak vereceğiz. Geçen hafta ilk kısmını dinlemiştik. Bugün ikinci kısmını dinleyeceğiz. Burada Gondwana adlı 46 dakikalık bir parça var. Ve ondan sonra hemen sonra Agartha albümünden 6 dakikalık Prelude 2'yi dinleyeceğiz. Bu iki albüm, yani Pangea ve Agartha, 1975 Şubat'ında Japonya'daki Osaka Festival'de kaydedilmiş iki konser oluyor. Akşam konseri Pangea adlı albümünü oluşturuyor. Gündüz konser Agartha albümünü oluşturuyor. Agartha ayı adıyla yayınlanan albüm öğleden sonra kaydedilmiş ve tabii burada şey aynı, kadro aynı. Pete Cozzi ve Reggie Lucas gitarlarda, Sonny Fortune saksofonda ve flütte. Ama müziğin asıl omurgasını davulda Al Foster ve perküsyonda Mtume oluşturuyor. Tabii elbette Miles Davis trompette. Wah-wah efekti, gitar efekti, Jimi Hendrix'in popülerleştirdiği bir gitar efekti bu. Hemen hemen her enstrümanda, davul hariç her enstrümanda duyabiliyoruz bunu. Dolayısıyla ürkütücü bir doku var albümde. Böyle saldırgan bir doğaçlama bu. Biraz da acımasız gelebilir bazılarına, fakat yani sabırla dinlendiğinde bir sürü hazine, müzikal hazine keşfedeceğimiz bir albüm. Evet, Miles Davis, Pangea, Gondwana adlı parçayı dinliyoruz. Hemen ardından Agartha albümünden Prelude 2 dinliyoruz.

0: Evet, Miles Davis'i dinledik. Pangea albümünden Gondwana 46 dakikaydı. Hemen ardından da Agartha albümünden Prelude 2 dinledik. 1975 yılında Japonya'daki Osaka Festival'de kaydedilmiş iki konseri performansını içeriyor bu iki albüm. Agartha öğleden sonra kaydedilmiş, Pangea da akşam kaydedilmiş. Miles Davis'i burada Sonny Fortune saksofon ve flütlerde, Pete Cozzi, Reggie Lucas gitarlarda, Michael Henderson basta, Al Foster davulda ve Mutume de perküsyonda. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Ben Şevket Akıncı, haftaya görüşmek üzere.
1: Gürültü ve duman.
2: Caz ve yeni müziğin bozguncu serüveni. Hazırlayan ve sunanlar Şevket Akıncı, Can Tutu, Robert Frekl ve Volkan Terzioğlu.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: Ahengi Hengame.
2: Soul, funk ve caz. Hazırlayan ve sunanlar Esra Kaliber, Alper Kaliber ve Altuğ Kılınç. Perşembe akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık radyo.
1: Apaçık radyo.
0: Kainatın
1: tüm
0: seslerine,
1: renklerine,
0: ve
1: titreşimlerine.
0: Apaçık.

0: egzotik yeraltı.
1: Hazırlayan ve sunan Tolga Özbey. Rock'n'roll'un ters köşeleri.

0: Odyo Parazit. Ana akımın gölgesinde kalan sesler. Hazırlayan ve sunanlar Aslı Kobaner, Gökçe Uygun ve Yaren Eren Budak.
1: Perşembe akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.
2: Life on Mars. Karanlıkta kalmış müzikler.
1: Perşembe 22'de Apaçık Radyo'da. You operate the senses. I don't have control of. We do. You teach other. Hazırlayan ve sunan Clint Wiley.

Herkes Piç. Hazırlayan Deniz Bankal. Kırpılmış Sesler.

Hı-hı.

Kes Biç. Hazırlayan Deniz Bankal. Kırpılmış Sesler.

Apaçık Radyo.

0: Last Cosmonauts.
1: Demir perdenin ardında kalan müzikler.
2: Perşembe geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.
1: Hazırlayan ve sunan Sinan Kutlu.
3: That's...

0: come true. Appetite for it. Oh yeah. Kainatın tüm titreşimlerine
1: Apaçık Radyo.
2: Apaçık Radyo müzikleri.